0: Efendim? Efendim şu videoya bakın. Çant Namak bunu
1: i̇şte
0: dün yüklemiş. Baksanıza.
1: Bu hikayeyi anlatacağım. Daha doğrusu he? İşin aslını.
2: Bu caminin ön dışı.
0: Efendim bunlar Gorşay'a hiç gelmemiş. Tüm evleri, ofisleri ve dükkanları kontrol ettik.
2: Bu videodaki bütün görüntüleri bölgedeki müfettişlere gönderin hemen. Bütün araçları durdurup kontrol edin. Çabuk olun hadi.
0: Evet efendim.
3: Köyünü gördün mü Muni?
4: Kardeşim.
3: Dikkatle dinle beni.
5: Hadi hadi hadi sıraya girin sıraya girin. Evet işte böyle tamam tamam tamam hadi.
6: Hadi herkes hadi, sıraya girsin hadi.
2: Devam edin.
5: Hadi, yukarı, yukarı,
2: devam.
5: Hadi.
6: Hadi acele hadi, hadi, edin.
2: Devam et.
5: Bu taraftan tamam.
6: Hadi yine aşağı
2: devam.
6: İnin.
2: Devam.
5: Devam. Devam et. İn hadi. İşte böyle.
6: Devam et.
2: Hadi. Çıkar çalını.
5: Sallanmayın.
2: Çıkar diyorum.
5: Sallanmayın hadi.
2: Çabuk.
5: Evet.
6: Acele
5: evet.
6: Edin.
5: Ben de geldim. Hadi. Hey. Hey ne? Hey.
6: Yakalayın onu.
5: Şunu yakalayın.
2: Yakalayın şunu. Olsun.
6: Yakalayın.
2: Sen şuna izin vermeyin.
5: Sen sakin.
2: Hey. Çabuk.
5: Hadi hadi hadi.
6: Dur. Yakalayın.

Merhaba, ben Chant Nawab. Ve bugün size ülkemize sınır tellerinin altından sürünerek giren bir adamın hikayesini anlatacağım. Onun adı Bajrangi. Önceden ben de poliste bu adamın Hintli bir casus olduğuna inanıyorduk. Ama şimdi onun casus olmadığını biliyorum. Peki o kim? Neden geldi ve ne istiyor? Bajrangi sizin benim gibi sıradan bir insan ve buraya gelmesinin tek bir sebebi var, o da sevgi. Hindistan'da ailesinden ayrılan 6 yaşındaki dilsiz bir Pakistanlı kızı olan sevgisi için buralara geldi. Diğer tüm yollar tükenince onu ailesiyle birleştirmek için kendisini feda etti. Kanallar bu hikayeyi reddetti, kimse ilgilenmiyor dediler. Lütfen Bajrangi, Bajran'a yardım edin ki bu çocuğu evine götürebilsin, ülkesine sağ salim dönebilsin. Bu kızı tanıyorsanız, hakkında bir şey biliyorsanız lütfen bu siteye telefon numaranızı bırakın. Sizi kesinlikle arayacağız. Ben Chant Nawab, kameramanım Kamil Yusuf'la birlikte size bu hikayeyi anlatmaktan gurur duyuyoruz. Siz de insanlık görevini yerine getirmek için ne mümkünse yapın.

0: Bakın arkadaşlar, medyanın ne dediği umurumda bile değil. Bizim için o bir Hintli casus.
1: Ama efendim, çocuğun ailesi Hindistan'da ayrıldığını doğruladı.
2: Ama efendim, halk onun için giderek daha fazla empati duyuyor.
0: O zaman basına söyleyin, onun Hintli casus olduğunu, itiraf ettiğini yayınlasınlar. O zaman halkın sempatisini görürüz.
3: Herkes çok hızlı bilgi toplasın, söyleyin.
1: Evet efendim.
4: Bu çocuk konuşamıyordu. Bunu net hatırlıyorum. Evet, ve bu adam onu getirdi. Kaybolduğunu söylüyor.
3: Yeter!
0: Alo?
5: Efendim?
3: Kurusteşe polis karakolu ve Delhi'deki ekipler onun hikayesini doğruladı.
5: O gerçekten bu kızla gitmiş.
3: Bu adam casus olamaz.
0: Siz kimin ne olduğuna karar veremezsiniz. Bu benim işim. Sizin işiniz onun casus olduğunu itiraf ettirmek.
3: Ama efendim...
0: Eğer yapamıyorsanız... Şimdi söyleyin. Başka memurlarımız var bizim. Sanırım izne ihtiyacınız var.
3: Ondan itiraf almamı istiyorlar. Ben hayatım boyunca bu ülkenin onuru için çalıştım, durdum. Ama eğer bu adam Pakistan hapishanesinde ömür boyu kalırsa bu ülkenin onuruna aykırı olur. Buna asla izin vermeyeceğim. Yoksa kendimi affetmem.
6: Alo. Kim? Hamit Bey?
7: Hamit Bey diyor.
6: Evet efendim. Evet. Evet efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Kamerayı çıkar hadi. Hadi, hadi, hadi.
8: Efendim. Bajrang hikayesiyle ilgili yeni bir video var.
9: Tamam, bülteni yayınlayın.
10: Rusika abla, Rusika abla. Bajrang'i televizyona çıkmış.
11: Pakistanlı gazeteci Çantnavab, Pakistan'da tutuklu bulunan Pavan Chaturvedi, yani Bajriyan Bajan hakkında yeni bir video yayınladı.
12: Pavan Chaturvedi, yani Bajrangi Bajan, kendisi

0: Pakistan'daki küçük bir çocuğu ailesiyle birleştirmek için hayatını riske atan bir Hintli aslında.
1: Hemen yayınlamanızı istiyorum.
0: Peki bunu neden yaptı? Para için mi? Şöhret için mi? Hayır, hayır. Temiz kalpli ve dürüst biri olduğu için yaptı. O Şayda'yı bir Pakistanlı olarak değil, insan olarak gördü. Ama ne yazık ki bu iyi insan iki ülke arasındaki nefretin arasında kaldı. Bugün bu nefret onu suçlu gibi saklanmaya zorladı. Gelin bu nefreti bitirelim artık. İki ülkenin insanları olarak bunu yapabiliriz. Çocuklarımızı nefretle değil, sevgiyle büyütebiliriz. Yarın sabah Naroval kontrol noktasına gidelim ve bu makus talihe bir son verelim. Bunu başarmak mümkündür ve bizim vazifemizdir. Gelin yarın sabah Naroval kontrol noktasına gidelim.
2: Bu ne saçmalık? Naroval sınırını kapatın.
0: İki ülkenin insanları oraya gelsin ve kimse Pavan Chadur Bedi'nin yani benim Bajrangim'in evine dönmesini engellemesin. Ben Chand Nawab, Kamil Yusuf'la birlikte bildirdik sizlere.
3: Naroval sınırı kontrol noktası.

0: Çant. Moni.
1: Kardeşim, Bajrang Bali'ye verdiğin sözü yerine getirdik. Moni, yani Şahida. Şahida şimdi ailesinin yanında.
0: Şahida?
1: Evet. Şahida. Şahida.
0: Şahida.
2: Baban hadi, hadi gidelim, hadi.
1: Her zaman bekleriz. Ama artık telin altından sürünme. Düzgün bir vizeyle gel.
0: Söz veriyorum.
1: Hadi! Başlangıç! Başlangıç!

0: Kapıyı açın.
1: Efendim, sizi tutuklama emri aldık.
0: Bu adam kaybolan çocuğunuzu getirmek için hayatını riske atsaydı yine de kapıyı açmaz mıydınız acaba?
1: Biliyorsunuz, kapıyı açamam.
0: Bu sesleri duyuyor musun? Bu Pakistan halkının sesi. Onlar doğruyla yanlışı ayırt edebiliyorsa sen niye edemiyorsun? Sen bir askersin. Daha iyi bilmen gerekiyor her şeyi.
1: Emir aldık efendim. Bu adamın sınırı geçmesini engellememiz için. Ama biz bir avuç kişiyiz. Sizse binlercesiniz. Anlıyor musunuz?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: izin ver.
1: Aç kapıyı. Yürü hadi yürü.
2: Geç geç.
0: Nereye lan burası?
1: Geç.

0: Yürü.
1: Hoş geldin abi.

0: Hoş bulmadım.
1: Abi gördün mü? Haber var mı?
0: Ne bileyim, sana sormak lazım. Neredeydik en son?
1: Haber vermeden tek başına gitmiş.
0: Nereye gitmiş?
1: Bilmiyorum ki.
0: Nasıl tek gönderirsiniz ustayı?
1: Dedim ya, bana bile haber vermedi.

0: Ne demek haber vermedi? O vermese de senin haberin olurdu.
1: Abi sen neredeydin?
0: Adam gömüyordum. Meşguldüm Cahit Efendi. Buradan bir çıkalım. Birkaç kişiyi daha gömeceğim.
1: Abi çıkma işi biraz zor. Bunlar bizi Türkiye'de tutmazlar.
2: Aç kapıyı.
0: Biri daha geliyor. Ulan! Kadından ne istiyorsunuz? Bıraksanıza! Ulan! Ulan!

0: İyi misin yenge?
1: İyiyim Emati.
0: Bebek?
1: İyi.
2: Yenge, Polat abiden haber var mı?
1: Yok.

0: Daha kaçacak kadar iyileşmedin. Biraz daha dinlen. Dışarıda silahlı adamlar var. 2 metre gidemeden vurulursun.
1: Susamıştım sadece.
0: İçki var.

0: Suriyeli arkadaşımızın öldürülmesi Kandil'de sıkıntı yarattı.
1: Buna ilişkin raporumu size sunmak üzere KCK raporuyla birlikte hazırladım başkanım.
0: Buraya mazeretlerinizi okumaya gelmedim. Metropolde büyük zaaf var. Statikocu zihniyet devrimci kişiliklerinizi esir almış. Biz silahlı mücadelemizle bir halk yarattık. Sıra bu halkın özgürce yaşayabilmesi için TC'ye alternatif devlet modelini oluşturmaya geldi. Artık halkımızın kendi meclisi, kendi mahkemesi, kendi üniversitesine kavuşması lazımdır.
1: Başkanım, önderliğinizin direktifleriyle biz altyapıyı oluşturduk. Harekete geçmek için talimatınızı bekliyoruz.
2: Burada görev yapacak arkadaşlar hangi eğitimden geçmiştir?
1: Arkadaşlarımızın hepsi devrim bilincine sahip, konularında teknik eğitim görmüş kişiler.
0: Ona ben karar veririm. Hepsini teker teker görmek istiyorum.

0: Başkanım, zamanınız yok diye arkadaşları çağırtmadım.
1: Bir süre buradayım Lale Hanım. Cemal arkadaşla örgütlenme modelini oluşturup öyle döneceğim. Arkadaşların hepsini çağırın. Tek tek göreceğim.
0: Emredersiniz başkanım.
1: Halkımızın örgüte olan bağlılığının en önemli göstergesi parasal desteğidir. Listeler oluşturup TC gibi kendi vergimizi toplayacağız.
0: Bu konuda zorlanacağız başkanım.
1: Devrim zorlu süreçleri sever Lale Hanım. Örgütün her kuruşu önemlidir. Üçüncü şahıslarla işbirliği dönemi bitmiştir. Bundan sonra her işi örgüt içinde planlayarak yapacağız. Cemal arkadaş benim vekilim olarak parasal konularda tek yetkilidir.

0: Yaşlanmışım ha. İmdat. Eskiden 80 kilometre yürüdüm, bamsim demedim.
1: Dayı, bu metropol adam uyuşturuyor. Hem beynini, hem aklını, hem de ayaklarını.
0: Sana bunları o Cemal mı öğretti?
1: Yok dayı, devrimci liderlerin çözümlemesi böyle.
2: Zeytinci ne?

0: Cemal'in yerini öğrendiniz mi?
1: Daha çözümlemeye yeni bismillah dedik, sen geldin.
0: Neyse. Ben size yerini öğrendim. Bu adreste.
1: Sabah gideriz. Ayağımı şişinden öleyim ha.
0: Bunlar devamlı yer değiştiriyor Zaza.
1: Üf, sen de bizi ettin tıfıl Miku. Ben istedikten sonra o Cemal Fara deligine de girse... Daha senden sorulise, Metropolis de benden sorulüyor.
2: Abi.
0: He.
2: Sabri.
0: Kim?
2: Sabri.

0: Şahmeran, kaçak malların sevkiyatında bir sıkıntı mı var? Uzun zamandır mal gelmiyor.
1: Artık seninle çalışmamaya karar verdik.
0: Yanlış karar vermişsin.
1: Kararımı seninle tartışacak değilim İzzet Ağa. Uzun zaman iş yaptık, iyi para kazandık. Ama artık stratejimiz değişti.
0: Ben strateji çözümleme filan böyle havalı laflar bilmem. Ama bu işi ben olmadan yapamayacağınızı bilmen lazım.
2: İzzet Ağa, karşında feodal bir güç. Dünyanın en büyük örgütlü gücü var. Biz TC'ye baş kaldırmışız. İki tırımı geçiremeyeceğiz.
0: Zamanında gene biz kendimiz yapacağız dediniz, işin içine yaptınız. İzzet Ağa gel bu işi düzelt dediniz, kapıma geldiniz. Gene elinize yüzünüze bulaştırıp kapımıza geleceksiniz ama bu sefer o kapı açılmayacak.
1: İzzet, sen yaşlandıkça dilin sarkmış. Ya o dilini topla ya da ben o dilini keserim.

0: çayınıza dokunmadınız.
1: Biz herhalde yiyip içmeyiz.
0: Merak etmeyin, burada kimse size zarar vermez.
1: Ona şüphem yok Midir Bey. İnancımla ilgili.
0: Gel. Buyurun savcım.
2: Böyle iyi. Siz bize 2 dakika müsaade edin.
0: Emredersiniz savcım.
1: Bu bölgede 2 tane güçlü devlet var. Biri Türkiye, biri İsrail. Çünkü ikisinde de kadınlar en önemli makamlara gelebiliyorlar.
2: Daha sen benim gücümü görmedin. Polat Alemler'le ilgili ne biliyorsan anlat.
1: Onun soğukkanlı bir katil olduğunu biliyorum.
2: Onun kararını biz veririz. Sen olayı anlat.
1: Joseph, Polat Alemdar'ı makul biri sanmış olmalı ki bizi görüştürmek istedi.
2: Hangi hususta?
1: Malum, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler gergin. Joseph, iki müttefikin barışmasını arzuluyordu.
2: Polat diplomat mı? Ne alakası var?
1: Diplomatlıkla istihbaratçılık aynı meslek sayılır. Ancak Polat Alemdar diplomat gibi düşünmesini beceremiyor. Amacı ikimizi birden ortadan kaldırmaktı. Ancak ben Tanrı'nın yardımıyla kurtuldum. Tanrı benim yaşamamı, onların ölmesini istedi.
2: Polat Alemdar öldü mü?
1: Joseph'in korumaları duruma müdahale edip Polat Alemdar'ı vurdular. Son gördüğümde deniz dibinde kaybolmuştu.

0: Efendim, Davut Bey geldi.
1: Hoş geldiniz.
2: Sen kimsin ki benim kızımı almaya cüret ediyorsun?
1: Birleşik Devletler'in çok önemli bir yetkilisi öldürüldü. Bu olayı aydınlatacak herkesi alırım.
2: Benim kızımla ne ilgisi var Joseph'in?
1: Sizin kızınız ülkemizin düşmanlarından biriyle evli. Üstelik o düşman Joseph'in katili.
2: Senin çıkarımların beni ilgilendirmiyor. İnci'yi derhal serbest bırakacaksın. Yoksa bunun bedelini ağır ödetirim sana.
1: Konuşmana dikkat et. Sen karşında Türk devletinin görevlisi mi var zannediyorsun?
2: Ben karşımdakinin kim olduğunu biliyorum. Ama anlaşılan sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Sana birazdan olacak olanı söyleyeyim. Ben bu kapıdan çıktığım anda üstlerinden bir telefon alacaksın. Sana büyük bir iş başardığını, çok iyi hizmet ettiğini ama dengelere dikkat etmen gerektiğini.

0: söylediklerini söyleyecekler.
1: İtiraz etmeye, İnci'nin bu soruşturma için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacaksın. Ama seni dinlemeyecekler. Sonuçta ben bugün akşam yemeğini kızımla beraber yiyeceğim. Bu sırada sen kendini yiyip bitiriyor olacaksın.

0: Atın silahlarınızı. Zorluk çıkarmayın.
1: Erhan. Erhan, indir silahını.
2: Abdülek. Abi ölmüş, biz ne yaşayacağız?
1: Erhan, indir silahını.

0: Polat'tan haber var mı?
1: Abdüley abiden haber var mı?
2: Abdüley, konuşsana.
3: Haber yok abi, kayıp.

Usta bir yerden çıkacak. Bizi burada pazarlık için tutuyorlar. Hayatta olmasa çoktan bize de sıkarlardı. Merak etme.

0: Sabri sana darıldı. Karada büyük adam olmuş, bizi ayağına çağırıyor diye. Ben de dedim ki kara evladım her zaman beni düşünmüştür. Biraz hava alalım, biraz yürüyüş yapalım. Sağlığımıza iyi gelir diye düşünmüştür dedim.
1: Biz hep sizi düşündük. Biraz da siz bizi düşünün.
0: Biz buraya niye geldik? Evlatlarımızın istikbali için.
1: Evlatlarım.
0: Senin önün açıldı.
1: Gene kim ayağınıza bastı?
0: Bizim ayağımıza kimse basamaz. Bassa da biz hissetmeyiz.

0: Polat Alemdar tarih oldu. Görev yine sana düşecek.
1: İhtiyarlar Polat Alemdar'ı azil mi etti?
0: Yok. İsrailler azletti. Polat Alemdar öldü.
1: Öldü mü?
0: Polat Alemdar ihtiyarların gücünü fazla abarttı. Tabi sendeki tecrübe onda yok. Olayları iyi okuyamadı. Okuyanlara da itibar etmedi.
1: Ben artık o defteri kapattım.
0: O defter ancak ölünce kapanır.
1: Peki, benden ne istiyorsunuz?
0: Devleti sahipsiz bırakmayacağız. El ele verip devletimize sahip çıkacağız. Neyse, hadi sağlıcakla kalın.
2: Suriyeli'yi götürmüşsün.
3: Abinin haberi var mı?
2: Onun haberi olmayan bir şey var mı?
3: Ne dedi?
2: Sen onun hiç renk verdiğini gördün mü?
1: Bana Ömer Deliktaş'ı çağır.
3: Tamamdır abi.

0: Baba, diğerleri orada kaldı.
1: O bizim meselemiz değil.
0: Bir şeyler yapamaz mısın?
1: Kızım, onlar için artık yapılacak bir şey yok.
0: Baba, Romanya'da bir üsten bahsediyorlardı.
1: CIA'nin en büyük sorgu üslerinden biri orada. Guantanamo'dan önce orada sorguluyorlar.
0: Baba, bir telefonunu alabilir miyim?
1: Hayır İnci. Bu işe yeteri kadar bulaştın.
0: Durdur arabayı.
1: Sürmeye devam et.
0: Durdurmazsan kapıyı açıp
2: İnci,
0: atlarım.
2: İnci, ne yapıyorsun? Zor, ne yapıyorsun? İnci! İnci!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam abi.
0: Kaptan nerede?
2: Çağırayım mı? Kaptan, İzzet ağam geldi. Gelsene.
0: Kime sattın beni?
3: Ben satmadım. Bunca yıldır yanında çalışıyorum. Satacak olsam niye şimdiye kadar bekleyeyim?
0: Sen satmadın da niye seni sağ bıraktılar?
3: Beni de öldüreceklerdi, saklandım. İstersen içeridekine sor.
0: İçerideki kim?
3: Kim olduğunu bilmiyorum. Denizde bulduk.
0: Ulan gerizekalı. Sen kaçakçı mısın, can kurtaran mısın? Bu gerizekalının adamı gemiye alması yetmedi. Üstelik bir de depoyu mu gösterdin? Kim olduğunu bilmediğimiz adama. Kaptan, sen kaybol. Gel sen de buraya.
1: Ağam kaptan şey yapınca...
0: Lan bari arayın jandarmayı, elinizde ihbar edin. Bu malları kamyona doldurun, götürün, teslim edin. Olsun bitsin bu iş.
1: Affedersin ağam.
0: Bana bak, bu adamları arka kapıdan ormana götür. İkisinin de kafasına sık, tamam mı? Hadi.
4: Geçmiş olsun Davutcuğum. Ne zaman bu küstahlığın bedeli ödenirse o zaman geçecek.
5: Davutcuğum, Türkiye'de senden başka hiçbir baba kızını oradan çıkaramazdı. Bence bunun kıymetini bilmelisin.
4: Şamir, ben hesap sormaya geldim. Sen Polat harcayacağım diye nasıl benim kızımı böyle aşağılatırsın?
5: Sen kızının Polat Alemdar'la evlenmesine izin vererek bu yolu kendin açtın. Amerikalıların Orta Doğu'da en büyük düşman olarak gördükleri adamı damadın yaptın.
4: Amerikalıların mı, senin mi?
5: Biz demek, Amerika demek. Biz kimi istersek Amerika onun dostu olur. Kimi istersek Amerika onun düşmanı olur. Bunu en iyi senin bilmen gerekir.
4: Ben yıllardır bu ülkenin Amerika'nın İsrail'in müttefiki olması için ailemle, medya grubumla, bütün gücümle çalıştım. Sizden öncekilerle bunu yıllarca başarıyla sürdürdük. Ama sen geldin, iki günde Türkiye'yi hem İsrail'in hem Amerika'nın düşmanı yapmayı becerdin. Amerika'yı yöneten dindaşlarının bunu anlaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. O zaman bunun bedelini sana ağır ödetecekler.
6: Davut Bey, Polat Alemdar'la akraba olmak sizin aklınızı bulandırmış. Bizim her şeyi gördüğümüzü, her şeyi duyduğumuzu unutmuşsun.
4: Ben sizin yanlış bilgilendirildiğinizi düşünüyorum.
6: Bence onu düşüneceğini, bizim görev verdiğimiz kişinin bizim arzumuz dışında hareket etmeyeceğini hatırlaman lazım.
4: Türkiye ile İsrail'in düşman olmasını mı arzu ediyorsunuz?
6: Türkiye'nin İsrail'in emrinde kalmasını istiyoruz. Maalesef sen bunu artık beceremiyorsun. Sana verdiklerimizi geri alma zaman geldi.
4: Medya grubunu devretmemi mi istiyorsunuz? Hemen devrederim.
6: Görüyorum ki aklın o kadar da bulanmamış. Fakat buna izin veremem. Çıkarlarımız gereği bir süre daha medya grubu sende kalacak. Fakat kontrolünü Şamir'e devredeceksin. Yayın politikasını onun ekibi oluşturacak. Onun onaylamadığı tek satır haber ya da görüntü yayımlanmayacak.

0: Abdül, yengeyi nereye götürmüşlerdir?
1: Onu babası kurtarmıştır Erhan. Merak etme.
2: İyi. Bir de onu düşünmeyelim.

0: Abdüley, nasıl çıkacağız buradan? Bir şey düşündün mü?
1: Düşünecek bir şey yok abi. Birazdan bizi alıp havaalanına götürürler. Guantanamo'ya gitmeden önce Avrupa'da bir üste bir hoş geldin derler. Kendilerini tanıtırlar. Son durak belli.
0: Oğlum, son durak zaten kara toprak. O belli.
2: Abi, tek şansımız Polat abi. Uçak kalkmadan bizi alırsa yırtarız. Yoksa işimiz bitik.
0: Ya usta bizi bırakmaz, moralinizi bozmayın.
3: Her zamanki gibi son dakika operasyonuyla işi bitirecek.
0: Ha?
1: Bu defa öyle olmayacak.
0: Abdüley, geveleme.

0: Hadi çabuk kas hadi. Tamam yeter bu kadar.
1: İkimiz birden buraya sığmayız. Şu toprağı boşaltayım. Bir dakika bekle.
0: Canını sıkma ben sığdırırım.
2: Uzaklaşmamız lazım. Birazdan biri gelir bunu aramaya.

0: Efendim, Bahçeköy istikametinde Amerikalılar Abdüley Çoban'la Erhan Ufuk'u almışlar.
1: Nereye götürüldüklerine dair bir bilgi var mı?

0: Seni nasıl bıraktılar?
1: Babam.
0: Memati'ler?
1: Onun için geldim. Abdüleyleri yurt dışına götürecekler. Müdahale etmen lazım.
0: Ne zaman? Nerede?
1: Tam olarak bilmiyorum. Gizli bir yerde tutuyorlar. Bu gece bir uçakla gönderecekler.
0: Polat'la ilgili bir şey duydun mu orada?
1: Hayır. Sen bir iz bulabildin mi?
0: Hayır. Araştırıyoruz ama...
1: Ne yapacağız? Ne yapacağız?

0: Burada yeni at kurana kadar bütün sevkiyatı denizden yapacağız. Gemiler için yeni ekipler kurmamız lazım.
1: Ağam, deniz attı zor. Buradan o kadar mal geçiremeyiz.
0: Ulan ben bu işi oturtmak için 30 senemi verdim. Piyasayı örgütçülere bırakmam. Ben olmadan iş yapabileceklerini sanıyorlar. Herkes görecek. İzzeta yoksa kaçak tek bir dal sigara bile satılmayacak.
2: Ağam, Fevzi ölmüş. Kaptanla yanındaki de kaçmışlar.
0: Ne? Biz yeni hat kurmaya çalışıyoruz. Siz elimizdekini de batıracaksınız. Ne demek kaçmışlar? Dağılın bulun. Eğer bulamazsanız şart olsun hepinizi şişe dizerim.
3: Müdahale edeceksiniz diyorsam edeceksiniz.
4: Savcı hanım, konu sizi ve bizi aşıyor.
3: Gerekirse senle ben gidip bu rezalete engel olacağız. Adamlar bizim ülkemizde bizim vatandaşımızı kafalarına göre alacaklar. Biz de buna göz yumacağız.
4: Terörle mücadele kapsamında imzalanmış ikili anlaşmalar var. Müdahale etmeye kalkarsak uluslararası krize neden oluruz.
3: Kriz mriz umurumda değil.
4: Savcı hanım, sizin umrunuzda olmayabilir. Ama hesapsız bir hareketiniz yüzünden dünyanın her yerindeki personelimizin hayatı tehlikeye girer.
3: Benimle tartışma. Emir veriyorum. Uygula.
4: Verdiğiniz emir kanunsuz. Uygulamıyorum. Savcı hanım, bu emri ancak devlete bedel ödetmeyecek biri uygulayabilir.

0: Babana söyle, onu çok acil görmem lazım.
1: Eren, kes ağlamayı.
2: Ne yapacağım abi? Söyle, onu yapayım.
1: Ne mi yapacaksın? Dik duracaksın. Bu şerefsizlere o zevki tattırmayacaksın.
3: Abi bırak çocuğu. Artık önemi yok.
1: Nefes alıyorsak önemi var. Biz nerelerden çıktık? Buradan da çıkarız. Usta hayattaysa beraber, değilse biz dördümüz bunlardan intikamımızı alırız. Değil mi Cahit? Evet.

0: Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Sizi yeni evinize götüreceğiz.
1: Onu kafama geçirirsen senin kafanı kırarım.
2: Çıkar şunu! Çıkar şunu!

0: çıkarmak lazım.
1: Ben yanıma bıçağı aldım ama acıya dayanamaz. Tekrar dikelim, kanamayı durduralım.
0: Kurşunu çıkartmadan olmaz. Sen o bıçağı ısıt. Biraz da temiz bez getir. Ya.

0: Acıdan öleceksin.
1: Az kaldı.

0: bakın bu yüze. Bu ülkede gördüğünüz son yüz benim yüzüm olacak.
1: Sen benim yüzüme iyi bak.
0: Ne var?
1: Senin bu hayatta göreceğin son yüz

0: İndir o silahı.
1: Sen namluyu doğrulttuğun adamın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun? Dışarı.
0: Çıkışa!
1: Sen bu geri zekalıları özellikle mi buluyorsun? Polat alemler elimize düşmüş, herif kafasına sıkacak.
2: Ağam başımıza bela olmasın.
1: Ne belası? Hayatımın en büyük vurgunu ayağımıza gelmiş. Hadi al şunu da gidelim.
3: Evet. Ne var?
4: Senin bu hayatta göreceğin en son yüz benim yüzüm olacak.

0: Tamam da uçağın bakımı var, bakım.
1: Bekle. Senin haberin var mı?
2: Yok.
0: Uçak diyorum, uçak. Ha. Yaklaş bir, yaklaş. Bu uçaklar bakım istiyor, bakım.

0: tamam? Kimse ateş etmeyecek. Bas bas bas bas bas gaza.
1: Her an al şunu. Kes çabuk.

0: Dayan aslanım, kurtaracağım seni koçum benim. Kurtulacağız. Sakın. Sakın ölme.
1: Hakkını helal et abi.
0: Şeroz, sakın ölme. Şeroz, sakın ölme.

0: Abi hemen çıkmamız lazım. Birazdan bütün CIA buraya dolar.
1: Tamam, hadi.
2: Çocuk bizim yüzümüzden öldü.
3: Hadi kara, hadi. Hadi çıkmamız lazım. Hadi, hadi çabuk.

0: Durumu iyi mi doktor?
1: Yarası kötü. İyileşmesi biraz zaman alır.
0: İyileşmesine gerek yok. Yaşasın yeter. Hadi gel benimle.

0: Sağ ol ama abi doktor lazım.
1: Abdülay Aragay'ı gelsin. Arasana oğlum. Tavır yapacak zaman mı?

0: Alo.
1: Gaye.
0: Efendim.
1: Beykoz'a gel. Seni meydandan alacağım.
2: Aga, sana kim haber verdi?
3: Savcı hanım.
2: O nereden öğrenmiş?
1: Nereden öğrenecek abi? Belli ki İnci yenge söylemiş.
2: Ustanın kendisi yok ortada. Ama iki gölgesi bizi kurtarmaya yetti.
3: Bana müsaade. Benim cenazem var.
2: Yardım ister misin?
3: Sağ olasın. İstemezsin.

0: Efendim, mematilerle ilgili...
1: Gel buraya.
0: Efendim, memati demiştim.
1: Başlatma mematinden. Bu adamı bul bana.

0: Anlaşıldı efendim.
1: Abi, benim bir ihtiyarlarla görüşmem lazım. Abinin durumuyla ilgili.
2: Abdüley, şimdiye kadar sizin bu yaşlıların ne hayrını gördük? Adamlar bizi götürüyordu, müdahale bile etmediler.
1: Abi, iyi ya işte. Gidip hesap sorayım.
3: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol. Sayende geçti.
3: Erhan'ın durumu iyi mi?
0: İyi, iyi.
2: Erhan'a bir şey olmaz. Usta ile ilgili bir gelişme var mı?
3: Hala kayıp.
1: Hiçbir ipucu yok mu?
3: Dikkate değer bir şey yok. Ama olayın olduğu yerin birkaç mil açığında bir gemi batırılmış.
2: Ne olmuş gemi batmışsa?
3: Mürettebattan birinin cesedi karaya vurmuş. Adamları infaz edip gemiyi öyle batırmışlar.

Kaptan! Kaptan! Kaptan sen misin? Beni duyuyor musun?

ve bebeği kurtarmak için çok uğraştık ama başardık. Bebeğin de sizin de sağlığınız iyi gidiyor. Üçüncü seferde sizi kurtaramayabiliriz. Eşiniz sizi korumak için buraya kapattı. Bir daha böyle bir şeye kalkışmayın lütfen.

0: Nedir?
1: Durumu çok iyi, merak etme.
0: Çok şükür.
2: O zaman ben çıkıyorum.
0: Arabaya kadar geçireyim.
2: Sağ ol Mehmet.

0: Borcunuz iki oldu savcı hanım. Üçüncü de hepsini birden tahsil ederim.
1: Polat'ı bulun. Borcum neyse öderim. Bir şey öğrenirseniz bana haber verirsiniz, değil mi?
2: Tabii yenge hanım, savcı hanım.

0: Beyler. Polat Alemdar kayıp. Anlaşılan uzunca bir sürede bulunamayacak. Sizler ne yapacağınıza karar verdiniz mi?
1: Polat Alemdar'ı bulacağız. Karar verecek bir şey yok.
0: Memati. Ben adamımı gömdüm geldim. Artık siz de kalbinize gömeceksiniz. Başka yapacak bir şey yok.
1: Usta sağsa ben onu bulacağım. Yok değilse gene bulacağım. Önce gömeceğim, sonra intikamını alacağım. Ama bulacağım.
0: Polat Alemdar'a devlet bir görev vermişti. Bu görev senden de benden de, Polat Alemdar'ın kendinden de daha önemli. Çünkü devletin ve milletin bekası önemli.
2: Ne o kara? Göreve mi talipsin?
0: Senin acına saygımdan, bu saygısızlığını hoş görüyorum. Başka zaman, başka adam olsaydı bu sözleri yedirtirdim.
1: Kesin kavgayı. Ben devlet millet anlamam kara. Umurumda da değil. Ben devleti Polat Alemdar'la tanıdım. Devlete Polat Alemdar'la inandım. Polat Alemdar yoksa benim için hiçbir şey yok.
0: Abdüley. Memati'yi bilmem ama senin ne için yetiştirildiğin belli. Polat olsa ne yapmanı isterdi düşün. Ona göre hareket et.

0: Büyük geçmiş olsun Şamir Bey dostum. Joseph'in kaybına ne kadar üzüldüysek senin kurtulmuş olmana da o kadar sevindik.
1: Dostlarımızın duaları sayesinde kurtulduk. Türkiye kimlerin eline düşmüş beyefendi? Buna artık bir dur demeniz lazım.
0: Bak Şamir kardeşim,

0: Geçen sene ben 70 il 350 kaza dolaşmışım. 500'e yakın konferans vermişim. 17 bin vatandaşımı kabul edip dertlerini dinledim. Bunları kendim için mi yaptım? Devletim için yaptım. Milletim için yaptım. Bölge için yaptım. Barış için yaptım. Huzur için yaptım.
1: Bir şey daha yapmanız lazım beyefendi. Devletlerimiz tekrar müttefik olacaksa, Polat Alemdar'ın boşalttığı koltuğa sizinle ve bizimle çalışacak bir arkadaşın oturması lazım.
0: Sizin aklınızdaki yıpranmış bir adam. Türk devletine kabul ettirmek zor.
1: Beyefendi, siz bu devletin hep en zor zamanlarında göreve geldiniz. Mete konusunu çözeceğinizi eminim.

0: Kurtulmanıza çok sevindim.
1: Yenge, bu iyiliğini ölene kadar unutmayacağım.
0: Polat'tan haber var mı?
2: Henüz yok yenge.

0: Merhaba anacığım.
1: Merhaba anacığım.
2: Oğlumu buldunuz mu? Niye geldiniz o zaman? Ne işiniz var burada? Gidin oğlumu bulun.
0: Ana, bulacağız.
3: Hanım, çocuklar kendilerini zor kurtarmışlar. Bırak bir nefeslensinler.
2: Ben oğlumun nefes alıp verdiğini bilmiyorum. Nefeslerini Polat'ı ararken harcasınlar.
0: Baba, bize müsaade.
3: Memati, oğlum. Oğlum. Siz onun kusuruna bakmayın. Ana yüreği işte.
0: Kusur bizde baba. Nazife ana da değil. Ustayı hala bulamadık.
3: Memati, siz de benim evlatlarım sayılırsınız. Kendinize dikkat edin. Palatın acısı zaten yüreğimizi yaktı. Bir de sizin acınızı eklemeyin üstüne.
0: Baba, ben bittim, tükendim. Çaresizlik beni tüketti. Ne yapacağımı bilmiyorum.
3: Dik dur evladım. Umutsuzluğa düşme. İnancına sarıl. Allah inananların yardımcısıdır. Abdülay oğlum, sizi birbirinize emanet ediyorum. Aklımın bir yarısı da sizde kalmasın.
1: Tamam babacığım.

0: Ağlamayı, sızlanmayı bırak. Ne diyorsam onu yapacaksın. Bana bir evlat verene kadar. O yüzden karnındaki çocuğa iyi bak. Geçmiş olsun Polat. Bana canını borçlusun.
1: Beni bağladığına göre sen o borcu tahsil etmenin bir yolunu bulmuşsun.
0: Senin hayatın ne kadar kıymetli, söylesem sen bile şaşırırsın.
1: Bak şimdi merak ettim. Neymiş bize biçilen değer?
0: Hiç boşuna sorma. Fazlasını veremezsin.
1: Benim cömertliğimi küçümseme İzzet. Seni parayla boğarım.
0: Ben seni suda boğulmaktan kurtardım. Yakışmadı bu tarz konuşma.
1: İzzet, bari kime sattın onu söyle.
0: Daha pazarlık bitmedi. İki grup var çekişen. En çok hangisi verecek bakacağız.
1: İzzet, sana tavsiyem. Hangisi beni yaşatmayacaksa beni ona sat.

0: Sizi şerefimle temin ederim ki en kısa zamanda yakalayacağız efendim. Baş olsun efendim. Ne var?
1: Efendim, kimliğini tespit ettik efendim. Ölen şahıs, Karakod adlı Türk Derin Devleti'nin eski tetikçilerinden birinin adamı efendim. Diğer şahsın da Kara olduğunu sanıyoruz.
0: Bıktım bu Türk Devleti'nin şımarık çocuklarından. İki operasyon yapınca her şeye güçlerinin yeteceğini zannediyorlar. Bunlara adlerini bildirmek lazım.
1: Emredersiniz.
0: Karaya gereken dersi verelim ki herkes görsün bizim elimizden adam almak ne demek. Çık dışarı.

0: Bana bak. İki tane dalgıç bulacaksın. Aha bu batağa dalacaklar.
1: Abi savcılık oraya dalış yaptırdı. Bir şey bulamadılar.
0: Senin adamların daldı mı?
1: Yok abi.
0: Oğlum aşağı ineceksiniz. Bana bir şey bulana kadar da çıkmayacaksınız. Bir şey bulmadan çıkarsanız sizi orada boğarım. Bakma öyle tip tip. Sen de bir şey bulama, senin de kafanı sıkacağım. Hadi durma, çabuk ol, dediğimi yap. Nerede bu Abdüley?
2: Abi Gaye'yi götürdü.
0: Ben de yedim. Yaşlarla görüşecek, olayı çözecekler. O deli boş gelsin, onun da kafasına sıkacağım.
2: Abi hepimizin kafasına sıktın. Sonra tek başına ne yapacaksın?
0: Ne yapacağım? Ustayı ben de bulamazsam kendi kafama da sıkacağım.

0: Hadi sen de bak bir şeyler bul.
1: Adamlar çuval gibi bizi götürdüler. Siz de seyrettiniz.
2: Bizim sahaya sürdüğümüz adam kurtardı sizi. Sana kalsa ortaya çıktığı gün sıkacaktın karının kafasına. Asıl siz boş yere riske attınız kendinizi. Biz seni Polat için değil devlet için yetiştirdik. Polat, sen, ben bugün varız, yarın yokuz.
1: Polat Alemdar defterini bu kadar mı çabuk kapattınız?
2: Abdüley, sen ne zamandır duygularıyla hareket eden bir adam oldun? Adamlar Polat üzerinden bir fırtına kopardılar. Siz bununla uğraşırken bütün kurumlarımıza saldırdılar.
1: Polat Alemdar'ı bu yüzden bulmak zorundayım. Bu cesareti onun yokluğundan alıyorlar.
2: Bu devlete sizden başka hizmet eden yok mu sanıyorsunuz? Biz İsrail'le, Rusya'yla, İran'la sadece burada mı çatışıyoruz sanıyorsunuz? Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Türkistan'da binlerce arkadaşımız hizmet yapıyor. Hepsi de sizin gibi vatan evladı. Bu devlet yaşadıkça Polat Alemdar da yaşayacak, diğer bütün vatan evlatları da.
1: Eşref Bey, sadede gel. Siz benden, abiden vazgeçmemi mi istiyorsunuz?
2: Hayır. Polat Alemdar'daki belgeleri istiyoruz.
1: Belgeleri istediğinize göre abinin yerine kimi seçtiniz?
2: Henüz seçim yapılmadı ama belgelerin güvenliği hayati.
1: O zaman belgeler bende, görevi de bana verin.

0: Seni de metropol sevdası sardı. İt!
1: Başkanım, metropole cebren ve zorla getirildim.
0: Adam gibi ajanlığını itiraf et, beni yorma.
1: Başkanım, yemin ediyorum. Benim önderliğe ve örgüte sadakatimden zerre sapma yok. Zaza dayı beni zorla tuttu getirdi.
0: Nerede tuttu? O feodal eskisinin dağda ne işi var?
1: Başkanım, Cemal Başkan'la görüşmek için gelmiş. Beni görünce zorla tuttu getirdi.
2: Başkanım, konuşturmayın bu ajanı. Sıkayım kafasına gitsin.
0: Benim Miko arkadaşın bağlılığından şüphem yok.

0: O feodal görüştü mü Cemal arkadaşla?
1: Yok başkanım, görüşemedi.
0: Bundan sonra görevine Zaza denilen o feodalin yanında devam edeceksin. Onun örgütümüze dair niyetlerini, en önemlisi Cemal arkadaşa ilgisinin nedenini öğreneceksin.
1: Emredersiniz başkanım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Olmadı işte. Yine yapamadım. Hiç güzel olmadı. Hiç güzel olmadı.
1: Değil. Boş ver.

0: Canım, böyle devam edemeyiz. Sen çok mutsuzsun. Ben dayanamıyorum seni mutsuz görünce. Canım acıyor.
1: Değilim. Değilim. Vallahi mutsuz değilim. Deme öyle. Sen varsın zaten. Daha ne isterim ki? Düzeleceğim ben. Alışacağım, merak etme.
0: Ama alışacağın şey sadece mutsuzluk olacak.
1: Ne yapacağız? Ne diyorsun yani? Benden vaz mı geçeceksin?
0: Hayır. Asla. Ben mutlu olmanı istiyorum senin. Bunun için tek bir yol kaldı. Belli. Gideceğiz bu evden. Senin istediğin daireye taşınacağız. Hem ailene yakın olursun o zaman. Olur mu?

0: Ne oldu?
1: Yok bir şey.
0: Adama mı üzüldün?
1: Evet.
0: Bir kere gördün hayatımda.
1: Ama hayatımın en mutlu gününde görmüştüm ben onu. Yani amca sayesinde, o iyi biriydi. Açmasa açmazdı dükkanı. Sayesinde tatlı yedik. Sen de o zaman seviyordun beni.

0: Aa, bu ne ya? Sevmem ki ben bunu.
1: Yanlış hatırlıyorsun. Severdim. Hala da seviyorsun.
0: Fazla tatlı. Hiç benlik değil.
1: Evet, senlik değil. Ama seviyorsun.
0: Doğru. Çok seviyorum. Ama dokunuyor hala. Böyle buramda kalıyor sonra.
1: Su içersen bu. Su içince iyi gelir. Dokunmaz.
0: Ne işin var senin burada? Uçağın kalkmak üzere.
1: Orada bulamayacağım. Özleyeceğim dedim. Son bir kez diyeyim.
0: Doğru. Bulamazsın, orada yoktur.

0: Ceylan. Gitme.
1: Nasıl olacak aynı şehirde?
0: Ayrı şehirlerdeyken nasıl olabilecekti ki?
1: Sen halledersin bir şekilde, eminim.
0: Yok. Bu defa halledemem. Kalman lazım.
1: O kızla halledersin.
0: Kim?
1: Çöpteki.
0: Kıskandın mı? Acıdı mı için?
1: Elini tuttum, gördüm.
0: Kıskanmışsın. Güzel. Yürü gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Saklanacağız biraz.

0: Hayırlısı olsun.
1: Sizin Naci Hoca'nın gittiğinden haberiniz yok muydu? Ben Memduh Bey'in siparişleri vardı, onları götüreyim.

0: Hacı'nın sabahlığı mı o? Bir daha senin evine gelmeyeceğim demek istiyor belli ki. Ne yaptın da küstürdün onu?
1: Hiçbir şey. Evlenip evden ayrılmamı istedi. Sizi bırakacakmışım. Oldu. Tabii çok kolaydı çünkü.
0: Parmağına yüzüğü takarken aklın neredeydi? Ne sanıyordun? Camdan cama mı sürecekti sizin evliliğiniz?
1: Öyle atıp tutması kolay tabii. Ben gidersem kim bakacak size? Ha? Ben gidersem ne olur? Sen hiç düşündün mü baba?
0: Düşündüm. Okşan yemeğimizi, temizliğimizi yapar. Çamaşırımızı yıkar. Biz başımızın çaresine bakarız.
1: Ha, ben senin için bundan ibaret miyim yani? Çamaşırı, bulaşığı yıkayan herhangi biri miyim ben?
0: Değilsin. Ama bunları mutluluğa tercih eden de sensin. Bak kızım. Naci ile yeni bir hayat kurmaktan korkuyorsan tamam kurma. Ama sakın bizi bahane etmeye kalkma.

0: Gitmeyeceğim Safiye.
1: Tiksineceksin, iğreneceksin. Git ne olursun.
0: O mümkün değil Safiye.

0: Ne yapıyorsun sen burada?
1: Sen giderken yanında bunu da mı götürecektin?
0: Yok, onu şeye bırakacaktım. Aşağıya, depoya. Depoya bırakacaktım onu.
1: Bundan nefret ediyorsun sanıyordum.
0: Benden de nefret ettiğini sanıyordun ama bak buradasın.
1: Sen de buradasın.
0: Benim eşyalarımı niye karıştırıyorsun sen sabah sabah?
1: Karıştırmıyorum. Sadece yerlerine yerleştiriyorum. Yardım ediyorum sana. Nasıl olsa gitmeyeceksin bir daha. Bak, eğer kafanda hala gitmek gibi bir düşünce varsa söyle bileyim.
0: Ne olacak? Ne yapacaksın gidersen?
1: Seni sevmemeye çalışırım.
0: İsteyince oluyor muymuş o?
1: Umarım öğrenmek zorunda kalmam. Bak sana ne aldım. Bagel. New York'ta ilk buluşmamızda yemiştik. Daha doğrusu sen heyecandan 4 tane yemiştin.
0: 4 tane yemedim, atma.
1: 4.
0: 1 tane yedim.
1: 4 tane yedim.
0: 1. 4. Tamam, 4 tane yedim ama yine yanlış hatırlıyorsun. Heyecandan yemedim. Seni biraz daha yanımda tutabilmek için yedim. Çünkü sürekli işim var diyordun bana.
1: Halbuki hiçbir işim yoktu. Ben de heyecandan yerimde duramıyordum. Ne bileyim, bir hata yaparım. Benden soğursun diye kaçmak istiyordum.
0: Keşke kaçsaymışsın.
1: Keşke.
0: Bunu burada hiç güzel yapamıyorlar. Orada her şey daha başkaydı. Belki gideriz gene birlikte, hı?
1: Tatil için diyorsun. Tabii. Neden olmasın?

0: Bunlar kim? Tanımıyorum.
1: Sergide bana yardım edin arkadaşlarım. Ne oldu?
0: Yok bir şey. Tatlı insanlarmış. Nereye koyayım bunu? Sehpaya mı?
1: Koyabilirsin oraya.

0: Evet, omletin hazır aşkım. Bak bakalım ne diyorsun, nasıl olmuş?
1: Bilmem yani işte.
0: Ne oldu? Beğenmedin mi yoksa?
1: Gözleri olmamış bunun.
0: Gözleri mi? Ama ben çok uğraştım bunun için.
1: Bir dakika. Bir dokunabilirim değil mi? Küçük bir düzeltme. Şimdi daha güzel bak. Senin gözlerinin renginde.
0: Ya. Çok güzel.
1: Gülben. Tek bir dileğim var senden. Tek. Oradaki evimizde de beni böyle mutfağına sok. Olur mu? Bak seninle yemekler yapmak, bir şeyler hazırlamak dünyanın en güzel şeyi bence.
0: Hiç merak etme. Oraya taşınınca hiç böyle şeyler olmayacak. Söz veriyorum Esat. Gerçekten. Çok heyecanlıyım. Hadi hemen taşınsak mı? Ne zaman taşınacağız? Uyanmışlar mıdır ablamlar? Hemen aramak istiyorum. Hemen haber vermek istiyorum. Ay senin işte havaları uçacak. Ne yapsam? Aa! Ya da sürpriz mi yapsam ki? Evet. Bence sürpriz yapmalıyım. Hey komşu derim. Bir anda kapısını çalarım. Komşu derim. Yumurtan var mı fazla derim. O da hemen onu önce böyle bir şok ederim. Ondan sonra da Sevinç'ten bana o günkü gibi sarılmak zorunda kalır.
1: Güzel. Çok güzel plan.
0: Esat, şimdi ben senden son bir şey istesem acaba yanlış mı olur ki? Yanlış olur mu?
1: Ne isteyeceksin? Ne?
0: Buradan hiç ama hiç bir tane eşya götürmesek oraya olur mu?
1: Ama bunlar hep peniydi Gülben.
0: Benim için değil ki. Yani benim onlarla çok kötü anılarım var.
1: Tamam. Sen nasıl istersen.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Ya sen ne kadar anlayışlı bir insansın ya. Böyle üstüne başına her yerine nazar boncuğu takasın var.
1: Ya ben ya seni böyle göreceksem her şeyi yapmaya hazırım ben. Her şeyi.
0: Allah kahretsin, unuttum. Ay ben bunu nasıl düşünemedim ya, eyvah.
1: Ne oldu?
0: Nasıl düşünemedim ya onu?
1: Ne oldu gene Gülben?
0: Anan orada oturuyor. Oğlum ne yapacağız onu yani? Hemen Han'ı aramam lazım. Hayır, bir şey çözüm bulsun, bir şey yapsın. Ay.
2: Babayı kime bırakacağım? Kim bakacak ki şimdi?
3: Yani bunun kuşu nerede?
2: Ay korkuttun baba. Hatırlamıyor musun?
3: Neyi?
2: Baba daha demin konuştuk ya, hani kızdın bana.
3: Sucuk yedirmedin diye mi?
2: Ha, aynen baba, evet. Baba, ne diyeceğim sana? Acaba dışarı mı çıksak, ha? Bir çay içeriz, sen de hava almış olursun, sıkılmışsındır.
3: Sen dışarıda hiçbir yerde çay içmezsin ki.
2: Sen içersin.
3: Nereye gideceğiz?
2: Yani... Ne bileyim, sen kitap falan seversin ama...
3: Naci'nin kitapçısına mı?
2: Mesela, ha? Aynen, iyi düşündün, evet.
3: Olur. Orada çay da bedava hem.
2: Aynen baba, niye hesaplıyorsun sen hala?
4: Oh, Hikmet Bey, merhaba, nasılsınız?
3: İyiyim, dönürüm, teşekkür ederim. Bizim kız nişanlısını görmeye gidecek de kendi gidemiyor. Ben götüreceğim mecbur.
2: Ay, aslında tam olarak öyle değil efendim. Babayla bir gezmeye çıkalım, hava alalım dedik de. Hayır, bir de malum babanın durumunu biliyorsunuz. Sağlık mağlık, Allah korusun. Dışarıda bir şey olsa ben tek başıma idare edemem.
3: Taksiye de binemiyor, sizden medet umuyor. Zahmet olur dedim ama dinlemedi. Kuşak işte böyle rahat.
2: Baba Allah aşkına bir dur, ben anlatayım ya, bir dur.
4: Ben götürürüm sizi. Hiç de zahmet falan olmaz ama... Safiye Hanım, siz benim arabama binebileceğinizden emin misiniz?
3: Kaç model arabanız? Naci'ninki 2001. Ona bile biniyor.
4: Yok, ondan değil. Hani titizsiniz malum.
2: Ha, yok. Çantamda örtüm var benim.
4: Tamam. Peki ben anahtarı alayım.
3: Onlar kavga ederken biz tavla atarız belki Dünür ha?
2: Baba niye kavga edelim ya? Unuttun mu? Kitapçıya gideceğiz ya baba.
3: Yalan söylüyor. Oğlan çekmiş gitmiş, kaçmış bundan. Şimdi onu görmek için yaşlı başlı babasını kullanıyor. Bu soğukta hem de. Hiç insaf da kalmamış.
2: Baba sen oldu olacak bana bir dava aç. Devlet korumasına gir. Ha? Gidip kitap alacağız ya, kitapçıya gidiyoruz ya.
3: Naci'nin kitapçısını.
4: Tamam hadi buyurun gidelim.
2: Şey acaba arabayı en son ne zaman yıkatmıştınız siz? Tamam unuttum tamam sustum ben.

0: Yardım edeyim mi?
1: Yok, hallediyorum ben. De sen bugün işe gitmeyecek misin?
0: Seni bırakıp gidemiyorum ki. Bütün işlerimi iptal ettim bugün. Eğer misafirin falan gelecekse gideyim.
1: Yani hayır, ondan değil aslında da şey. Şimdi herkese geleceğim dedim ya. Kalacak yer falan ayarladılar. İptal ettirmek lazım.
0: Öderiz neyse parasını. Mağdur olmazlar.
1: Yani mesele para meselesi değil ki hancım. Karşılama partisi yapacaklardı.
0: Ha. Ben seni partileyeceğini düşünemedim. Tabii sen ara onları. Teselli et. Parti yok da. İptal de.
1: Hancım böyle yapacaksan, eski han olacaksan gerek yok. Hiç başlamayalım, olur mu? Ben istemiyorum çünkü.
0: Pardon, ben eşeklik ettim. Sen gitseydin ben burada muhtemelen. Yani öyle parti falan deyince kafam gitti.
1: Gitmeyecek efendim o kafan. Öyle gitmeyecek o kafan. Yani hiç olmadığım biriymişim gibi, sanki sürekli sana ya da bize kazık atıyormuşum gibi hissettiremezsin. Böyle davranamazsın lan. Bak, karşında eski Ceylan yok. Tamam?
0: Özür dilerim. Eski han da yok. Ve o geri gelmesin diye ben elimden geleni yapıyorum.
1: Kahve yapacağım, istiyor musun?

0: kahve bitmiş.
1: Kimin bu? Babanın değil herhalde, değil mi? Çünkü ona büyük olur. Barkın'ın mı?
0: Ay.
1: Tamam ya, bana ne, kiminse kim. Merak ettim sadece.
0: Kimin o biliyor musun? Söyleyince çok üzüleceksin. Senin aptal, senin o. Koklasaydın anlardın. Ne oldu, utandın mı? Yok. Utanmadın. Çünkü hala inanmıyorsun. Tamam, koklamadın. Keşke ceplerini karıştırsaydın hancım. Bakalım neler bulacaktın. Bak. Ne var burada? Birlikte gidemediğimiz New York bileti. Kimin ismi yazıyor burada? Senin.
1: Neden saklıyorsun bunu hala?
0: Söylemeyeceğim çünkü sen bunu hak etmiyorsun.
1: Ben yokken bana mı sarılıyordun?
0: Git başımdan ha.
1: Bunu mu kokluyordun ben yokken? Hiç çıkamadın bunu, değil mi?
0: Gerçekten bak.
1: Bak artık ben buradayım. Kirli yatabilirsin.
0: Seni atacağım, o kirliye az kaldı.
1: Beni elde yıkaman lazım. Makineye sığmam.
0: Hiç komik değilsin. Bak gerçekten sinirlerimi bozuyorsun. İki dakika ya. Sadece iki dakika ciddi olamıyor musun sen? Bence sen git.
1: Nasıl, gitmemi mi istiyorsun?
0: Evet.
1: Yüzün öyle söylemiyor ama.
0: Çünkü gerilmek istemiyorum. Seninle kavga etmek istemiyorum. Daha ilk günden geldiğim şu hale bak ya.
1: Gidersem özlersin.
0: Özlersem içeridekine sarılırım.
1: Peki. Gittin mi?
0: Güle güle.

0: Hay Allah, sessizde kalmış. 13 cevapsız arama mı? Alo. Gül, ben toplantıdaydım, duymadım.
1: Ya insan bir merak eder ya. Bu kız beni niye 50 kere arıyor der, bir der yani bu.
0: Tamam, ne oldu söyle.
1: Şey, acilen Anıl'a başka bir ev bulman gerekiyor.
0: Neden?
1: Çünkü oraya biz yerleşiyoruz. Ha, ama sakın ablama söyleme ha, sürpriz yapacağım.
0: Tamam, ben konuşurum Anıl'la.
1: Tamam. Bu kadar mı? Sevinmedin mi yani hiç?
0: Yok, sevindim tabii güzelim. Ama ben bekliyordum bunu.
1: Neden? Evden uzakta yapamayacağımdan emin olduğun için mi?
0: Yok yok, ondan
1: ben
0: değil.
1: Ben kurban değilim ha. Ben nerede istersem orada oturacağım. Anıl'a başka bir ev bulsan. Hadi kal sağlıcakla.
0: Alo Gülben.

0: Sağ ol yavrum.
1: Afiyet olsun. Aa, ne güzelmiş bu baktığınız ev. Tommy de bayılır buraya, bahçesini bir görsün.
0: Görmeyecek, burayı tutmayacağım çünkü.
1: Aa, neden?
0: Öyle gerekti.
1: Ama siz otelden de çıktınız. Yani ne yapacaksınız?
0: Karşıda küçük bir ev tuttum, bir eşya aldım. Oraya taşınacağım.
1: Yani şimdi benim üzerime vazife değil tabii ama karşıda olursa zor olmayacak mı Safiye Hanım'la?
0: Bazen zorluklar insanı harekete geçirir çekirge. Yaşayıp göreceğiz.
2: Aa, dükkan kendi kendini işletiyor herhalde. Kimse de yok. Şuraya bak. Sahibi de siestada.
3: Dükkan sinek avlıyor. Ne yapsın çocuk? Hadi gelmişken bol bol kitap alalım. Yüzük belini büktü onu. Alın alın. Bol bol alın.
2: Baba.
3: Cınır. Sen de cimrilik etme, al ha.
2: Baba dokunmasana, ne yapıyorsun? Toz içinde, pislik içinde bunlar.
3: Karışma bana. Damadıma kıyak yapıyorum.
2: Allah aşkına bir şey yap valla. Tahta kurusu basacak her tarafını.
4: Ben alayım onları, size ağırlık olmasın. Ha.
2: Baba al şuradan, ellerini sil lütfen. Sil sil sil, iyice sil. Şu kıza bak, ne işe yarıyor? Toz moz almamış pislik içinde. Anca giyinsin, süslensin, saçlarını savursun kuzeni kılıklı.
3: Güzel kız ama. Ona da yakışıyor.
2: Baba, şey, şaka yapıyor. Aldırmayın siz ona.
4: Han kendi için en doğru olanı bilir.
2: Üstüme iyilik, sağlık. Hayırdır inşallah. Hindistan yaramış size herhalde. Nereden geliyor bu anlayış böyle?
4: İnci'den sonra. Onu kaybettikten sonra anladım hayatın kimseye dar edilemeyecek kadar kısa olduğunu. Sevmek isteyene sevme denmeyeceğini. Bunun ne kadar haksız ve nafile bir çaba olduğunu.
2: Ben bir Naciye'ye de bakayım şimdi, gelip selam vermemek olmaz.
3: Sor bakalım, bir alana bir bedava kampanyası falan yapıyor muymuş? Müşteri çekmek lazım, böyle olmaz.
1: Bakın, şanslısınız, deniz manzarası da var.
0: Evet, mutfaktan başını böyle uzatınca. Safiye.
1: Hoş geldiniz Safiye Hanım. Çay demlemiştim, getireyim mi?
2: O ellerden mi?
1: Mecbur.
2: Dükkanı pislik götürüyor, affedersin. Tabii niye müşteri gelmediği belli yani. İçeri giren astım krizi geçirir. Hayırdır sen? Vaktin mi yok bir temizliğe? Ha?
0: Sağ ol diyor. Yardımın için. Yaptığın hiç hoş değil Safiye. Kız burada bir işe yarayacağım diye çırpınıyor.
2: Belli belli bayağı çırpınıyor. Girmiş bir de burnunun dibine.
0: Bu imalar hiç hoş değil Safiye. Yakışmıyor sana, yapma.

0: Sana da çekip gitmeler yakışmıyor Naci. Onu ne yapacağız peki?
1: Sen söyledin bana bu çocuk burada bu otel odasında heba alıyor. Taşın demedin mi sen?
0: Dedim ama bir anda ortadan kaybol demedim. Sen bunu daha önce de yaptın bana. O kuşu oradan silip gittin yine. Bunun beni nasıl etkilediğini bilmiyor musun sen?
1: Biliyorum Safiye ne hale geleceğini. Seni evden çıkartacak hale getiriyor. Kendini aşıp tren istasyonuna gelecek hale getiriyor. Çünkü sen ancak zorda kalınca yerinden kıpırdıyorsun.
0: Ben senin deneme tahtan değilim Naci. Tamam mı?
1: Safiye, ben hiç olmasa bir şeyler deniyorum. Sen ezberini şaşırmıyorsun hiç.
0: Doğru deniyorsun. Kalbimi kırmayı deniyorsun mesela. Bayramla bana sabahlığımı yollamalar falan. O nasıl bir kabalık ya öyle?
1: Nesi kabalık bunun?
0: Basbayağı kabalık işte. Ya, sen benim yeni evime gelmiyorsan ben de senin evine gelmiyorum o zaman deyip gidiyorsun. Bunu yapıyorsun. Öyle yapmıyor musun? Sen söyle.
1: Hiç öyle bir şey demiyorum Safiye.
0: Ne diyorsun o zaman Naci? Ha söylesene. Yeter artık sıkıldın mı diyorsun? Ha? Haya takıyor. Diğer kadınlar cap canlı, neşeli, eğlenceli. Senin işin kararmış, yaşlanmışsın. Artık yaşın geçiyor, zamanın geçiyor falan. Öyle mi diyorsun? Ne diyorsun?
1: Bunu ben değil annen söylüyor Safiye biliyorsun.
0: Hayır Naci. Bunları her defasında Naci'yi hayal kırıklığına uğratan Safiye söylüyor.

0: Gene toplamışsın saçını.
1: Evet, topladım. Nasıl rahat ediyorsam öyle yapıyorum. Ben öyle başkaları gibi saçlarımı savura savura gezemiyorum. O yaşları çoktan geçtim ben.
2: Ya o kız genç olduğu için mi suçlu? Niye kızıyorsun ona?
1: Evet, genç olduğu için Naci. Evet. İstediği zaman istediğini yapabildiği için, anladın mı? Tutanı yok, edeni yok. İster oraya gidiyor yaşıyor, ister buraya gidiyor yaşıyor. Her şeyi istediği gibi yapıyor. İsterse 5 üniversite bitirir. Tozlu raflara elini sürse de sorun olmaz. Ben öyle değilim. Anlıyor musun beni? Ben istediğim zaman istediğim şeyleri yapamıyorum Naci. Anla ya. İyi tamam, git. Sen de uzağa git. İstiyorsan bu yüzüğü de çıkaracağım.
2: Al, sakın bunu. Safiye. Eğer onu çıkarırsan ben değil sen çok uzağa gitmiş olursun. Ve ben peşinden gelmem bu sefer.
1: Tutmuşsun ama evi. Nasıl göreceğim ben seni bundan sonra?
0: Yanıma gelerek.
1: Naci, bunu yapamayacağımı bilmiyor musun? Yapamam. Beni olduğum gibi kabul edemeyeceksin değil mi?
0: Etmeyeceğim Safiye, çünkü sen bu değilsin. Safiye bir kitaptan toz kokuyor diye iğrenmez. Onun kokusunu içine çekerdi.
1: Ben o kız değilim artık, üzgünüm Naci.
0: Ben kimle dans ettim Safiye o gece? El ele göz göze kimle dans ettim ben? Sen o kızsın hala. Neden bırakmıyorsun? O kızdan çalınan ne varsa o kız yaşasın.
1: Hani birlikte orta yolu bulacaktık?
0: Ha? Orta yol diye bir şey yok Safiye. Bizim yolumuz var, senin yolun var.
1: İyi peki, tamam o zaman. Senin yolun açık olsun. Tamam. Güle güle otur yeni evinle de.

0: Hadi baba gidiyoruz.
1: Nerede o?
0: İşi varmış.
1: İyi ben şunları ödeyeyim o zaman.
2: Oo Hikmet amca. Hepsini sen mi okuyacaksın?
1: Evet. Naci'yi çağırabilir misin bana?
2: Yukarıdaydı ama.
1: Ben mi sıkayım yukarı? Çağır işte.
2: Yok estağfurullah. Hemen çağırıyorum.
3: İyi misiniz?
0: Aman dünyanın sonu değil ya. Siz neler yaşamışsınız? Benimki ne ki yanında? İnsan alışıyor bir şekilde. Öyle değil mi?
3: Mecbursa alışıyor evet.
0: Mecbur.
3: Emin misiniz? Öyle olsa buraya kadar gelir miydiniz?

0: Hoş geldiniz Hikmet
1: Hoş
0: amca.
1: Hoş bulduk.
2: Ne yapmak istediğini biliyorum ama yanlış yoldasın. Safiye evden uçmaya hazır değil henüz. Önce kanatlarının kırık olmadığından emin olması lazım.
0: Hikmet amca, ben artık Safiye'nin uçmak isteyip istemediği konusunda emin değilim.
2: Ben eminim. Ona zaman ver demeyeceğim. Verme. Ama adım atmanız lazım. Ve ben bunun yolunu biliyorum.
0: Nedir?

0: daha önce Esat'ı zorladıkları eve mi?
1: Evet.
0: Kusura bakmayın, olmaz.
1: Bilmiyorsun oğlum. Safiye seninle uzaktayken bana bir şey olursa kendini asla affetmez. Ölene kadar suçlar. En büyük korkusu bu.
0: Mesele de bu korkular ya Hikmet amca. Onu normal hayattan alıkoyan bunlar hep.
1: Yakında ameliyat olacağım. Sağlığım düzelecek. O zaman daha hazır olacaktır. O kızın ömrü seni beklemekle geçti. Şimdi sıra sende. Bizim alt kata taşın. Alışmak için bir şansı olsun.
0: Evi tuttum. El sıkıştım yani. Söz verdim emlakçı.
1: Emlakçıya verdiğin söz kızıma verdiğin sözden daha mı önemli? İyi. Ne yaparsan yap o zaman. Bunları da almıyorum. Vazgeçtim. Safiye toz içinde bunlar.
2: Baba, kitapların nerede? Kitap alıyordun, unuttun mu?
1: Almayacağım, vazgeçtim. Hadi artık gidelim evimize.

0: Senin ne işin var burada be?
1: İşim yok, ben çalışmıyorum. Konaklamak için kullandım sadece.
0: Bizim niye haberimiz yok bundan? Bana bak ya. Vallahi elini kolunu sallayan apartmanda cirit atıyor, ne güzel.
1: Yok, ben gidiyorum. Karşı otelde cirit atacağım. Sizin cama isabet ettirmem, merak etmeyin.
0: Bizim cam mı?
1: Yani Naci Hoca'nın penceresi sizinkine bakıyor. Biz yol gelmişsiniz orada. Gönül telinize bir kuş konmuş. Titremiş hep. Kuş bana emanet.
2: Ne diyor bu Safiye? Ben hiçbir şey anlamıyorum. İyi evi yakmadı bu deli.
1: Deli demek yok yalnız. Yakmak da suç. 4 yıl cezası var. Hem ben yanık saç sevmiyorum efendim.
2: Şimdi bizim oğlanın en yakın arkadaşı bu oluyor, öyle mi?
0: Aynen öyle baba. İşte sen düşün. Rüya'yı, Esra'yı doldurdu apartmana.
1: Esra'yı doldurduğu iyi olmuş aslında. Şöyle takdim edeyim.
0: Ay! Ne yapıyorsun? Öyle bir anda üstüme gelme. Bekle. Şöyle koy. Dokunmadan.
1: Kuşunuza iyi bakacağım, merak etmeyin.
0: Tövbe estağfurullah baba, yürü baba, yürü baba. Üşütüyor, yüzüme baka baka hala.

0: Aman Safiye, sıkma canını. Bak bu yeni gelen sana daha uygun. İki zır deli iyi anlaşırsınız. Naci de o fıstık gibi kızla dünyayı dolaşır artık. Bir 10 sene sonra çocukları da olur. E tabi acelesi yok o kızın. Dünya kadar vakti var.
1: Sus artık be. Sus yeter.
2: Yemeklerin tuzunu Gülben mi koyuyordu? Bu ne böyle Safiye? Rejim yemeği gibi olmuş.
1: Al baba buyur. Al istediğin kadar at tuzunu. Burcu'ya et istiyorsan al.
3: Abla iyi misin sen?
2: Naci ile kavga ettiler. Kızın moralini bozdu bitli. Boş ver Safiye. O burada tutunamazdı zaten. Kitapçısı da sinek avlıyor baksana.
3: Niye kavga ettiniz?
1: Etmedik. Of Allah Allah, herkes kendi işine baksın ya.
3: Tamam abla, ben sana bir şey mi dedim şimdi?

0: Abla, Gülben ablam artık evde yok diye mi sen sinirlisin bu kadar?
1: Hı, ondan. Normalde pamuk gibi çünkü.
2: Baba kusura bakma, elimden bu kadarı geliyor. Tamam mı? Şen şakrak olamadığım için, saçlarımı rüzgarda böyle savuramadığım için, senin diğer kızınla oğlun gibi dışarıda duramadığım için özür dilerim. Tamam mı? Bu evde doğduğum ve bu evde öleceğim için özür dilerim. Hepinizden.
3: Baba sen bugün bir şey mi dedin ablama?
1: Naci dedi, ben demedim.
4: Tamam. Oh be, bu da bitti. Kapatalım. Tamam, oh bitti. Ne kaldı başka, ne kaldı? Eyvah, depodaki çöpler. Eyvah Allah'ım. Eyvah eyvah. Ne yapacağım ben onları orada? Bırakamam. Ne yapacağım ki onları?
3: Neyi ne yapacaksın?
4: Ay. Esat ödümü kopardın ya.
3: Ne oldu? Hazır mısın tamam mı? Yarın erken çıkmamız gerekiyor.
4: Hazırım hazırım da. Benim birkaç tane eşyam kaldı. Ama onlar arabaya sığmaz. Onları ne yapacağız bilemedim. Nasıl yapsak?
3: Eşyam mı?
4: Ha?
3: Hani hiçbir şey almayacaktın bu evden?
4: Yok almayacağım da. Onlar benim çeyizimden kalma. Yani onlar hediye bana. Bırakamam onları.
3: Hmm. O zaman bir kamyonet ayarlayalım yarına. İyi olur hatta ya. Bisikletleri de alırız.
4: Hah.
3: Hatta televizyon da mı alsak? Sonuçta onunla da güzel bir anımız var.
4: Oh çok iyi. Çok iyi tamam. Evet rahatladım.
3: Oh çok iyi. Ben de rahatladım. Tamam.
4: Tamam.
3: İyi geceler o zaman.
4: Nereye?
3: Salonda yatayım ben. Maç özetlerini izlerim. Sen de uyu rahat rahat.
4: Esat. Bir dakika. Bir dakika. Heh. Bunu al. Rahat edersin.
3: Teşekkürler. İyi geceler.
4: İyi geceler.

Sacınızı ben tarayacağım. Yatağa ben yatıracağım. Sakın kızmayın o gitti diye. O geç bile kaldı. Ama ben hiç gitmeyeceğim. Hep burada kalacağım.

0: hemen sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Sağlık görevlileri sahada Novikovas'la ilgilenirken ben size hemen...
1: Kayar mısın biraz?
2: Ne yapacaksın ki?

0: Yanına yatacağım. Sonra giderim.
1: Nasıl böyle mi geçmemi istersin? Ama bu sıkışık biraz da.
0: Yok, sen öne geç. Ben arka tarafa uzanayım. Hem öyle de düşmem.
1: Olur.
0: Ama böyle yatamam. Yani çarşafımı sermem lazım.
1: Ha, tamam. Gel. Gel. Gel tabii. Yardım edeyim mi?
0: Hı hı.
1: Ben de bunu koyayım.
0: Bir dakika. Bir saniye. Şimdi. Sen şimdi gelebilirsin.
1: Yok ya, tamam, ben oturayım böyle, yiyeyim, böyle izlerim.
0: Esat, ben seni rahatsız etmek için gelmedim ki. Beraber izleyelim diye geldim.
1: Ama yani ben buraya uzanırsam bana dokunmak zorunda kalırsın. Nasıl olacak yani, hani şimdi burası sıkışık, rahat edebilecek misin?
2: Korkarak ve korkuna rağmen.
1: Dur, şunu da örteyim. Seni de örteyim, üşüme.

0: Rahat mısın?
1: Ha? Evet. Sen?
0: Düşmek üzereyim Gülben.

0: İyi mi şimdi?
1: Çok iyi.
0: Kim kimi yenmiş?
1: Litvanya, Estonya. 0-0 berabere.
0: Çok heyecanlı bir şey. Heyecanlıymış yani. Ama sen seviyorsun.
1: Evet, seviyorum.
0: Ben de seveceğim o zaman.

0: Ben Litvanya'yı tutuyorum. Sen?
1: Ben de.
0: Hadi bakalım o zaman.
1: Litvanya, Litvanya, Litvanya.

0: İyi geceler. Rüyanda bizi gör. Kavga etmediğimiz bir anı mümkünse.
1: Anca rüyamda görürüm, değil mi?
0: Lütfen pes etme. Daha yeni başlıyoruz.

0: Var aslında. Burası benim yerim. Sen başka yere git.
1: Gitmezsem ne yaparsın?
0: Sen yenisin herhalde. Kuralları bilmiyorsun. Burada kimse kimsenin yerine bulaşmaz. Saygısızlık olur. O yüzden sen şimdi efendi efendi git. Tadımız kaçmasın.
1: Tadımız diyorsun. Kaçsın ya. Kaçabilir. Bana uyar.
0: Sen anlamadın beni galiba. Al şunu. Git başka yere.
1: Ne bu? Saygımı mı satın alıyorsun?
0: Burnunun kırılmamasını sağlıyorum.
1: Kır hadi benden sana izin. Kır ya. Güzel bir anımız olur. Daha çok karşılaşacağız belli.
0: Karşılaşmayacağız. Çünkü sen şimdi buradan defolup gideceksin.
1: Olmadı. Burnumu değil de kalbimi kırdın şimdi. Yakışmadı.
0: Manyak mısın sen?
1: Nereden bildin? Zeki çocuksun ha. Senin araban mı? Bakayım neler topladın.
0: Sakın.
1: Bundan sonra burası benim. Hadi şimdi naş. Bebek surat.
0: Başka yere gideceksin dedim.
1: Sıktın ama.

Gülben. Canım. Burada uyuma, sırtın ağrır. Hadi yerine yat. Gel canım.

Ben buraya nasıl geldim acaba? Burada değildi. Allah'ım. Allah'ım, bu evdeki son sabahımız ya Rabbim. Uf, gidiyoruz. Çok şükür, çok şükür. Teşekkür ederim. Söz veriyorum, o evde daha cesur olacağım. Daha kahraman olacağım. Vallahi. Allah'ım, çok şükür.

0: hocam. Şöyle 2, 4, 6. Şunu vereyim.
1: Tamamdır, teşekkür ederim.
0: Tamam değil mi?
1: Tamamdır.
0: İyi o zaman. O zaman evin orada görüşürüz.
1: Tamam, görüşmek üzere.
0: Ben alsaydım yenge. Sen niye zahmet ettin?
2: Ha yok yok hayır. Eşimin çocukluk eşyaları içinde de sürpriz yapacağım ona. O gizli bir şey yani bu.
0: Ağırsa ben yerleştireyim.
2: Değil. Çok hafif. Çok hafif. Ben öneririm. Sağ ol kardeşim. Sağ ol.
0: Tamam yenge. Nasıl istersin?
2: Sağ ol.

0: Naci?
1: Alt katımız boş mu öyle?
0: Boş, evet de niye sordun?
1: Kiralamak istiyorum orayı.
0: Nasıl? Nasıl yani?
1: Sözleşmeyi Han'la hallederim. Bir sorun çıkarmaz herhalde, değil mi? Güzel. Ya o zaman benim eşya bakmam lazım. Bana yardımcı olur musun? Ben evin önünde bekliyorum o zaman seni. Sen de hazırlanır gelirsin. Anahtarı unutma, olur mu?
0: Naci, sen emin misin yani? İyice düşündün mü? Mecbur değilsin buna.
1: Bu dünyada bir tek sana mecburum Safiye. Hem haklıydın. Kadıköy bayağı uzun. Bunlar da babanın. Dükkanı da unutmuş. Verirsin. Bekliyorum.
0: Tamam.
2: Bu damat söz dinliyor. İyi. Esat gibi asi değil. Huyu güzel bunun. Ver.
0: Baba.
2: Ver.

0: A.
1: Rüzgar fönü mü o, organik?
2: Ne diyorsun sen be? Fön, fön falan. Hayret bir şey. Burada örtü silkeliyorum herhalde. Toz olmuş hep. Girsen içeri, ne bakıyorsun? Allah Allah. Deli. Ay bir Gülben'i arayayım da müjdeyi vereyim. Sevinsin o da.

0: Alo Gülben, kardeşim. Nasılsın? Kız çok özledim seni. Yolunda mı her şey?
1: Yolunda abla, yolunda. Her şey yolunda, evet.
0: Ha. Sen beni özlemedin mi?
1: Ha, yok. Hiç özleyecek vaktim olmadı abla. Koşturuyorum da çok.
0: Aman neyse, tamam. Hiç bozamayacağım keyfimi vallahi. Çok yerinde şu anda. Bana bak, Naci ile ilgili sana çok güzel haberlerim var.
1: Şey abla, tamam anlıyorum da şu an ben aşırı meşgulüm, konuşamıyorum. Sonra seni arasam.
0: Ha. İyi madem, öyle yap o zaman.
1: Ha. Hadi tamam. Hadi sevgiler, öpücükler. Cık cık cık.
0: 2 gün sürmedi unutması be. 2 gün. Nankör.
1: Nasıl rol yaptım ama?
2: Çok güzel.
1: Aa, çok iyiydim. İnandı garibim, yazık ya.
2: Yazık ya.
1: Hayır, bilse kardeşini birazdan karşısına görecek. Sonsuza dek beraber altlı üstü oturacaklar. Bilmiyor ki.
3: Safiye. Aç mısın?
0: Senin yaptığının yanında. Hoş geldin. Şey, nasıl, beğenmedin mi yoksa?
3: Hayır, çok güzel.
0: Ha, Anıl, oksijensiz yaşamaya alışkın olduğu için biraz kötü kokuyor. Havalandırmak lazım ama abur cubur kokuyor çünkü, haklısın. Bak, şurası Tomris'in odası olur. Hı. Çok güzel güneş alıyor orası.
3: Ya bizimki?
0: Büyük odayı diyorsan, oda hemen şurası. Orası da çok güzel, aydınlık.
3: Ha, bu Anıl'ın yatağı herhalde.
0: Yaklaşma, dokunma sakın. Bayram'ı söyleyeyim de şey yapsın, onu atsın. O artık tıbbi atık çünkü, Allah korusun.
3: Canım. Burada çok güzel günlerimiz geçer umarım. Seni koşturmadan, ürkütmeden, telaşa düşürmeden mutlu etmek istiyorum.
0: Şey, camı kuş da çizersin değil mi? Çünkü o olmadan eksik kalır ev.
3: Nasıl istersen.
0: Naci. Teşekkür ederim. Beni anladığın için. Yanımda kaldığın için. Uzağımda kalmadığın için sağ ol. Çok sağ ol.

0: Hadi hadi hadi. Çaktırmadın değil mi ablama, söylemedin?
1: Çaktırmadım Gülben.
0: Hah, ama emin misin?
1: Evet, hatta çok üzgündü, ona rağmen çaktırmadım.
0: Vallahi bilmiyorum, sanki bir söylemişsin gibi şeyler var.
1: Söyle mi?
0: Söylemişsin işte.
1: Söylemedim.
0: Abla kusura bakma, vallahi ben sürpriz yapacaktım ama han hemen söylemiş.
2: Neyi söylemiş Gülben?
0: Neyi olacak? İşte Esat da buraya taşınacağımızı.
2: Nasıl yani siz? Şimdi buraya, bu eve mi taşınacaksınız?
0: Hı-hı.
3: Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Duyduğumdan beri şokta ablan, sevinçten. İçi içine sığmıyor, baksana.
0: Söylemişsin işte, içi içine sığmıyor.
3: Sabahtan beri tutturdu, ben onlar gelmeden gideyim iyice bir temizleyeyim de ben de deterjan işlerini halletmeye gidiyordum tam.
0: Ya ay siz ne kadar düşüncelisiniz ya. Sen dur ama han, tamam mı? Hiçbir şey yapma, hiç. Bak insanlar ne kadar heyecanlanmışlar bizim için. Ellerinden geleni yapıyorlar yani.
1: Öyle olmuş.
3: Şey demiştin değil mi? 2 litre çamaşır suyu, bir tane de Arap sabunu. Hadi tekrar hayırlı olsun. Geliyorum
0: hadi,
3: ben şimdi.
0: Sağ ol Naci. Hadi. Heh. Abla. Abla artık hiç cool davran, bana gerek yok. Naci gitti. Sen işten bağırabilirsin. Zıplayabilirsin. Kardeşim burada. Artık gündüzleri hep beraberiz.
2: Gülben, vallahi çok sevindim kardeşim. İyi ki geldin, hep yanımda olacaksın yine. Yani nerede sizin eşyalarınız peki?
0: Ha, geliyorlar yolda. Yenileri geliyor ama abla. Eski oradan, o evden hiçbir şey almıyoruz. Her şey yeni baştan başlayacağız.
2: Esat, sağ ol. İyi ki geldiniz. Kadıköy çok uzakta hem.
4: Kadıköy mü?
2: Ay karıştırdım. Aman ne Kadıköy, Kilyos, Kilyos.
4: Kilyos.
2: Vallahi çok sevindim Gülben. Neriman duyunca o da çok sevinecek.
0: Neriman bilmiyor mu? Oh, en azından onu sürpriz yapabilirim. Tamam anlaştık, onu söyleyeyim.
2: Naci'ye cam bezi söylemeyi unuttum. Ben onu söyleyip geliyorum.
0: Hadi hadi git hemen.
2: Tamam.
0: Cam siz... bezi abla. Tamam. Arap sabunu unutmasın zaten. O çok önemli. Ay yaşasın. İyi ki de buraları önceden pembe boyamışız.
4: Evet evet. İyi ki boyamışsınız gerçekten.
0: Zaten pembe benim favori rengim.
4: Biliyorum.
0: Çok güzel ya. Mis gibi.
2: Naci.
3: Bir şey söylemene gerek yok Safi. Bilemezdim. Ama Gülben'le senin için çok sevindim. Öylesi daha iyi oldu sizin için.
2: Sen ne yapacaksın peki? O karşıdaki evi tutacak mısın?
3: Bir yer buluncaya kadar kitapçıda idare ederim.
2: Sonra?
3: Bilmem. Su akar yolunu bulur Safiye, merak etme. Hadi Gülben bekliyor seni, çıkın.

0: Gülben bunlar ne? Çöp mü?
1: Değil, çöp değil, dokunma. Dokunma, onlar çöp değil.
0: Tamam Gülben, ne bağırıyorsun? Bir şey yapmadım ki.
1: Şey ben ya atacaksın sandım da o yüzden sesin birden öyle çıktı. Kusura bakma.
2: İlahi Gülben, yani çöp poşetine koyarsan çocuk da çöp sanar tabii. Esat, Gülben giymediklerini koymuş, atmak için ben de dedim atma. Fakir fukaraya veririz, insanlara da sevaptır hani.
1: Aha, şey evet öyle oldu. Ablam kıyamadı ablam.
0: İyi yapmışsınız.
2: Götürelim onları şimdi.
0: Yok zahmet etmeyin, ben taşırım.
2: Yok ya. Yok sakın. Hayır tamam, sen dokunamazsın. Bütün gün toz kirişindeydin, eve alamam vallahi ben seni. Biz kendimiz götürürüz, geç.

Bir gün bitecek mi abla? Bitecek kardeşim. Sen ilk adımı attın. Bunu da başaracaksın. Sen de abla. Sen de başaracaksın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Peki neredesin? Bir motor odasındasın. Yeni uyandın ve bir motor odasındasın. Anahtar burada. Sanki buraya ilk defa gelmişsin gibi, fakat belki de bir haftadır ya da 3 aydır buradasın. Söylemesi zor. Ben bilmiyorum. Yalnızca isimsiz bir oda.
1: Bu adam. İşte orada.
2: Lenny!
0: Ben Leonard. Daha önce söylediğim gibi.
2: Söyledin mi? Unutmuş olmalıyım.
0: Sanırım sana durumumdan bahsetmemiştim.
2: Evet, sadece seni her gördüğümde...
0: Benim arabam.
2: Evet, senin araban.
0: Çok şakacısın. Birinin özrüyle alay etmen hoş değil.
2: Biraz eğlenmeye çalışıyorum. Pencereni kapat.
0: Hı? Bozulmuş.
2: Senin için tamir ettirebilirim. Nereye gidiyoruz Sherlock?
0: Yerle ilgili ipucu yakaladım.
2: Oraya niçin gitmek istiyorsun?
0: Biliyor musun?
2: Evet, sadece kahrolası bir bina. Niye gideceksin?
0: Hatırlamıyorum.

0: Birinin evi gibi görünüyor.
1: He, bu şey yıllardır burada.
0: Neden bahsediyorsun? Bu izler sadece birkaç günlük.
1: İzler mi? Nesin sen? Pocahontas mı? Hadi.
0: İçeriye bir bakalım.

0: Teddy, yalanlarına inanma. O aradığın kişi. Öldür onu. Sonunda onu buldum. Kaç zamandır arıyordum.
1: Bir şey buldun mu? Böyle düşünmemiştim. Hadi gidelim ha. Lanet olsun.
0: Yaptın ödeyeceksin. Af dile ve sonra öde.
1: Hiç ipucu yok seni ucu.
0: Beynini havaya uçurmadan önce. Karımdan af dile.
1: Leonard. Neler döndüğünü bilmiyorsun. Adımı bile bilmiyorsun.
0: Teddy.
1: Çünkü bunu lanet bir resimden okudun. Kim olduğunu bile bilmiyorsun.
0: Ben Leonard Shelby'yim. San Francisco.
1: O sen değilsin. O sadece dönüştüğün kişi.
0: Kapa çeneni.
1: Bilmek ister misin Larry? Hadi. Hadi bodrum katına inelim. Birlikte aşağı inelim. Böylece kim olduğunu anlayacaksın. Hayır!
0: İsimsiz bir oda. Çekmecelerde bir şey yok. Ama yine de bir bak. İncil hariç. Son derece dindarca okurum. Kim olduğunu bilirsin ve kendin hakkındaki her şeyi. Ama günlük işler için notlar çok yararlıdır. Sammy Jenkins'i hatırla. Sammy Jenkins'in de aynı problemi vardı. Ama bir sistemi yoktu. Günlük miktarda notlar almıştı ama hepsini birbirine karıştırdı. Eğer işe yaramasını istiyorsa gerçekten de bir sisteme ihtiyacı vardı. Yalanlarına inanma. Aradığın o. Öldür onu.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben 304'ten Bay Şerbi.
1: Senin için ne yapabilirim Leonard? Bird.
0: Bird. Emin değilim. Senden telefonlarımı tutmanı istemiş mi?
1: Bilmiyor musun?
0: İstemiş olabilirim. Telefonda iyi değilimdir.
1: Doğru. İnsanlarla konuşurken gözlerine bakmaktan evet. Hoşlandığını söylemiştin. Evet. Bunu söylediğini hatırlamıyorsun.
0: Böyle bir durumum var. Evet.
1: Durum mu?
0: Hafızam.
1: Amnezi mi?
0: Hayır, bu farklı bir şey. Benim kısa dönem hafıza kaybım var. Kim olduğumu, kendimle ilgili her şeyi biliyorum. Sadece yaralandıktan sonra yeni hatıralar oluşturamıyorum. Her şey bulanık. Çok uzun konuşursak nasıl başladığımı unuturum ve seni bir dahaki görüşümde bu konuşmayı unutmuş olurum. Daha önce karşılaştığımızı bile hatırlamam. Yani eğer sana tuhaf ya da kaba geliyorsam... Bunu sana daha önce söyledim değil mi?
1: Evet, kafanı karıştırmak istemem ama bu çok garip. Beni hiç hatırlamıyor musun?
0: Hayır.
1: Birçok kez konuşmuştuk.
0: Eminim öyledir.
1: En son hatırladığın şey ne?
0: Karım.
1: Bu neye benziyor?
0: Uyanmak gibi. Sanki yeni uyanmışsın gibi.
1: Berbat olmalı. Her şey geriye doğru gidiyor. Sanki bir sonraki yapacağın şeyle ilgili fikrin var ama ondan önce ne yapmış olduğunu bilmiyorsun. Ben tam tersiyim.
0: Ne zamandır burada kalıyorum?
1: Birkaç gündür.
0: Ve telefonlarımı tutuyorsun?
1: Söylediğin gibi.
0: Tamam. Fakat bu adam bir istisna. Bu adamı tanıyor musun?
1: Evet, arkadaşın değil mi?
0: Neden arkadaşım olduğunu düşündün?
1: Sizi birlikte gördüm, hepsi bu.
0: Arkadaşın değil.
1: Tamam.
0: Arar ya da buraya gelirse beni odamdan arayın, tamam mı?
1: İsmi ne? Teddy mi?
0: Teddy, evet.
1: Pekala.
0: Bak, umarım durumum senin için sorun olmaz.
1: Hayır, faturayı ödemeyi unutmadığın sürece olmaz.
0: Evet, tamam.
1: 40.
0: 40.
1: Evet. Bu adam. İşte geldi.
2: Lenny!
0: Tıraş oldu. İşe yaramasını istiyorsan gerçekten bir sisteme ihtiyacın var. Kendi el yazına güvenmeyi bir şekilde öğreniyorsun. Hayatının önemli bir parçası haline geliyor. Kendin için notlar alıyorsun. Ve notları koyduğun yer gerçekten önemli olmaya başlıyor. Altı cebi olan bir cekete ihtiyacın oluyor. Belirli şeyler öğreniyorsun. Diğer insanların yazdıkları şeylerin senin için bir anlam ifade etmeyeceğinin farkında oluyorsun. Ya da seni yanlış yere saptıracağının. Yani insanları böyle bir durumdan yararlanmaya iten şey nedir bilmiyorum. Eğer bir kağıt üzerine değil de vücuduna yazılmış hayati derecede önemli bir bilgi varsa... Aradığın cevap bu olabilir. Bu not tutmanın kalıcı bir yoludur. Kimsiniz? Sammy Jenkins'i hatırla. Gerçekler.

0: Affedersiniz efendim, masanızda bıraktınız.
1: Teşekkürler. Lincoln Sokağı...
0: Evet, 6. sokaktan doğruca gidin. Şehrin batısına doğru.
1: Bir dakika,
0: doğru.
1: Bunları bir kenara yazmalıyım. Ama çok güven bana, bir kenara yazmam gerek. Discount Oteli.

John Edward Campbell. O adam bana ismini Teddy olduğunu söyledi. Yalanlarına inanma.

fotoğraf, ev, araba, arkadaş, düşman. Zayıf noktana güvenme. Kaynağa dikkat et. Bellek aldatıcıdır. Gerçekler. Birinci gerçek. Erkek. İkinci gerçek. Beyaz. Beyaz erkek. Adı Can. Soyadı G. Camel. Satıcısı. Plakası. SG13 7 İU. Bu o. Seni buldum pislik. Yalanlarına inanma. Aradığın o.

daha önce konuştuğumuzu söyledi. Bunu hatırlamıyorum. Evet ama amnezi değil. Yaralanmama kadar olan şeyleri hatırlıyorum. Sadece yeni hatıralar oluşturamıyorum. Yani seninle konuştuğumu hatırlayamam. Sammy Jenkins. Sanırım anlamalarına yardımcı olmak için insanlara Sammy'den bahsediyorum. Sammy'nin hikayesi kendi durumumu anlamama yardımcı oluyor. Sammy kendine bitmek tükenmez notlar yazmış. Fakat her şeyi karıştırdı. Ben bu hafıza sorununa daha iyi bir çözüm buldum. Disiplinli ve düzenliyim. Bunu mümkün kılmak için düzeni bir alışkanlık haline getirdim. Sammy'nin bunu yapacak bir dürtüsü ve nedeni yoktu. Ben mi? Evet. Bir nedenim var.

0: Bugün saat 1'de Bilgeç'in Natari ile buluş. O da birini kaybetti. Sana acıdığı için yardım edecektir. Natari?
1: Beni hatırlamıyorsun.
0: Özür dilerim, açıklamalıydım. Benim durumum...
1: Açıkladın Lenny.
0: Lütfen bana Leonard de. Karım bana Lenny derdi.
1: Evet, biliyorum, söylemiştin.
0: O zaman ne kadar nefret ettiğimi de söylemişimdir.
1: Evet.
0: Gözlüklerini çıkarmanda bir sakınca var mı? Böyle biraz zor. Teşekkür ederim. Demek bana söyleyeceklerin var.
1: Küçük notun da böyle mi diyor?
0: Evet.
1: Hayatını küçük kağıt parçalarına göre yaşamak zor olmalı. Çamaşırla...

0: Market listen karışırsa iç çamaşırlarınla kahvaltı yaparsın. Sanırım bu acayip dövmeleri de bu yüzden sahipsin.
1: Evet, zor. Neredeyse imkansız. Dinle, seni hatırlamadığım için üzgünüm. Kişisel bir şey değil.
0: Sana vereceğim bilgiler var. Bana bir plaka numarası vermiştin. Motorlu araçlardan bir arkadaşım bunu araştırdı. Hangi isim çıktı tahmin et. John Edward

0: Et ruhsat ve fotoğrafının birer kopyası. Bunu istediğine emin misin?
1: Sana bu adamın ne yaptığını söyledim mi?
0: Evet.
1: Öyleyse sormana gerek yok.
0: İntikam alsan bile bunu hatırlamayacaksın. Ne olduğunu bilmeyeceksin bile.
1: Karım bu intikamı hak ediyor. Hatırlayıp hatırlamamam fark etmez. Bir şeyler hatırlamıyor olmam yaptıklarımı anlamsız kılmaz. Dünya gözlerini kapattığın anda kaybolmuyor. Her neyse. Belki hatırlamak için bir fotoğraf alırım. Acayip dövmelerimden bir tane yaptırırım.
0: Bana tekrar karından söz et.
1: Neden?
0: Çünkü onu hatırlamak hoşuna gidiyor.
1: Çok güzeldi. Bana göre mükemmeldi.
0: Hayır. Ezberden konuşmanı istemiyorum. Gözlerini kapat ve onu hatırla.
1: Detayları hissedebilirsin. Kelimelere dökmeye zahmet etmediğin küçük parçaları. Ve istemesen bile bu uç anları hissedebilirsin. Bunları bir araya getirirsin ve bir insanı hissedersin. Onları ne kadar özlediğini anlamaya yetecek kadar. Ve onları senden alan insandan ne kadar nefret ettiğini anlarsın.
0: Ben buraya bir adres ekledim. Yararlı olabilir. Şehrin dışında terk edilmiş bir yer. Bir tanıdık orada çok büyük işler becerirdi. İzole bir yerde.
1: Kulağa harika geliyor. Sana borcum acaba...
0: Sana para için yardım etmiyorum.
1: Üzgünüm.
0: Önemli değil. Senin durumunu anlıyorum. Hala evet. Discount Hotel 304'te mi kalıyorsun? Bunu ben de unutmuşsun.
1: Evet.
0: Sana iyi davranıyorlar mı?
1: Hatırlamıyorum.
0: Seninle bir ortak yanımız var. İkimiz de sağ kalanlarız. Kendine iyi bak Leonard.
1: Sammy Jenkins'ı hatırla. Sammy ile işim sayesinde tanıştım. Sigorta müfettişiydim. Haksız yere alınan poliçeleri araştırıyordum. İnsanların saçmalıklarını görmek zorundaydım. Bu yararlı bir deneyim oldu çünkü şu an hayatım bu. Daha önce tanıdığıma emin olmadığım biriyle karşılaşınca kim olduklarını gözlerine bakıp da anlamaya çalışıyorum. İşim bana birinin bildiklerini öğrenmenin yolunun konuşmasına izin vermek olduğunu göstermişti. Gözlerini ve vücut dilini izle. Eğer biri burnunu kaşıyorsa bu yalan söylediğini gösterir. Bu gerçekten de gergin olduklarını belirtir. İnsanlar her konuda gergin olabilir. Evet iyiydim. Sammy ilk gerçek meydan okumamdı.
2: Hey Lenny! Temelli gittiğini sanmıştım.
1: Evet işler değişebiliyor.
2: Seni anlıyorum evet. Adım Teddy.
1: Sanırım sana durumumdan bahsetmiştim.
2: Sadece seni her gördüğümde. Hadi sana yemek ısmarlayayım.
1: Sana hiç Sammy Jenkins'ten bahsettin mi?
2: Evet. O herifin adını duymaktan bıktım. Ya Johnny G? Sence hala burada mı?
1: Kim?
2: Johnny G. Aradığın adam. Şehirden bu yüzden ayrılmadın. Yanılıyor muyum?
1: Belki.
2: Leonard bak. Çok dikkatli olmalısın.
1: Neden?
2: Geçen gün birinin sana oyun oynuyor olabileceğinden söz etmiştim. Sana yanlış adamı öldürdüm.
1: Ben gerçeklere göre hareket ederim. Tavsiyelere göre değil. Sağ ol.
2: Lenny. Bir adamın hayatını notlarına ve resimlerine emanet edemez.
1: Nedenmiş?
2: Çünkü notların güvenilir olmayabilir.
1: Hafıza güvenilir
2: değil. Yapma
1: değildir.
2: Lütfen.
1: Ciddiyim. Hafıza mükemmel değildir. İstersen git polise sor. Görgü tanıklarının ifadeleri güvenilir değildir.
2: Hayır bak.
1: Polisler bir katil oturup bir şeyler hatırlayarak yakalamazlar.
2: Bak, tamam,
1: anladın
2: tamam,
1: mı?
2: Hayır. Anlıyorum. Bak.
1: Gerçekleri toplayıp bundan

0: sonuç çıkarırlar. Soruşturma böyle yapılır.
1: Biliyorum, eskiden ben de yapıyordum. Hafıza bir odanın şeklini, bir arabanın rengini değiştirebilir.
0: Ve hatıralar çarpıtılabilir. Onlar birer yorumdur, kayıt değil. Gerçekler varken onlar konu dışıdır.
2: Bu adamı gerçekten öldüreceksin değil mi?
0: O karımı öldürdü. Lanet olası hafızamı aldı. Yaşama kabiliyetimi kaybettim.
2: Yaşıyorsun.
0: Sadece intikam için.
2: Öyleyse o pisliği bulacağız. Nerede kalıyorsun?
0: Discount otelinde. Hangi oda olduğunu bilmiyorum. Anahtarım.
2: Muhtemelen odan da unuttum.

0: Anahtarımı göremiyorum.
1: Lanet olsun, bu yanlış oda. Sen 304'tesin, üzgünüm, berbat bir haldeyim.
0: Bu benim odam değil.
1: Hayır, hadi gidelim.
0: Öyleyse bu neden benim el yazım?
1: Bu senin odandı. Ama şu anda 304'te kalıyorsun.
0: Ne zaman buradaydım?
1: Geçen hafta. Daha sonra sana yukarıda bir oda kiraladım.
0: Neden peki?
1: İşler biraz yavaş. Demek istediğim, patronuma senin durumundan bahsettim. Sana başka oda kiralamamı söyledi.
0: Bu yerde kaç oda yerleştirildim ben?
1: Sadece iki. Şimdiye kadar.
0: Pekala. En azından beni kazıklama konusunda dürüstsün.
1: Ama nasıl olsa hatırlamayacaksın.
0: Bu kadar dürüst olma Bert.
1: Leonard. Her zaman makbuz al, tamam mı?
0: Evet. Bunu bir yere yazayım.
1: Tamam.
0: Hey, saat kaç?
1: Bire çeyrek var.
0: Affedersin.
1: Odanın

0: Atari?
1: Beni hatırlamıyorsun.
0: Sam ile karşılaşınca birden dedektif oluverdim. Bay Samuel R. Jenkins. Şimdiye kadarki en tuhaf dava adam 58 yaşında kısmen emekli bir muhasebeci, o ve karısı trafik kazası geçirmişler. Ciddi bir şey değil. Ama komik davranışları var, olup biteni idare edemiyor gibi görünüyordu. Doktorlar hipokampusunda son olmayan muhtemel bir hasar tespit ettiler.
2: Çenenizi dik tutun.
0: Sam'i birkaç dakikadan fazlasını hatırlayamıyor. Çalışamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Tıbbi faturalar birikti. Karısı sigorta şirketini aradı ve beni gönderdiler. Bu benim ilk sigorta talep araştırmam. Bu yüzden her ayrıntıyı araştırmalıyım.
3: Size kahve
0: Sam'i iyi bir şekilde düşünebilirim. Teşekkürler böyle. Fakat yeni hatıralar oluşturamıyor. Olayları sadece birkaç dakika hatırlayabiliyor.
3: Olabilir.
0: Televizyon izlerdi fakat birkaç dakikadan uzun, her şey çok karmaşık gelirdi. Nasıl başladığını hatırlayamazdı. Reklamları severdi. Onlar kısaydı.
1: Sammy, bu Bay Shelby.
0: İşin en çılgın yanı da artık Green Acres'in olaylarını daha fazla takip edemeyen bu adamın kazadan önce olanları öğrendiği...
1: Sammy, yine zaman.
0: ...ve ne yaptığını aklında tuttuğu sürece en karmaşık şeyleri yapabileceğiydi.
3: Ben...
0: Doktorlar bana gerçek bir durum söz konusu olduğunu... Öncelikle hafıza kaybı ya da kısa süreli hafıza kaybı olduğunu söylüyorlar.
3: Nazik davrandım.
0: Bu nadir bir durum. Fakat onu her gördüğümde...
1: Evet.
0: ...o bakışı yakalıyorum. O bir anlık tanıma bakışını. Ama beni hiç hatırlamadığını söylüyor.
1: Sammy, tamam. Ben bakarım.
0: Merhaba Bayan Cenk. Merhaba Bay. Sizi görmek üzere. Merhaba.
1: İçeri buyurun. Bu
0: şimdi insanları okuyabiliyorum ve kötü aktör
3: merhaba
0: diye düşünüyorum.
1: İçeri gelin.
0: Şu an daha şüpheciyim. Daha fazla test istiyorum. Uyan. Neredeyim ben? Birinin yatak odasında. Burası onun odası olmalı. Ama o kim? Sadece benim.
1: İyi uyudun mu?
0: Evet, sen?
1: Aa, olamaz. Hayır, bir yerde olmam gerekiyor. Bu çok

0: Tuhaf.
1: Yarardı. Eline hiç telefon numarası yazmaz mısın?
0: Ben bugün şu arkadaşımla arabanın plakası hakkında konuşacağım.
1: Evet, araba plakası.
0: Can G'nin plakası. Bacağında dövmesi var.

0: Atari. O da birini kaybetti. Sana acıdığı için yardım edecektir.
1: Eğer bu eyalete kayıtlıysa ehliyet ve ruhsatını almak birkaç saniye sürer. Onunla konuşunca seni ararım.
0: Şu an bir buluşma ayarlayabilir miyiz? Telefonda pek iyi değilimdir çünkü. Şey, senin bana bu şekilde yardım etmen harika.
1: Sana yardım ediyorum. Çünkü sen de bana yardım ettin. Peki bir daha gördüğünde beni hatırlayacak mısın?
0: Üzgünüm.
1: Lenny, gitmeden önce gömleğimi alabilir miyim lütfen?
2: Hey Lenny! Temelli gittiğini düşünmüştüm.
0: Semih yeni becerileri öğrenemiyor. Ama ben araştırmamda bir şeyler buldum. Şartlandırma. Semih tekrarlama yoluyla bir şeyler öğrenebilir. Bisiklet sürmeyi nasıl öğreniyorsan bu da öyle. Alıştırma yaparak daha iyi olursun. Bu beyinde hafızanın olduğu yerden farklı yerde. Ben de Semih'in şartlandırmayı vereceği cevabı test ettirdim.
3: Herhangi üç nesne seç.
4: Bu bir test mi? Kamu muhasebesi dersleri alırken neredeydiniz? Üzgünüm. Tatam. Bu da ne böyle?
3: Bu bir test mi?
4: Bunu test et, lanet ördek.
0: Nesnelerin bazıları elektriklenmişti. Onu şoka sokacaklardı. Hep aynı elektriklenmiş nesnelerle testi yapmaya devam ettiler. Amaç Semih'in hafızasıyla değil, içgüdüleriyle elektriklenmiş nesnelerden sakınmayı öğrenip öğrenemeyeceğini görmekti.

0: Natari doğru mu? Kahrolası Dat da kim?
1: Sanırım artık onun için endişelenmeyeceğim.
0: Beni nasıl bir pisliğe bulaştırdın?
1: Şişt, içeri gel.
0: O kim?
1: Sakin ol, tamam mı? Bu benim sorunum. Yardım etmeyi sen önerdin. Senin araştırmanla ilgisi
0: yok. Beni bu işe nasıl bulaştırdın?
1: Suratımı yaptığını görünce yardım etmeyi önerdin.
0: Suratını ne yaptığını nasıl biliyordun?
1: Yaptıktan sonra seninle karşılaştım. Sana yaptığı şeyi gösterdim. Yardım etmeni istedim.
0: Söylediklerine inanayım mı?
1: Evet.
0: Bir şeyler yanlış geliyor. Biri beni yanıltıp yanlış adamı öldürmemi sağlamaya çalışıyor.
1: Yaptın mı?
0: Neyi?
1: Öldürdün mü?
0: Tabii ki hayır.
1: Hey, dur, otur, tamam mı? Otur. Bunun seninle bir ilgisi yok. Bana yardım ettin ve sana minnettarım.
0: Onları yakmalısın.
1: Leonard, bana yardım etmeye sen karar verdin. Kendine güven, kendi kararına güven. Her şeyi sorgulayabilirsin. Hiçbir şeyden emin olamazsın.
0: Emin olduğun şeyler vardır.
1: Ne gibi?
0: Bana vurunca nasıl bir ses çıkacağını biliyorum. Bunu tutmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Görüyor musun? Kesin olan şeyler. Bu düşündüğün hafıza şekli. Biliyorsun, çok fazla şey hatırlayabiliyorum. Dünyanın verdiği hissi ve onu. O gitti. Ve notlar olarak karaladığım şimdiki zaman önemsiz.
1: Hadi

0: sakinleş. Hadi.
1: Sakinleşmek benim için kolay değil.
0: Şşt, hadi. Hadi. Ceketini çıkar. Buraya. Bu tarz biriymişsin. Bu ters yazılmış. Gel buraya.

0: Ya burası?
1: Belki o. Onu bulacağım zaman içindir.
0: Ben de birini kaybettim.
1: Üzgünüm.
0: İsmi Cem'iydi.
1: Ne oldu ona?
0: Biriyle buluşmaya gitmişti. Bir daha geri dönmedi.
1: Kiminle buluşmaya gitti?
0: Kedi adında bir adamla.
1: Polis ne düşünüyor?
0: Jimmy gibi adamları pek sık aramazlar. Bu adamı bulursan, yani John Gay'i, ne yapacaksın?
1: Onu öldüreceğim.
0: Onu bulmana yardım edebilirim.
1: O gideli ne kadar oldu bilmiyorum. Sanki yataktan yeni kalkmışım ve o banyoya ya da başka bir yere gittiği için burada değil. Ama her nasılsa ben onun asla yatağa dönmeyeceğini biliyorum. Eğer sadece yatakta onun olduğu tarafa ulaşıp dokunsam, soğuk olacağını bilirim. Ama ulaşamıyorum. Onun geri gelmeyeceğini biliyorum. Ama sabah onun hala burada olduğunu düşünerek uyanmak istemiyorum. Burada ne zamandır yalnız olduğumu bilmeden uzanıyorum. Öyleyse nasıl iyileşebilirim ki? Zamanı hissedemezsem nasıl iyileşebilirim?

0: Semih'i aylarca test ettiler. Hep elektrik akımı taşıyan aynı nesnelerle.
1: Ah, bu da ne böyle?
2: Bu bir test Semih.
1: Bunu test et lanet ördek.
0: Toplam kısa süreli hafıza kaybı olsa bile Semih yanlış nesneleri seçmeyi içgüdüsel olarak bırakmalıydı. Diğer vakalar şartlandırmaya cevap verdi ama Semih hiçbir cevap vermedi. Bu da durumun fiziksel değil de psikolojik olduğunu düşündü.

0: düşündürüyor. Talebini zihinsel bir hastalığı olmadığı gerekçesiyle geri çevirdik. Karısı faturaları saplanmıştı ve ben terfi etmiştim. Şartlandırma Semih'de işe yaramamıştı ve yardım edeni yoktu. Ama bana yaradı. Semih'in yaşayamadığı şekilde yaşıyorum. Alışkanlıklar ve rutin hayatımı mümkün kılıyor. Şartlandırma, içgüdülere göre hareket etme. Uyan. Neredeyim ben? Motel odası. İsimsiz bir motel odası. Çekmecelerde bir şey yok ama yine de bir bak. İncil hariç.
1: Hey, aç şunu.
0: Bir dakika.
1: Kapıyı aç Lenny. Kapıyı aç. Hadi. Hadi aç artık Lenny. Hadi ama.
0: Merhaba Teddy.
1: Bitti mi Lenny? Anladım. Aşk düşkünü komşuluk.
0: Burada ne yapıyorsun?
1: Beni sen çağırdın. Yardıma ihtiyacın olduğunu söyledin. Bak biliyor musun, karşılığını daha iyi aldığım arkadaşlıklarım oldu. Sürekli aynı şakaları yapsam bile. Bu da ne? Bu da kim böyle?
0: Onu tanımıyor musun?
1: Hayır, tanımalı mıyım? Bekle bir dakika. Bu Cancı mı?
0: Sanmıyorum.
1: Sanmıyor musun? Bilmiyor musun? Bunu yazmadın
0: mı? Yazmadan önce uykuya dalmış olabilirim.
1: Tanrı aşkına. Ona sor.
0: Adın ne? Adın.
2: Dağıt.
0: Bunu sana kim yaptı?
2: Neyi?
0: Bunu sana kim yaptı?
2: Sen yaptın.
1: Bak, bu adamı öldürmeye yardım etmek istemiyorum. Pekala Natalie.
0: Ondan kurtul.
1: Natalie kim? Natalie kim?
0: Neden?
1: Belki onu tanıyorumdur.
0: Bak, onu buradan çıkarmalıyız.
1: Tamam. Bir arabanın olması gerekiyor değil mi? Arabasına götürüp şehirden gitmesini, yoksa onu öldüreceğimizi söylüyor.
0: O bağlı ve kan kaybederken çıkaramayız.
1: Onu buraya nasıl getirdin?
0: Bilmiyorum.
1: Demek bilmiyorsun.
0: Evet biliyorum, bu benim odam değil. Onun odası olmalı. Harika, gidelim.
1: Hayır,
0: hadi.
1: Hayır. Onu burada böyle bırakamayız.
0: Neden?
1: Çünkü temizlikçiler gelecek. Onu görüp polis çağırırlar. Kimliğimizi tespit edebilirler.
0: Tamam. Onu çözer. Üstünü başını temizleriz ve sırtına silah dayayıp onu buradan çıkarırız.
1: Silah mı? Niye bir silahım olsun ki?
0: Bu onun olmalı. Benim gibi birine silah vermezler.
1: Umarım öyledir.
0: Hangisi?
1: Belki arabasını satabiliriz. Biliyorsun ona ders
0: kapa
1: vermek
0: çeneni.
1: İçin. Tabii senin için söylemesi kolay.
0: Tamam,
1: senin
0: için var. Ben onunla gideceğim. Sen takip et.
1: Anahtarını ver.
0: Kendi arabanı aldı.

0: Pekala korktu mu?
1: Evet, sanırım onu korkutan uğursuz bıyıklarındı.
0: Heh, canın cehenneme.
1: Neden? Bunun nesi var?
0: Hiç, arabanla değiştirmek ister misin? Pekala, şimdi ne yapıyorsun?
1: Bunların neyle ilgili olduğunu öğreneceğim. Natari, doğru mu? Kahrolası Datta kim?

0: Semih'in bakımı ve şirketin kararına karşı verdiği mücadele karısına çok ağır geliyordu. Ama onu ilgilendiren para değildi. Hiçbir zaman Semih yalan söylüyor demedim.
1: Bir fikrim var Semih, bir fikrim var.
0: Problemi zihinseldi, fiziksel değil.
1: Tamam mı? Bak, şimdi cebinde bir kalem olmasını istiyorum, tamam mı?
0: Sanırım
1: cebinde
0: anlayamadı.
1: Bir kalem olacak ve bir de not kağıt.
2: Yanlış bir şey mi yaptım?
1: Yanlış bir şey yaptın. Bunun üstesinden geleceğiz.
0: Gözlerinin içine bakıyor ve aynı insanı görüyor. Ve eğer bu fiziksel bir sorun değilse bu durumdan kurtulması gerekiyor.
1: Ellen aradı. Ellen bugün gelemez.
2: Üzgünüm. Çabalıyorum.
1: Daha çok çabala.
0: Böylece sigorta şirketinden Leonard Shelby onun kafasına şüphe tohumları eker. Tıpkı onu doktorlara vermesi gibi. Ama hiçbir zaman yalan söylüyor demedim. Hiçbir zaman söylemedim. Kendimi sarhoş hissetmiyorum.

0: Teddy'ye bırak ya da Natalie için ondan kurtul. Dağıdı. Ondan kurtul. Natalie'ye sor. Teddy.
1: Evet, numaranızı bırakın. Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
0: Evet, bu mesaj Teddy için. 5. caddedeki Mount Crest Oteli 6 numaralı odadayım. Bunu alır almaz gelmen gerekiyor. Ben Leonard. Sağ ol, hoşça kal. Lanet olsun. Bayan Jenkins birinin hatırlaması için zorlanamayacağını anlamadın. Ne kadar baskı altındaysan o kadar zorlaşır. Pekala. Öyleyse beni tekrar arar mısın?

Ben ne yapıyorum? Bu adamı kovalıyorum. Hayır, o beni kovalıyor.

0: Lanet olsun.
1: Dağıt. 5. caddedeki Mount Crest Oteli'nde beyaz bir adam. Seni yakalayacağım baş belası.

Üzgünüm.

Kendimi sarhoş hissetmiyorum. Dövme, beşinci gerçek. Erişimi.

0: Araban hoşuma gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Nereden aldın?
1: Sen de mi almak istiyorsun?
0: Ne yani? Üzerinde güçlü bir etki bırakamadın.
1: Sana karşı çok katı olmamalıyım. Tamam, öyleyse şu an ne yapıyorum? Dövme, 5. gerçek. Erişimi. Kimsiniz?

0: Onu nasıl yeniden okuyabiliyorsun?
1: Güzel.
0: Onu yaklaşık 1000 defa okudum.
1: Hoşuma gidiyor.
0: Bir kitabın güzel yanı sonra olacakları bilmeyi istemek değil mi?
1: İğrençleş mi? Seni rahatsız etmek için okumuyorum. Hoşuma gidiyor. İzin ver de okuyayım. Lütfen.
0: Muhtemelen bunu daha önce denemişimdir. Muhtemelen kamyonlar dolusu eşyanı yakmışımdır. Seni unuttuğumu hatırlayamıyorum.

Evet. Aha. Bu benim bulgularımı tam olarak destekliyor. Açısından daha fazla şey beklerdim. Bir saniye bekle. Polis raporunda evimin dışındaki arabada bulunan bahsediliyordu. Araba çalıntıydı. Her yerde izleri vardı. Şubede arkadaşlarım var. Bana bir kopyasını verdiler. Sigorta işinde çok polisle tanıştım. Benim durumumda bu çok zor. Hepsini birden aklımda tutamam. Bölümleri özetlemeliyim. Kayıp sayfalar var. Hepsini birden kaydetmeye çalışmışım. Bunların üzeri neden karalanmış? Bence Can G'yi aramıyorlardı. Arabada buldukları şey kafalarındaki olaya uyuyordu. Onlar da peşine düşmediler.

0: İyi misin tatlım?
1: Senin için iyi miydi? Ne var? Kapıyı kilitlemen mi gerekiyordu?
0: Hayır. Gitsen iyi olur.

Arabada saklanan hakkında doğru gelmeyen şeyler var. Polis adamı paraya ihtiyacı olan bir bağımlı olduğunu iddia ediyor. Bu saçmalık bence. O kadar çok zulası varsa saklamak için oraya buraya girmez. John Gay'nin oraya bıraktığını düşünüyorum. Ya da oraya yerleştirdi. Bunu nereden biliyorsun? Lanet olsun, bu doğru. Uyuyor. Öyleyse satıcı. Bir saniye bekle. Şimdi bir yerlere ulaşıyoruz. Discount Oteli. Discount Oteli düşük ücret lüks odalar.

0: Evet tamam. Sarışın iyi. Evet öyle diyorlar. Discount oteli oda 304. Leonard.
1: Öyleyse daha ne?
0: Biz sadece uyuyalım. Uykuya dalmamı bekle. Banyoya gir ve kapıyı çarp.
1: Çarpayım mı?
0: Evet. Beni uyandıracak kadar sesli çarp.
1: Bu kadar mı?
0: Bu kadar. Önce odanın her yerine şunları koymam gerekiyor. Bunlar senin eşyanmış ve burası senin odanmış gibi davran.
1: Bunları giyeyim
0: mi? Hayır, anlarsın. Sanki çıkarmışsın gibi yani. Bu... Hayır. Onu kullanmanı istemiyorum. Sadece onları sanki senin eşyanmış gibi odanın etrafına dağıt demek istemiştim.
1: Nasıl işine gelirse.

0: Beni ciddiye almadıkları için polisleri suçlayamam. Bu anlaşılması zor bir durum. Sammy Jenkins'e bak. Kendi karısı bile baş edemedi. Sana onun bu durumdan kurtulması için nasıl çabaladığını anlattım. Bir oda beni görmeye geldi. Her şeyi öğrendim. Bana Sammy ile yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. Ona nasıl davrandığını. Sammy için evin her bir yanına yemek saklamış ve sonra ona yemek vermeyi bırakıp açlığını hatırlamasına yardım edip etmeyeceğini denemiş. Zalim bir insan değildi. Sadece eski Sammy'i istiyordu.
1: Bay Shelby, Sammy hakkında her şeyi biliyorsun ve onun numara yaptığına karar verdin.
0: Hanımefendi, şirketin görüşü Sammy'nin numara yapıyor olduğu değil, sadece bulunduğu durumun kanıtlanamayacağı.
1: Sammy hakkında dürüstçe ne düşündüğünü merak ediyorum.
0: Bu dava hala temize açıkken böyle konuşmamalıyız.
1: Kararı mahkemeye taşımak için burada değilim.
0: Öyleyse neden buradasın?
1: Anlamaya çalış. Sammy'ye baktığımda herhangi bir bitki görmüyorum. Aynı eski Sammy'yi görüyorum. Sence benim için onun bütün bu problemi tasarladığından şüphelenmek nasıl bir şey? Eğer doğru olanı söyleyebilseydim bu durumdan kurtulur ve normale dönerdi. Eğer ben eski Semih'in gerçekten gittiğini bilseydim, o zaman ona hoşça kal der ve bu yeni Semih'i sevmeye başlardım. Şüphelerim olduğu sürece hoşça kal deyip devam edemem.
0: Benden ne istiyorsun?
1: Senden 30 saniyeliğine çalıştığın şirketi unutmanı ve bana Semih'in numara yaptığına inanıp inanmadığını söylemeni istiyorum. Gerçekten neye inandığını bilmek istiyorum.
0: Ben Semih'in fiziksel olarak yeni hatıralar oluşturabileceğine inanıyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ona yardım ettiğimi sandım. Sadece bir cevaba ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ne olduğunun önemi yoktur diye düşündüm. İnanması gereken bir şey olduğunu sandım.

0: Böyle bir arabayı kilitlemen lazım.
1: Sen de kimsin?
0: Teddy. Senin dostun.
1: Kanıtla.
0: Semih. Semih'i hatırlıyor musun? Bana Semih'den sen söz etmiştin. Tanrım.
2: Arabamda ne yapıyorsun?
0: Ne oldu? Hafızan gibi şaka anlayışın da mı kayboldu? Neden burada olduğunu biliyor musun?
2: Bitmemiş bir iş.
0: Lenny, izin ver de sana buradaki işin tamamen bittiğini haber vereyim. Natalie yüzünden hala buradasın.
2: Natalie kim?
0: Şapşal. Kimin evinden çıktığını sanıyorsun? Bu doğru. Resimlerine bak. Bu resmi olduğuna bahse girerim. Aa, iyi çekim Leibovitz. Not almak isteyeceksin. Ona güvenemezsin.
2: Ha tabii, nedenmiş?
0: Çünkü şimdiye kadar odaya ve arabaya bir göz attı ve bulunduğun durumu kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Tanrı aşkına.

0: Şimdiden onunla kalmanı sağladı bile. Tekrar oraya dönemezsin. Bırak da sana bir motel ismi vereyim. Seninle karşılaştığım için şanslısın. Haberler kötü.
1: Ne demek haberler kötü?
0: İşiyle uğraşıyor. Pekala, bak. Bunları görüyor musun? Bu onun çalıştığı var ve erkek arkadaşı bir satıcısı. Onun için sipariş alıyor. Görüşmelerini düzenliyor. Mesajları bunların arkasına yazıyor ve daha sonra o içkileri verirken araya sıkıştırıyor.
1: Neden önemsin ki?
0: Çünkü daha da sıkıştığı zaman kendini korumak için seni kullanacak.
1: Kimden?
0: Adamlar erkek arkadaşına ne olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. Onun peşine düşecekler. Biri bunu ödemeli Leni. Biri her zaman öder. Belki bunu sana yaptırır.
1: Öyle mi? Belki bunu sana yaptırır. Hepsi bu mu? Beni sana karşı kullanacağı için mi endişelendin?
0: Hayır.
1: Neden olmasın?
0: Çünkü o benim kim olduğumu bilmiyor.
1: Neden beni takip ediyorsun?
0: Belki yardım etmek istiyorum. Bak, yaptığın araştırma hakkında hiçbir şey bilmiyor, tamam mı Einstein? O zaman bunu bir kenara yaz. Yardım etmeyi teklif ediyorsa kendi sebepleri için ediyordur. Yalan söylemiyorum. Kalemimi al ve bunu bir yere yaz. Ona sakın güvenme.
1: İşte şimdi mutlu musun?
0: Sen kasabayı terk etmedikçe olmayacağım.
1: Neden?
0: Hiç düşündün mü, insanlar sana soru sormaya başlamadan ne kadar dolaşabilirsin?
1: Ne gibi sorular?
0: Kendine sorman gereken soruların aynısı.
1: Ne gibi?
0: Bu takıma, bu arabaya nasıl sahip
1: Param
0: olduğun gibi.
1: Param var.
0: Nereden geldi?
1: Karımın ölümü bile. Sigorta işiyle uğraşıyordum. Bizimle ilgilendiler.
0: Aa, yani o acının içinde bir almakla uğraştın, öyle mi? Hiçbir fikrin yok değil mi? Kim olduğunu bile bilmiyorsun.
1: Evet, biliyorum. Bendeki amnezi değil. Kazaya kadar olan her şeyi hatırlıyorum. Ben Leonard Shelby'yim. San Francisco'luyum.
0: O eski sensin. Sen kim olduğunu bilmiyorsun. Kazadan sonra kim olduğunu bilmiyorsun. Ortalıkta dedektif rolüyle dolaşıyorsun. Bunun ne kadar önce olduğunu bile bilmiyorsun. Bir de şu açıdan bakalım. Sigorta işi yaparken de tasarımcı giysisi
1: sigorta
0: mi giyiyordun?
1: Sigorta işi yapmıyordum. Ben
0: doğru,
1: araştırıyordum.
0: Doğru, sen bir araştırmacısın. Belki kendi araştırmana başlamalısın.
1: Hı hı. Tavsiyen için sağ ol.
0: Dinle, bana bir iyilik yap ve oraya geri dönme. Şehrin dışındaki motele gider misin?
1: Discount Oteli, 7254 Lincoln Sokağı.
0: Eğlenceliydi Leni.
1: Ona güvenme. Yalanlarına inanma. Discount Oteli, 7254 Lincoln Sokağı. Lanet olsun. Kendi yerime gitmem gerek. Discount Oteli, düşük ücret lüks odalar. Hayır, Bayan Jenkins bana bu sorumluluğu vermemeliydi. Ben bir sigorta müfettişiyim, doktor değil. Evet, tahmin ediyorum. Her türlüsünü düşündüm tabii. Yasal sorumluluk, büyük finans. Asla telefona cevap verme. Kimsiniz?

0: Yaz, neler olduğunu yaz, yaz hadi, yaz, yaz, konsantre ol, hadi aklında tut, bulman gerek, hadi. Ne oldu?
1: Canımı çıkarırcasına dövdü.
0: Kim?
1: Kim mi? Dad Leonard, Dad dövdü beni.
0: Neden?
1: Neden mi? Senin yüzünden. Çünkü bana söylediğini yaptım.
0: Tamam.
1: Onu ikna etmeye çalıştım. Ona Teddy'den bahsettim.
0: Boş ver. Güvendesin, tamam mı? Sakin ol, tamam mı? Hadi. Gel. Otur. Otur. Buraya otur. Hadi. Tamam. Tamam, iyisin. Yüzün için biraz buz getireceğim. İşte.
1: Bana ne dediysen yaptım. Dad'a gittim. Ve ona Cem'in parasının ve... bende olmadığını söyledim. Ve her şeyi Teddy'nin götürmüş olabileceğini söyledim.
0: Peki o ne dedi?

0: bana inanmadı. Eğer yarına kadar hazır etmezsen beni öldüreceğini söyledi ve sonra bana vurmaya başladı.
1: Nerede o?
0: Neden?
1: Gidip onu göreceğim.
0: Sonra?
1: Onu kendi morluklarından verip Teddy adındaki adamı aramasını söyleyeceğim.
0: Seni öldürür Lenny.
1: Bana karım Lenny derdi.
0: Öyle mi?
1: Bundan nefret ederdim.
0: Bak, bu adam çok tehlikeli. Başka bir şey düşünelim, olur mu?
1: Hayır hayır. Bana neye benzediğini söyle. Ve onu nerede bulabileceğim? Kalemin var mı?
0: Cüzdanımda. Belki de seni o bulur.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Ona arabandan bahsettim.
1: Neden?
0: Beni çok kötü dövüyordu. Bir şeyler söylemek zorundaydım.
1: Bütün bunları yaz.

0: Dikkatli ol.
1: Bir şey olmayacak.
2: Böyle bir arabayı kilitlemen lazım.
3: Sen de kimsin?
1: Asla telefona cevap vermiyor.

0: Resepsiyon mu? Bert, ben 21 numaralı odadaki Bay Shelby. Evet, bu önemli. Telefon görüşmesi istemiyorum. Hayır, hiç istemiyorum. Sorun nedir?
1: Biri çoktan geldi.
0: Kim?
1: Adının Dad olduğunu söyledi.
0: Ne istiyor?
1: Jimmy'ye ve parasına ne olduğunu öğrenmek istiyor. Benim aldığımı sanıyor.
0: Aa, aldın mı?
1: Hayır.
0: Bu olanlar da ne?
1: Lanet olsun. Bir fikrin yok değil mi? Bir şey bilmemek seni mutlu ediyor, öyle değil mi?
0: Dinle, böyle bir durumum
1: evet,
0: var.
1: Evet, lanet durumunu biliyorum Leonard. Muhtemelen senden daha çok şey biliyorum. Hiçbir fikrin yok.
0: Ne oldu?
1: Olan şu, Jimmy Teddy adında bir adamla buluşmaya gitti. Para götürdü ve bir daha da dönmedi. Onun ortakları onu dolandırdığımı düşünüyor. Teddy'yi tanıyıp tanımadığını
0: ben
1: bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Onu koruma.
0: Korumuyorum.
1: Bana yardım et.
0: Nasıl?
1: Benim için Dad'dan kurtul.
0: Ne?
1: Onu öldür. Bunu sana öderim.
0: Benim ne olduğumu zannediyorsun? Para için birini öldürme.
1: Ne için o zaman? Aşk mı? Ne için öldürürsün? Karın için öldürürsün değil mi?
0: O başka.
1: Benim için değil. Onunla evli olan ben değildim.
0: Karım hakkında konuşma.
1: Kim hakkında istersem konuşurum. Ne istersem söylerim. Karını hakaret ederim. Onu bile hatırlamazsın. Arkadaş kalmaya devam ederiz.
0: Sakin ol.
1: Senin için söylemesi kolay. Korkamıyorsun bile. Nasıl olduğunu
0: Sakin
1: bilmiyorsun.
0: Sakin ol. Bunun benimle bir ilgisi yok.
1: Belki de vardır. Nereden biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Korkamıyorsun ama sinirlenebiliyor musun?
0: Evet.
1: Aa, zavallı ve gülünçsün. Canım ne isterse onu söylerim ve senin hiçbir fikrin olmaz. Seni
0: paçeneni.
1: Biliyor musun? Seni kullanacağım. Bunu şimdi söylüyorum. Çünkü eğer beni durdurabileceğini bilseydim daha çok eğlenirdim. Kalemini mi kaybettin? Ne kötü hasta herif. Natalie'nin senden ne kadar nefret ettiğini ve karına pislik dediğini not alırdın kaybetmeseydin.
0: Hey, bir kelime daha etme.
1: Pislik karın hakkında mı? Durumunla ilgili şeyler okudum. Kısa dönemli hafıza kaybının sebeplerinden biri ne biliyor musun? Zührevi hastalıklar. Belki bütün bunların sebebi karının bir pislik olması ve seni böyle bir dönüştürmesidir Leonard. Acınacak durumda. Bir zavallısın sen. Her ne istersem söylerim ve sen de asla hatırlamazsın. Arkadaş kalmaya devam ederiz. Hatta sevgili oluruz.
0: Lanet olsun.
1: Yakında görüşürüz.
0: Odaklan. Bir kalem bul. Bunu yazacağım.

0: Konsantre ol, konsantre ol, konsantre ol. Aklında tut, aklında tut, aklında tut. Hadi. Hadi, bir kalem bulmam gerek, hadi. Yaz bunları, yaz. Olan her şeyi, neler olduğunu yazacağım. Hadi, hadi, hadi, hadi. Bir kalem bulmak zorundayım, hadi. Hadi, dikkatini dağıtma, odaklan. Aklında tut, aklında tut. Hadi, hadi, hadi, bir kalem bul. Not al, neler olduğunu yaz. Hadi, hadi, hadi, konsantre ol. Hadi, aklında tut, aklında tut. Ne oldu?
1: Neye benziyor? Canımı çıkarırcasına kim? Dövdü. Kim mi? Dad Leonard. Dad canımı çıkarırcasına dövdü.
2: Kimse yok mu? Ben resepsiyondan Bird.
0: Evet.
2: Telefon görüşmesi istemediğini biliyorum ama telefondaki adam bir polis olduğunu söylüyor.
0: Polis mi?
2: Evet. Ve söyleyeceklerini gerçekten öğrenmek isteyeceğini
0: telefonda
2: söylüyor.
0: Telefonda iyi değilimdir. Konuşurken insanların gözlerine bakmalıyım.
2: Pekala ne?
1: Şöyle geç. Sen kanepede yatabilirsin. Rahattır. Otur hadi.
0: Teşekkürler.
1: Bu ne kadar zamanını alacak sence?
0: Hı?
1: Karını öldüren adam aradığını söylemiştin.
0: Onu ne zaman yakalayacağım bu kasabada olup olmamasına bağlı. İşte belgelerim burada.
1: Bir şey sorabilir miyim? Eğer bütün bu bilgilere sahipsen, niye polis senin için onu bulmadı?
0: Onu aramıyorlar.
1: Neden?
0: Öyle biri olmadığını düşünüyorlar. Görüyorsun. Onlara hatırladıklarımı anlattım. O uykudaydım. Bir şey beni uyandırdı. Yatakta onun yattığı taraf soğuktu. Bir süre önce gitmiş olduğu açıktı.

0: ikinci bir adam olmalıydı. Biri bana arkadan vurdu, hatırlıyorum. Bu hatırladığım son şey zaten. Bak, polis bana inanmadı. Eğer kontrol edersek...
1: Hatırladıklarını sana nasıl açıkladılar? Silahı ve diğer şeyleri.
0: Cangiye zeki biriydi. Zekiydi. Ölen adamın silahını alıp bana vurduğu copla değiştirdi. Benim silahımı ve kaçtığı arabayı bıraktı. Polise tam bir paket bıraktı. Copu ölen adamın elinde ve üzerinde benim kanımla buldular. Ve sadece benim silahımı buldular. Başka birini arama ihtiyaç duymadılar. Bu gerçeklere karşı çıkan tek insan bendim ve beyin sarsıntısı geçirmiştim. Polisler benim durumumda olan birine inanmazlar.
1: Leonard, sana yardımı olacaksa burada biraz kalabilirsin.
0: Teşekkür ederim.
1: İşe dönmem gerekiyor. Yani evindeymiş gibi hisset, televizyon izleyebilir ya da yemek yiyebilirsin. Ne istersen, evindeymiş gibi davran.
0: Bir şey var. Seni hatırlatacak bir şey.
1: Adım Natalie.
0: Natalie. Sammy Jenkins. Ne oldu?
1: Biri geldi bile.

0: müesseseden.
1: Teşekkürler.
0: Demek gerçekten bir sorunun var. Tıpkı o polisin söylediği gibi.
1: Hı?
0: Durumunu diyorum.
1: Kimse mükemmel değildir.
0: Peki söyler misin? Son hatırladığın şey ne?
1: Karım.
0: Çok hoş.
1: Ölüyordu. Karımın öldüğünü hatırlıyorum.
0: Bırak sana başka bir tane alayım. Sanırım bu tozlu.
1: Neden beni arıyorsun? Ne istiyorsun? Polis olduğunu biliyorum. Ne istiyorsun? Yanlış bir şey mi yaptım? Bilmiyorum. Kötü bir şey belki de. Dinle. Bana niye soruyorsun? Ben ne yaptığımı hatırlamıyorum. Durumumdan dolayı bu durumdaki birine inanamazsın. Kimse Semih'e inanmadı. Semih'e ben bile inanmadım. Ferdi'nin barı. Bir ara uğra Natalie.

0: İçecek bir şey alabilir miyim?
1: Ne istiyorsun?
0: İçecek bir şey, lütfen.
1: Buraya bu kılıkla girip içki isteyemezsin.
0: Giysi kuralı mı var?
1: Neden buradasın?
0: Natalya adında biriyle buluşacağım.
1: Tamam, o benim.
0: Evet, daha önce tanıştık öyle mi? Öyleyse neden buradayım?
1: Bilmem, niye sen söylemiyorsun?
0: Hatırlamıyorum. Kısa dönem hafızamı kaybettim ama amnezi değil.
1: Sen o hafıza adamsın.
0: Beni nereden tanıyorsun?
1: Erkek arkadaşım senden bahsetti.
0: Öyle mi? Erkek arkadaşın kim?
1: Jimmy Grant, onu tanıyor musun?
0: Hayır.
1: O seni tanıyor. Bana senden bahsetti. Discount'ta kaldığını söyledi. Aslında ondan önce bir polis geldi ve seni sordu. Hiçbir şey hatırlayamayan bir adam aradığını söyledi. Oraya nasıl geldiğini ya da ne yaptığını bilmeyen.
0: Kronik alkolizm kısa süreli hafıza kaybının nedenlerinden biridir.
1: Sen Teddy misin?
0: Hayır, adım Leonard.
1: Seni Teddy mi gönderdi?
0: Bilmiyorum.
1: Jimmy'ye ne oldu?
0: Onu da hiç bilmiyorum üzgünüm.
1: Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Nerede olduğunu ve ne yaptığını hatırlamıyor musun?
0: Hayır, yeni hatıralar oluşturamıyorum. Her şey bulanık.
1: Öyleyse niye buraya geldin?
0: Bunu cebimde buldum.
1: Cebinde mi?

0: Hadi yap şunu. Teşekkür ederim. Barbahsi. Katkıda bulunmak ister misin?
1: Hayır, sağ ol.
0: Büyük para var. Hadi geliri hayır kurumuna gidiyor. Bana yardım et.

0: müesseseden.
1: Teşekkürler. Bu tamamen saçma çünkü kimse sana inanmıyor. Küçük bir beyin sarsıntısı güvenilirliğini nasıl da etkiliyor? Sanırım bu Semih'e inanmamamın cezası ilahi adalet. Durumumla ilgili gerçeği biliyor musunuz memur bey? Hiçbir şey bilmiyorsun. Sinirlisin, nedenini bilmiyorsun. Suçlu hissediyorsun. Hiçbir fikrin yok. Her şey yapabilirsin. Ama 10 dakika sonra en ufak bir fikrin olmaz. Semih gibi. Ya Semih gibi bir şey yaptıysam? Sana söylemedim mi? Semih ve karısına ne oldu? Bir umda beni görmeye geldi. Ona ne düşündüğümü söylemedim fakat hiçbir zaman numara yaptığını da söylemedim. Sadece durumunun fiziksel değil de zihinsel olduğunu söyledim. Daha sonra eve gidip Semih'e son testini yaptığını öğrendim.
2: Semih, iğne zamanım geldi.
3: Hıh.

0: Onun kendisini sevdiğinden hiç kuşkusu yoktu. Onu denemenin bir yolunu bulmuştu.
1: Semi. Yine zamanım geldi.
0: Gerçekten de ona blöf yapabileceğini i̇şte düşündü. Ya da onu içine soktuğu bu durumda yaşamak istemedi.
1: Semi. Yine zamanım geldi.
2: Acımayacak.

0: Komaya girdi ve bir daha da iyileşemedi. Semih olanları anlayamadı. Bir açıklama getiremedi. O zamandan beri düşkünler evinde. Karısının öldüğünü bilmiyor bile. Semih hakkında yanılmıştım. Ve karısı hakkında da. Parada gözü yoktu. Onun sorununun ne olduğunu anlamaya çalışmıştı. Beyni şartlandırmaya cevap vermemişti ama kimseyi aldatmamıştı. Ve gözlerine baktığında karısı onun yine aynı insan olabileceğini düşünmüştü. Onun gözlerine ben baktığımda tanıma hissini gördüğümü sandım. Şimdi bunu uydurduğumu biliyorum. Eğer birini tanıman gerektiğini düşünüyorsan tanıyormuş gibi yapıyorsun. Doktorlardan onay almak için yapıyorsun. Daha az deri görünmek için uyduruyorsun. Hangi satıcısı? Dövme, 6. gerçek, araba plakası SG137İU. Enmas dövme, 6. gerçek, araba plakası.
1: Nasıl gidiyor Lenny?
2: Bu tarafa giremezsiniz bayım.
1: Tamam, birbirimizi tanıyoruz değil mi?
0: Burada olduğumu nereden bildin?
1: Ön tarafta, arka tarafa park etmeliydin. Burada hala ne yapıyorsun Lenny? Kuzeyde bir sürü dövme salonu var.
0: Sanırım hafızam kötüleşmeden bir şeyler yazmak istedim. Hepsi bu.
1: Anahtarları bana ver, ben götürürüm.
0: Orada kalabilir.
2: Dışarıda bekleyin.
1: Lanet olsun. Bak, bana bir dakika var. Senin için bir şeyim var.
0: 6. gerçek. Plaka numarası SG137İU.
1: Bak, bir dakika bekle. Dinle, seni buradan çıkarmalıyız.
0: Neden?
1: Yapma. Hadi Leonard, sana kaç kere söyleyeceğim, ortalıkta dolaşman güvenli değil artık.
0: Neden değil?
1: Çünkü o polis seni arıyor. Sana yeni bir kimlik lazım. Yeni giysiler, şimdilik işine yarayacak başka bir araba bulacağım.
0: Dur, dur. Bunları. Ne polisi?
1: O kötü polis. Seni Discount Oteli'nde kontrole gelen adam. Yani günlerdir seni arıyor, kapının altına zarflar koyuyor.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Bana o söyledi. Seninle dalga geçiyor. Çok eğlenceli olduğunu
0: düşünüyor. Bir sürü zırvalıkla dolusun.
1: Hayır değilim. Telefonda iyi olmadığını biliyor. Seni arayıp duruyor. Telefona cevap vermiyorsun. Seni korkutmak için kapının altına zarf atıp senin cevap vermeni sağlamaya çalışıyor. Cancı'nın yerel bir satıcısı olmasıyla ilgili not atıyor. Jimmy Grants.
0: Jimmy Grants kim?
1: Leonard. Jimmy satıcısı. Polis operasyonun nasıl yürüdüğünü öğrenmek istiyor. Düşündüğü bazı şeyler var. Sen de bir şekilde karıştın.
0: Onu nereden tanıyoruz?
1: Polis için çalışıyorum. O kasaba dışından bir polis. Buradakiler bizi bir araya getirdi. Sana yardım ettiğimi bilse beni gebertir. O yüzden bu giysileri al, üzerine giy ve hemen buradan kaybol. Hadi Leonard, hemen git.

Teddy 555-0134. Yalanlarına inanma. Sen pisliğin tekisin. Bir ara uğra Natalie, Ferdi'nin barı.

0: Merhaba Cemi. Affedersin, seni başkası sandım. Affedersin.
1: Önemli değil. Bir ara uğra Natali. 435 ne Supras Ferdinand bari. Bu Jimmy Grant kız arkadaşının çalıştığı yerden mi satıyor? Ama onu getirmeyecek, kendisi yağınızı gelecek değil mi? Onu yakalamanın en iyi yolunun olduğunu düşünmüşümdür. Hayır memur bey, bu iş için her zamanki gibi hazırım. Lobide misin? Nasıl görünüyorsun? Hemen geliyorum.

0: Lenny.
1: Memur Gemin.
0: Evet. Hadi.

0: Hey, gülümse.
1: Hayır hayır, burası olmaz. Evet. Burası iyi.
0: Memur mu yoksa Teğmen Gemil mi?
1: Ne yap biliyor musun? Gemi yazma. Sadece Teddy yaz.
0: Neden?
1: Gizli çalışıyorum. Gittiği yön işte burada yazıyor. Numaram aşağıda. Gerekli
0: sen
1: olursa eğer...
0: Musun?
1: Hayır, bu uygun olmaz. Güzel çıkmışım. Zayıf görünüyorum. Hey Lenny. Onu yalvart.

0: Teddy. Hey Teddy. Teddy.
1: Jimmy.
2: Burada ne işin var senin?
1: Sen Jimmy Grant misin?
2: Yoksa başka Jimmy'ler mi bekliyordun Hafsa adam?
1: Beni hatırlıyor musun?
2: Evet, seni hatırlıyorum.

0: Hatırlıyorum. Teddy hangi cehennemde?
1: Lanet olasın, ne yapıyorsun sen?
2: Soyun.
1: Çok büyük bir hata yapıyorsun.
2: Soyun!
1: Ortakların bulaşmak isteyeceğin cinsten adamlar
2: değil. Başka bir şey söyleme.
1: O pisliğe güvenemeyeceğimi biliyorum.
2: Çıkar şunu.
1: Pislik.
2: Pantolonunu da.
1: Neden?
2: Üzerinde kan olsun istemiyorum.
1: Hey, hey, hey, bekle, bekle, bekle. Sana ne getirdiğimi
2: çıkar
1: söyledim.
2: Çıkar şunları.
1: Bak, arabada 200 bin dolarım var. Al onu,
2: ne?
1: Hepsini al.
2: Benimle pazarlık edebileceğinim
1: sana. Parayı al ve git
2: senin
1: buradan.
2: Senin pis paranı istemiyorum.
1: Ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun?
2: Senden lanet hayatımı geri istiyorum.

0: yaptım ben?
1: Hey bayım, yardıma ihtiyacım var. Burada bir adam var, kötü yaralanmış. Ona bir doktor lazım.
2: Tamam.
1: Ne oldu bilmiyorum. Bende hafıza sorunu var. Seni tanıyor muyum?
2: Hayır, endişelenme. Ben polisim. Hala nefes alıyor
1: bilmiyorum.
2: Mu?
1: Bilmiyorum, belki.
2: Siz ikiniz burada ne yapıyordunuz?
1: Hatırlamıyorum. Böyle bir durumum var.
2: Umarım onunki kadar ciddi değildir. Çünkü bu adam ölmüş. Alleni, o şeyi öldürür.
1: Şimdi beni tanıyorsun ha? Sen lanet bir polissin.
2: Evet. Ve onu bulmana yardım eden de benim.
1: Kalk. Ayağa kalk.
2: Lenny, yanlış fikre kapıldın.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Arkadaşlar!
6: Azma!
5: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçuk.

0: Kapları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Jel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına,

0: Sonra.
1: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen...

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
12: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: O kim? Beni tanıyordu.
2: Tabii ki tanıyacak. Karına tecavüz etti. Beynini mahvetti.
1: Saçmalık. Bu o adam değil.
2: Onun adı James F. Grant. John G. Dövmelerine baksana.
1: Neden 200 bin dolar getirdi?
2: Ne?
1: O ne içindi?
2: Ona bende olduğunu...
1: Bu satışı mı?
2: Hayır. Evet. Hem o hem de senin meselen. Bak Leonard Jim'i aradığın adam. Yanına biraz para kazanır
1: mıymış? Beni nasıl tanıdı?
2: Discount oteli. Orada satış yapardı. Resepsiyondaki adam ona birilerinin gelip gelmediğini haber veriyordu. Fotoğraf çektiğini gördüğün anda Jimmy'i aradı.
1: Sen beni kullanıyorsun.
2: Hayır. Yarısını
1: al. Semih biliyordu. Neden o lanet olsun Semih'den bahsedeyim ki?
2: Sen herkese Semih'den bahsediyorsun. Dinleyen herkese. Semih Jenkins'ı hatırla. Semih Jenkins'ı hatırla. Harika hikaye. Her anlattığında daha da iyi oluyor. Mutlu olmak için kendine yalan söyledin. Bunun kötü bir yanı yok. Hepimiz yaparız. Hatırlamamayı istediğin birkaç küçük ayrıntı kimin umrunda ki?
1: Sen neden bahsediyorsun?
2: Bilmiyorum. Karının saldırıdan sağ çıkması, durumuna inanamaması, yaşadığı işkence, acı ve onu mahveden keder, insülin, hepsi.
1: O Semih, ben değilim. Sana Semih'den bahsetmiştim.
2: Evet, doğru. Kendine sürekli söyleyip durduğum gibi. Kendini hatırlamaya şartlandırmak, tekrarlayarak öğrenmek
1: Semih için. Karısının kendisini öldürmesine izin verdi. Semih'in sonu düşkünler evi oldu.
2: Semih bir sahtekardı, bir dolandırıcı.
1: Semih'in sahtekarlık yaptığını hiç söylemedim.
2: Onu herkese böyle duyurdun. Bir dolandırıcı.
1: Yanıldım. Bütün olay bu. Semih'in karısı bana geldi.
2: Semih'in bir karısı yoktu. Diyabeti olan senin karındı.
1: Karım diyabetik değildi.
2: Emin misin?
1: Diyabetik değildi. Sence kendi karımı tanımıyor muyum? Senin sorunun ne?
2: Evet, sanırım sana sadece haklı olmak istediğin şeyleri hatırlatabiliyorum. Yaşlı Jimmy gibi.
1: O doğru adam değil.
2: Sana göre öyleydi. Hadi intikamını aldın. Hala hatırlıyorken tadını çıkart. Adamının o olup olmaması senin için ne fark eder ki?
1: Her şeyi fark ettirir.
2: Neden? Hiçbir zaman bilemeyeceksin. Bilemeyeceksin.
1: Bileceğim. Bir şekilde... Bileceğim.
2: Hayır, hatırlayamayacaksın.
1: Bu sefer hatırlayacağım, farklı olacak.
2: Ben de öyle düşündüm. Buna emindim ama sen hatırlamadın. Bu doğru. Evet, doğru. Gerçek John G. bir yıldan fazla süre önce öldü. Onu bulmana yardım ettim.
1: Artık yalan söyle.
2: Bak Lenny. Karının davasına atanan polis bendim. Sana inandım. İntikam için bir şansı hak ettiğini düşündüm. O gece banyoda olan diğer adamı bulmana yardım ettim. Kafanı kıran ve karına tecavüz eden adamı. Onu biz bulduk ve sen öldürdün. Ama hatırlamadım bile. Ben de onu tekrar aramana yardım ettim. Çoktan öldürmüş olduğun adamı.
1: Öyle mi? Peki o kimdi?
2: Öyle bir adam işte. Kim olduğu önemli mi? Sebebi yok Lenny. Komplo yok. Sadece lanet, kötü şans. Karının yalnız yaşamadığını anlayamayacak kadar uçmuş iki bağımlısı, onu öldürdüğünü hatırlayacağına o kadar inanmıştım ki, ama olmadı işte. Yani aklında kalmadı. Bu fotoğrafı ben çektim. Baksana ne kadar mutlusun. Bu yüzü yeniden görmek istedim.
1: Ha tabii, teşekkürler.
2: Canın cehenneme. Sana yaşamak için bir sebep gösterdim. Mutluluktan öte bir şey hissettim. Gerçeği istemiyorsun. Kendi gerçeğini uyduruyorsun. Polisteki dosyan gibi. Onu sana verdiğimde tamdı. 12 sayfayı kim aldı?
1: Muhtemelen sen.
2: Hayır, ben değildim. O sen.
1: Bunu neden yapayım?
2: Asla çözemeyeceğim bir bulmaca yaratmak için. Kaç şehir olduğunu, kaç tane John G. ya da James G. olduğunu biliyor musun? Ben de lanet bir John G.
1: Senin adın Teddy.
2: Annem bana Teddy der. Adım John Edward Gemmell. Sen keyfine bak. Bulabileceğimiz bir sürü cancıyı var. Bütün yaptığın sızlanmak, yaptıklarıyla yaşamak zorunda olan benim. Bütün bunları bir araya getiren benim. Sen ortada dolaşıp dedektifi oynuyorsun. Rüyada yaşıyorsun evlat. Yaşama amacın olan ölü karının özlemini duymak, resimde olmasan bile son vermeyeceğin romantik bir araştırma.
1: Seni öldürmeliydim.
2: Kes şunu Lenny, hadi. Sen bir katil değilsin. Bu yüzden işte böyle iyisin. Hadi ne yapıyorsun? Saat kaç biliyor musun? İçki saati geldi, ben ısmarlıyorum. Lanet olsun.
1: Ben katil değilim. Ben sadece her şeyi doğru yapmaya çalışan biriyim. Bana söylediğin şeyi unutmama izin verebilir miyim? Yalanlarına inanma. Benden istediklerini yapmak için kendime izin verebilir miyim?

çözmek için başka bir bulmaca istediğimi mi düşünüyorsun? Arayacak başka bir junkie mi? Sen bir junkiesin. Öyleyse benim junkiem olabilirsin. Dövme 6. gerçek. Araba plakası SG137İBU. Mutlu olmak için kendime yalan mı söylüyorum? Senin durumunda dedi. Evet söyleyeceğim.

0: Hey! Hey, o senin araban değil.
1: Artık benim.
0: Tanrım, onu alamazsın.
1: Neden?
0: Çünkü az önce öldürdüğün adamın arabası. Tanıyan biri çıkacaktır.
1: Biliyor musun? Bir katil yerine ölü bir adamla karıştırılmayı yeğlerim. Bunu bir süre elimde tutacağım.
0: Lenny, dinle, yapma. Anahtarı bulmama yardım eder misin? Anahtarlarımı bulmama yardım et. Lenny! Lenny!

Zihnim dışında bir dünyaya inanmam gerekiyor. Hareketlerimin hala anlamlı olduğuna inanmam gerekiyor. Onları hatırlayamasam bile. Gözlerimi kapatsam bile dünyanın hala orada olduğuna inanmam gerekiyor. Dünyanın hala orada olduğuna inanıyor mu? Hala orada mı? Evet. Hepimizin bize kim olduğumuzu hatırlatacak hatıralara ihtiyacı var. Ben de farklı değilim. Enmas dövme. 6. gerçek. Araba plakası SG 137 İU. Şimdi nerede?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir bültenle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Gelin hiç vakit kaybetmeden gündeme geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağız. Cuma namazının ardından soruları yanıtladı Erdoğan ve Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılış yıl dönümünde gururluyuz, mutluyuz mesajını verdi. NATO zirvesinin ardından da liderlerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.
2: Ayasofya Camii Kebiri tabii ki hepimizi çok çok mutlu ediyor. Gururluyuz. Gerçekten mutluyuz.
3: Ayasofya'yı Kebir Camii'nin açılış yıl dönümü gündemindeydi.
2: Ayasofya'yı Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu.
3: Cuma namazının ardından Hazreti Ali Camii'nin önünde konuştu Cumhurbaşkanı.
2: Başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
3: Ve NATO zirvesinin ardından gelen geri dönüşler.
2: Doğrusu geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar. NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum.
1: Ve efendim beklenen oldu. Özgür Özel CHP'yi bölen o imzayı attı, istifa etti. Partisinin adı yeni parti oldu ve Özel dahil 91 vekil CHP'den ayrıldı. İşte tüm gün yaşananlar.
3: Ve CHP'yi bölen o imzayı attı. İşte ilk sözleri.
4: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
3: Özgür Özel resmen CHP'den ayrıldı.
5: Size söz veriyorum. Unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız.
3: Partisinin adı yeni parti oldu. İşte logosu. Özgür Özel dahil 91 kişi CHP'den istifa etti. CHP mecliste 5. parti oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na 44 vekil kaldı.
6: CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor.
3: Murat Emir Özel'in imzaladığı belgelerle İçişleri Bakanlığı'na gitti ve resmi başvuru yapıldı.
7: Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilimizle partimizin kuruluş aşamasını bugün bitiriyoruz.
3: Özgür Özel sanal medya hesaplarını güncelledi. CHP Genel Başkanı ünvanını kaldırdı. Kapak fotoğrafına yeni parti logosu ekledi. Ve Özgür Özel cuma namazı sonrası kamera karşısındaydı.
5: Partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.
3: Yeni partinin ilk günü de olaylı başladı. Özel ve kadrosu Hacı Bayram Veli Camisi'ni siyasi şov alanına çevirdiği için protesto edildi. Özel destekçileri cemaate saldırdı. Özel ve kadrosunun bir sonraki adresi Kızılay'daki Anadolu Kulübü oldu. Yeni parti ilk önemli toplantısını burada yaptı. Partinin genel başkan ve yönetim kademesi belirlendi. Toplantıda Özgür Özel oy birliğiyle genel başkan seçildi. Özgür Özel'in rozetini Adana Milletvekili Burhanettin Bulut taktı. Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır gibi Özel'e yakın isimler yeni partinin parti meclisine giremedi. Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partinin grup başkan vekili oldu. Ankara'da hareketlilik yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını genel merkezde topladı.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
3: Masada Özel ve ekibinin yeni parti hamlesi vardı.
1: Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında da çember genişledi sevgili izleyenler. Kamuoyunun yakından tanıdığı 6 isim daha bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ünlü isimlerin deprem dönemindeki paylaşımları ve ahbapla temasları da mercek altına alındı.

0: Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında kamuoyunun yakından tanıdığı 6 isim daha bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sanal medya yayıncıları Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sanal medya fenomeni Fatih Koparan, 6 isminde savcılıkta soruşturmaya ilişkin bilgilerine başvuruldu.
1: Savcı Bey bilgilerine başvurmak istemiş.
0: Soruşturmanın yeni dalgasında ünlü isimlerin deprem dönemindeki paylaşımları ve ahbapla temasları mercek altına alındı. İsimlerin derneğe bağış yapıp yapmadığı da soruldu.
2: Ahbaba desteklerinizi bekliyoruz.
3: İfade bittiğinde...
0: Hazal Kaya ifadesinde ahbaba şahsen 120 bin lira bağış yaptım, ben de mağdurum dedi. Özlem Gürses ise özür dilenecek bir şey yapmadım dedi ifadesinde. Ünlü isimlerin ifadeleri alınırken soruşturma dosyasından yeni mesajlar da çıktı. Haluk Levent'in avukatına ve galericiye milyonlarca lira borçlandığı ortaya çıktı. Levent'in 20 yıl boyunca avukatlığını yapan Mehmet Söğüt'ün ifadesi dikkat çekti. Söğüt, Levent'in isteği üzerine asistanı Yeliz Kaya, şoförü Zafer Yay ve diğer çalışanların hesaplarına borç açıklamasıyla para gönderdiğini söyledi. Avukat Söğüt, ödeme zamanı geldiğinde muhatap bulamadığını da öne sürdü. Haluk sürekli benden kaçıyordu, kendisiyle iletişim kuramıyordum dedi. Alacağını tahsil etmek için ahbabın Levent'teki ofisine defalarca gittiğini de anlattı. Ancak ofis her defasında kapalıydı. İncelenen dijital materyallerde Söğüt'ün ofisin kapısını fotoğraflayarak Berkan Tacil'e tehdit içeren bir mesaj gönderdiği de belirlendi. Mesajda "bir iki kurşuna bakar abi" ifadesi dikkat çekti. Dosyadaki bir diğer alacaklıysa galerici Mehmet Ulu'ydu. Ulu, Haluk Levent'ten 15 milyon lira alacaklı olduğunu iddia etti. Galericinin Levent'e gönderdiği sitem dolu mesajlar dosyaya girdi. Levent'in galericiye çek görselleri gönderdiği, Ulu'nun "ne yapayım ben bunları" sorusunaysa "villa sattım" yanıtı verdiği belirlendi. Ulu, Levent'in kendisini hatalı veya karşılıksız çeklerle oyaladığını iddia etti. "İşiniz görüldükten sonra bu telefonlara bakmıyorsunuz, bizi çukurun içine attınız" diye yazdı. Dosyada ortaya çıkan yeni ifadeler, Ahbap Derneği'nin yürüttüğü usulsüz para akışını bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Emeklilerin beklediği zam farkları bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Kim, ne kadar ve ne zaman zam farklarını alacak? İşte yanıtı haberimizde.
5: Milyonlarca emekli hesaplarında zam farklarını görmeye başladı. Emekli sandığı kapsamında memur emeklilerinin Temmuz ayı zam farkı ödemeleri hesaplarına yatırılıyor.
6: 4,5 milyarlık zam farkı hesaplara yatmaya başladı. Emekli, mağlul, vazife mağlulu, dul ve yetim aylığı alanlar bugün itibariyle zam farklarını hesaplarında görmeye başladı.
5: Aylıklarını 3'er aylıklar halinde alanlar da zam farklarını hesaplarında görecek.
6: Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı tutarında, Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı tutarında, Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık maaş farkı tutarında aylık maaş farkı yatırılacak.
5: Fark tutarları 2 milyon 491.370 kişiye yatırılacak.
4: Biraz da piyasaya bakalım. Son iki haftanın zirvesine çıkan altın fiyatları bir kez daha düşüşe geçti. Hafta başında 6300 lirayı gören gram altın 6170 lira seviyesine geriledi. Petrol fiyatları ise yeniden tırmanışta.
7: Hafta başında altının TL bazındaki gram fiyatı 6300 liraya kadar çıkmıştı.
8: Son iki haftasının zirvesini gören gram altın yükselişini sürdüremedi. Hafta başında 6200-6300 seviyelerini gören gram altın haftanın son günü 6170 lira seviyelerine yeniden geriledi.
7: Çeyrek altın hafta başında 10500'e kadar çıkmıştı. Bugün itibariyle çeyrek altın 10200 TL, yarım altın 20400 TL, tam altın ise 41000 TL.
9: ABD-İran gerilimi, petrol fiyatları, FED faiz beklentisi, altın baskılara bir kez daha yenik düştü.
8: Ons altın %2,1 oranında değer kaybederek 4040 dolar seviyesine geriledi. İşte bu şekilde son

0: İki haftanın zirvesindeyken hızlı bir düşüş yaşadı.
1: Uzun zamandan beridir altının gram fiyatı TL bazında 6000 ile 6300-6400 arasında gidip geliyor.
0: Petrol fiyatları ise son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki günlerde 92 doları gören Brent petrolün varil fiyatı şu anda 100 doları aştı.
1: 100 küsür dolara çıkan varil fiyatı 86 dolar hatta 84 dolara kadar düşmüştü. Bugün itibariyle varil fiyatı eski fiyatlarına tekrar geri dönmeye başladı.
2: Gözler şimdi yeniden ABD Merkez Bankası'nın faiz kararında.
1: Savaş biterse, bir anlaşma olursa altın tekrardan şaşalı günlerine geri dönecektir.
3: Efendim, burası da Aksaray. Bakın, alkollü direksiyonunun başına geçen adam kaza yaptı. Kaza sonrası ortalıksa bir anda karıştı. Yakınları polise direnince de 12 kişi gözaltına alındı.
4: Esnaf adamım, kurbanım olayım.
5: Alkollü araba kullanıyorsunuz beyefendi.
6: Açıyor, açıyor adam, açıyor.
7: Alkollü araç kullanıp kaza yaptı. Yakınları polise direnince film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
8: Karşıya gitmiş, karşıya gitmiş, karşıya gitmiş abi.
7: Aksaray'da kayda geçti olay. Otopark girişinde yakayı ele verdi.
9: Allah aşkına, ben ne yaptım? Polisten kaçtım, daha ne yapacağım oğlum?
7: Ortalık bir anda birbirine girdi.
10: Abi herkes aldılar abi! Uzaklaş! Uzaklaş! Uzaklaş!
7: O karışıklıktan gazeteciler de nasibini aldı.
11: Abi sen niye çekiyorsun?
12: Nasıl yazmıyorsun?
11: Tamam ama niye çekiyorsun?
12: İşim o benim.
11: Tamam da niye çekiyorsun?
7: Yakınları polislerden sonra gazetecilere direnmeye başladı.
12: Beni rahat.
11: Ama mesela rahat duracağım abi, bir çekme abi.
7: 12 kişi gözaltına alındı.
11: Gel! Al! Al!
3: Bursa'da kendi evinde öldürülen yaşlı kadının altınları da çalınmıştı. Katili en yakını, birlikte poz verdiği komşusu çıktı. Yakalanan komşu, ne yaptığımın farkında değilim dedi.
2: Kendi evinde öldürüldü, altınları çalındı. Katili birlikte poz verdiği en yakını, komşusu çıktı.
0: 77 yaşındaki Faize Karaca Bursa'da yaşıyordu. Olay günü Karaca'nın engelli eşi balkona çıktı ve komşulardan çığlık çığlığa yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler Karaca'yı kanlar içinde yatak odasında yatarken buldu.
2: Boğazında kesikler vardı. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
0: Karaca'nın katilini bulmak için ekipler hızla harekete geçti. Tüm şüphe okları Karaca'nın ailece görüştüğü komşusu Şengül Demir'de toplandı. Demir'in evinde yapılan aramada ikilinin birlikte poz verdiği fotoğrafları ve Demir'e ait kanlı kıyafetler bulundu.
2: Gözaltına alınan Demir, aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Gözüm döndü, ne yaptığımı farkında değilim dedi.
0: Üstelik komşu cinayetinin sebebi Faize Karaca'nın altınlarıydı. Şengül Demir komşusunu öldürdükten sonra 5 altın bileziği ve bir beşibiyerdesini çalıp başka bir eve saklamıştı.
2: Altınlar sakladığı adreste bulunurken cani komşu tutuklandı.
3: Yine Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk akranının saldırısına uğradı. Öldürüsüye dayak yedi sevgili izleyenler. Yere düşünce de başına tekme darbeleri aldı ve sonunda bilinci de kapandı. İşte o anlar.
13: Eve dönüşte yaklamış, vurmuş.
14: Yaşı küçük, yaşattığı dehşet büyüktü. Akranına önce saldırdı, ardından yere düşürüp acımasızca tekmeledi. Daha 10 yaşındaydı. Sokakta yürürken kendinden 2 yaş büyük bu çocuğun saldırısına uğradı. Karşılık veremedi. 10 yaşındaki çocuk yere yığıldı ama akranının dehşeti bitmek bilmedi. Başına tekmeler savurdu. Saldırıya uğrayan çocuğun bilinci kapandı. Çevredekiler araya girdi. Akranını acımasızca döven çocuk hızla kaçtı. Ağır yaralanan çocuk da hastaneye kaldırıldı.
13: Çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor. Çok korkuyor.
3: Efendim, diyelim ki bir kargonuz var ve kargonuzu teslim aldığınızda kırık olduğunu fark ettiniz. Ne tepki verirdiniz acaba? İşte bir kargo çalışanı teslim etmek için getirdiği kargoyu kameraların içine baka baka paramparça etti.
14: Kargo teslim edecekti. Kameralara bakarak paketi paramparça.

0: paramparça etti. Bir kargocu paketi teslim etmek üzere binaya girdi. Daireyi buldu. Önce güvenlik kamerasına baktı. Ardından da kargoyu işte böyle yere fırlattı. Hiçbir şey olmamış gibi de uzaklaştı. O anlar sanal medyada tepki topladı.
1: Şırnak'ta ise başıboş köpekler küçük bir çocuğa dehşeti yaşattı.
2: Metrelerce kovaladılar, küçük çocuk dehşeti yaşadı. Başıboş sokak köpekleri saldırısına bir yenisi eklendi. Bir çocuk sokakta hiçbir şeyden habersiz yürüyordu. Bir anda arkasından köpekler çıktı. Bir değil, iki değil, tam üç köpek çocuğu kovalamaya başladı. Çocuğun yardımına babası ve amcası yetişti. Çocuğu kurtardılar. Köpekleri işte böyle kovaladılar.
1: Skandal paylaşımlara imza atan sözde sanal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklandı sayın seyirciler. Ortaya çıkan yeni detaylarsa şaşkınlık yarattı.
0: Sözde fenomen tutuklandı. Ortaya yeni detaylar çıktı.
3: Benim sabrım kalmadı. Gerçekten benim sabrım kalmadı.
0: Fatma Soydaş 21 yaşında. Muhasebeciydi. Sanal medyaya girdi. Kısa sürede fenomen oldu.
3: Aslında ilk başta sevdim. Sonrasında işe dönüştüreyim yani. Bu benim işim olsun dedim. Hem de güzel gelirler geliyor dedim. O şekilde başladım.
0: Milyonlarca lirayı bulan aylık kazancı ve skandal açıklamalarıyla hep gündemdeydi. Dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alınmış, hesaplarına erişim engeli getirilmişti.
3: Bana ailem ulaşıyor, bana arkadaşlarım ulaşıyor, bu ne diyor?
0: Kaçma şüphesiyle tutuklanan fenomenin adliyedeki görüntüsü ortaya çıktı. Endişeli hali dikkatlerden kaçmadı. Diğer yandan bu paylaşımı çok konuşulmuş, kendini böyle savunmuştu.
3: İstediğim şeyi atabilirim, ayağımı da atabilirim arkadaşlar, ya çıplak ayağımı da atabilirim bu arada.
0: Ancak mahkemede yapay zeka dedi, dört parmaklı olduğuna dikkat çekti. Mahkeme dini değerlerin istismar edildiğini belgeledi, pek çok görüntü dava dosyasına girdi.
1: Ve Gülistan Doku, eski vali Tuncay Sonel'le ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un konuşmaları ortaya çıktı sayın seyirciler. Sonel'in kendisine olumsuz yorum yapanların sanal medyalarını kapattırdığı ve bir kişiyi gözaltına aldırdığı da o dosyaya eklendi.
4: Bir de mezarı yok, bir de cenazesi yok.
2: Canını sıkanların sanal medyasını kapattırmış, gözaltına aldırıp evlerine böcek yerleştirmiş. Eski vali Tuncay Sonel ve ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un kan donduran konuşmaları ortaya çıktı.
5: Validir korktunuz, ekmeğin gider korktunuz, tehdit edildiniz korktunuz. Bu saatten sonra asıl bizden korkun.
2: Gülistan Doku dosyasında yer alan iddialar çarpıcı. Sonel sanal medyada kendisi hakkında paylaşım yapanların bilgilerini Ertok'a atmış. Ertok ise söz konusu kişilerin hesaplarını kapattırmıştı. Üstelik adres tespit ederek dinleme cihazı yerleştirildiği de ortaya çıktı.
6: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemigi istiyorum. Allah için benim kızımın kemigini bana verin.
5: Gelin, ben pişmanım değil. Duman gibi, Şubat gibi ne gördüyseniz anlatın.
1: Sevgili izleyenler, kendi içlerinde yaşadıkları sorunlarla magazin gündeminden düşmek bilmeyen Özcan Deniz ve ailesi yeni bir krizle gündemde.
7: Benim yatak odamda da parti yapıyorlar.
2: Anne Kadriye gelinini, abi Ercan, Özcan Deniz'i, kız kardeşler de annelerini suçlamıştı.
7: Bize gelenler, Özcan'ın misafirleri, Samar'ı görenler bana evim yeni yardımcısını sormuşlardı. Samar ailesi benim yatak odamda parti yapıyorlar. Benim yatak odamda.

0: salonda da parti yapıyorlar.
1: Yılan hikayesine dönen aile içi gerilimlerine bir yenisi daha eklendi. Anne Kadriye Deniz kızından ve damadından şikayetçi oldu.
2: Benim bütün gelir kaynaklarımı kapattı. Benim bütün mallarımı çaldılar. Hırsız parasıyla ekmek yiyorlar. Gerçekleri insanlar öğrenene kadar susmayacağım.
1: Kanser hastası olan Kadriye Deniz, kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Gürler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
3: Annenin bu savcılığına

0: Yani müşteri isyan ediyor. Peki bir bardak limonata kaç lira olmalı efendim? Uzmanına sorduk.
1: Kapalı çarşıda bir kafeteryada oturup şu limonatayı içmek 6,5 euro işte.
2: Bir bardak limonatanın fiyatı ne kadar olmalı?
3: 100 lira hani maksimum diyeyim.
4: Şu an her şeyin fiyatı çok karışık. 1000 lira da olabilir, 100 lira da olabilir yani.
5: Kapalı çarşıda 350 liraya satılıyor. 34 lira 50 kuruşa mal ediliyor, 10 katına satılıyor. Fiyatını duyan şaşıp kalıyor.
4: 350 hayır canım, ne münasebet.
6: 34,5 liralık limonata 350 liraya satılır mı? 10 katına satılması ham madde fiyatından gerçekten biraz yüksek.
2: Kapalı çarşıdaki bir kafe Kafeteryaya giden müşteri buz gibi bir limonata siparişi verdi. Lıkır lıkır içti. Ancak iş ödeme kısmına geldiğinde büyük şok yaşadı. Çünkü bir bardak limonatanın fiyatı 350 liraydı.
3: Maliyetine göre fiyatlanması gereken bir durum bence.
2: İşte fahiş fiyata kayıtsız kalmadı. Hemen cep telefonunu çıkardı ve o anları kayda almaya başladı.
1: Kapalı çarşıda kafeteryada oturup şu limonatayı içmek 6,5 euro işte.
4: Turist gidiyor çünkü oraya, o yüzden.
6: Ticaret Bakanlığımız özellikle fahiş fiyat konusunda bu çok dikkatli ve çok sıkı denetimler yapıyor.
2: Bir bardak limonata en fazla ne kadar olmalı, ne kadara satılmalı? İşte uzmanına sorduk. Kalem kalem limonatanın maliyetini hesapladı. İşte o çarpıcı rakamlar.
6: Bir bardak 300 milimlik bir limonatanın ham madde maliyetini çıkardım. İçine 1,5 limon, yarım portakal, 30 gram şeker ve 200 mililitre su koyduğum zaman 34,5 TL'lik bir limonata maliyeti elde ettim.
3: Rakamları düşük tutup sürümden bile kazanılabilir bence.
0: Yine İstanbul'dayız. Marketten şampuan çalan hırsız kaçarken ölümden döndü. Bir aracın altında kalmaktan da son anda kurtuldu.
7: Önce şampuanları çaldı, dakikalar sonra ölümden döndü. Bir hırsız markete girdi, şampuan reyonuna yöneldi. Fırsatını bulduğunda 10 tane şampuanı çaldı, çantasına koydu. Tam marketten çıkacakken bir çalışan fark etti, hırsızı durdurmaya çalıştı. Ama hırsız kaçmaya başladı. Bir anda yola fırladı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis şimdi hırsızın peşinde.
0: Efendim, İlyas gitti ve Asya'nın kelimeleri de boğazına düğümlendi. Bir sergi açılışında Türkan Şoray'a Kadir İnanır'ı sordular. O da bakın nasıl cevap verdi.
8: Türkan Hanım, geçtiğimiz haftalarda da çok büyük usta bir sanatçıyı kaybettik.
5: Kadir İnanır'ın adını duyunca duygulandı. Niye hatırlattın diyerek sitem etti.
9: Niye hatırlattın?
5: Usta oyuncu Türkan Şoray kendi adını taşıyan serginin açılışına katıldı.
8: Türkan Hanım, sizin de özdeşleşen Ağ Yazmalı filminde oynadığınız yazma burada.
9: Evet.
10: Asya'm. Ağ Yazmalı.
9: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
10: Asya.
5: Kendisine Kadir İnanır soruldu. Önce yutkundu, sonra sitem etti.
9: Ya arkadaşımızı hiçbir zaman unutmadık. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ustadımızı niye hatırlattın?
0: Samsun'da bir adam yan yana yürüdüğü kişiye dehşeti yaşattı sevgili izleyenler. Önce yumruk attı, ardından bacaklarından vurdu.
7: Önce yumrukladı, sonra bacaklarından vurdu. İki kişi yan yana yürüyordu. Birden tansiyon yükseldi. Döndü, yanındaki kişiye yumruk attı. Yetmedi, belindeki silahı çıkardı. Bacaklarına doğru ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişi can havliyle kaçtı. Şüpheli ise kısa sürede yakalandı.
0: İstanbul Üsküdar'daki bir binanın balkonu da büyük bir gürültüyle çöktü. Hamile eşi ve yaşlı annesiyle sokakta kalan adamsa yaşadıkları mağduriyeti anlattı.
11: Bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk.
5: Balkon çöktü. Hamile eşi ve yaşlı annesi

0: sokakta kaldı.
1: Benim eşim amca abi. Yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Bak biz şu an sokaktayız abi.
0: Yusuf Can Şişman ve ailesi facia yaşadı. Üsküdar'daki bu 4 katlı binanın 2. katındaki balkon çöktü.
1: Bizi dışarı çıkarttılar. İşte bu evi kapatacağız. Size yer bulacağız. Diyerek bizi dışarı çıkarttılar abi.
0: Tahliye edildiler, bina mühürlendi. Hamile eşi ve ailesi evlerine giremedi.
1: Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz sabaha kadar bak burada oturacağız abi.
0: Geceyi dışarıda geçiren Şişman ailesi bir çözüm bekliyor.
2: Sevgili izleyenler, Hakkari'de bir ailenin tek geçim kaynağı olan inek uçurumdan düşmüş ve ölmüştü. Sahibi de başında gözyaşı dökmüştü. İşte yürek yakan görüntülerin hemen ardından bir dernek harekete geçti. Aileye iki inek, bir de buzağı hediye edildi.
3: Tek geçim kaynağı olan ineği uçuruma düşmüş. 7 çocuk annesi kadının gözyaşları yürekleri yakmıştı. Ve yardım eli uzandı. Mağduriyet giderildi. Hüzün yerini umuda bıraktı.
4: İneklerimize de kavuştuk. Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun onlardan.
3: Yüksekova'da yaşayan Özbek ailesinin tek geçim kaynağıydı bu inek. Yıllarca emek verip bakmışlardı.
5: Küçük bir çocukları varmış. Emzirmeyip inekten süt alıyorlarmış.
3: İnek otladığı sırada 200 metre yükseklikten düştü. Sahibi aynı Özbek başından ayrılmadı. Ve bir dernek olanlara kayıtsız kalmadı.
5: Teyzemizi dün haberde gördük. Bizler de mesaj attık. Ailemize ulaştık.
3: Aileye anlamlı bir jest yapıldı.
5: Biz de dernek olarak bunu üstlendik. Hemen ailemize iki büyük inek, iki de küçük buzağı aldık.
3: Bu anlamlı yardım yürekleri ısıttı.
4: İneklerimize de kavuştuk. Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun onlardan.
2: Macaristan Başbakanı Peter Magyar efendim yaşlı bir adamın tükürüklü saldırısına uğradı. Üstelik o anlarda canlı yayındaydı.
6: Usulca yaklaştı, tükürükle saldırdı. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, başkent Budapeşte de Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitse ile birlikte canlı yayındaydı. Bu adam usulca yanına yaklaştı. Başbakan'a işte böyle tükürdü. O anlar kameralara yansıdı. Soğukkanlılığını koruyan başbakan, size afiyet diliyorum diyerek adama tepkisini dile getirdi. Adama kimsenin müdahale etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Başbakanın soğukkanlılığı takdir topladı.
2: Ünlü fenomen Danla Bilic, sevgili izleyenler, milyonlar onu yaptırdığı estetiklerle tanıdı. Ancak yaptırdığı o dolgular başına iş açmış ve 7. kez ameliyata alınmıştı. İşte Danla Bilic'ten ilk açıklama da geldi.
7: Vücudum enfekte oldu.
8: Doktor yalvarıyordu da ama ne olur hani yapmayalım artık.
6: Ben geldim diyerek paylaştı. Ameliyat sonrasında yaşadıklarını anlattı.
9: Ben geldim. Şimdi hemen hızlıca güncelliyorum.
6: Kalçası için yaptırdığı dolgu vücuduna yayıldı, enfekte oldu.
9: Aqua Feeling diye bir uygulama bu. Vücuda sıkılan dolgu. Dudağına yaptırıyorsun ya.
10: Evet.
9: Onun vücut hali.
6: Birçok kez ameliyat masasına yattı ama yine de o dolgu maddesi vücudundan tamamen temizlenemedi.
9: Burnumu yaptırdım, orta yüz gerdirdim. Göz çekme deniliyor. Dudaklarım dolgu. Mide ameliyatı.
6: 7. kez ameliyata girmiş, günlerce hastanede yatmıştı.
9: Artık dilimde tüy bitti. Ameliyatınız varsa şu an iptal edin.
6: Ameliyat sonrası ilk kez konuştu.
9: Elden tedavi devam. Targlarım var, dikişlerim var, korsem var. Bu sıcakta var, oğlu var.
6: Delirmeme az kaldı dedi Danla Bilic.
9: Delireceğim, çok az kaldı.
6: Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Mete Aksu da bir video yayımladı.
11: İnanılmaz bir enfeksiyon yayılımı ve gerçekten eğer müdahale edilmezse hayatı tehdit edebilecek enfeksiyonlara sebep oluyor.
2: Geceleri uyurken horluyorsanız yandınız efendim, ki ne yandınız. Mahkeme aşırı derecede horlayıp uyurken de dişlerini gıcırtadan adamı ağır kusurlu saydı ve Yargıtay kocanın eşine tazminat cezası ödemesine hükmetti.
12: Eşiniz horluyor mu?
13: Fazlasıyla, çok horluyor.
14: Öyle diyor mu, hiç hissetmiyorum.
12: İşte o da geceleri böyle horluyordu. Sesinden rahatsız olan eşine tazminat cezası ödemeye mahkum edildi. Yargıtay emsal kararlarına bir yenisini daha ekledi.

0: bizi.
1: Yani odalar değiştirilebilirdi, hemen boşanmayı düşünmek akla zarar bir durum.
2: Bursa Aile Mahkemesi'ne başvuran adam, karısının kendi ailesine hakaretler ettiğini ve istemediği kişilerle görüştüğünü öne sürerek boşanma davası açtı.
3: Koca kendisini haklı görüyordu ancak eşi iddiaları reddetti. Öyle bir neden ortaya attı ki davanın seyri bir anda değişti.
4: Ortak yaşamı çekilmeyecek boyutlara rahatsız edilecek şekilde getirmesine sebebiyet veren bu davranışlar...
5: Bunun horlamasının bir tedavisi yoktur.
3: Kadın geceleri uyumakta güçlük çekiyordu çünkü eşi sürekli horluyordu. Tedavi olmasını istediği ancak reddediyordu. Diş gıcırdatma sorununu da mahkemede neden olarak gösterdi. İşte mahkemeden o şok edici karar çıktı.
4: Ağır kusurlu sayılmak suretiyle boşanma kararı veriyor.
1: Haklı. Hak vermeye başladım.
3: Mahkeme boşanma davasını yerinde buldu ve çifti boşadı. Ayrıca kocanın maddi tazminat cezası ödemesine hükmetti. Aman diyelim, geceleri horluyorsanız dikkat edin. Çünkü sizin de başınıza gelebilir. Tazminata hükmetmiş. Donduk kaldık.
6: Ne diyeyim ki? Nasıl yani?
4: Ortak yaşam içerisindeyseniz eşinize saygılı ve özenli bir şekilde bunları düzeltip geliştirmeniz gerekiyor.
7: Şimdi araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir uyarımız var. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu sevgili izleyenler. Yani artık trafik ve kasko ihbarları tek merkezden yapılacak.
2: Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem başlıyor. Artık kaza sonrası tek bir numara yeterli olacak.
8: Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko hasar bildirimleri tek bir çatı altında toplanacak. Tüm sigorta şirketleri bu sisteme entegre olacak. Bu sayede sürücüler farklı numaralar aramak zorunda kalmayacak.
2: Yasa dışı yapılar için de şikayet hattı olacak.
8: Alo 193 hattı sadece hasar ihbarı için kullanılmayacak. Hasar sürecindeki yasa dışı yapılanmalara ilişkin şikayetlerde doğrudan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na iletilebilecek.
2: Düzenleme ile hasar süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Uygulama 1 Eylül'de başlıyor.
7: Efendim, Real Madridli futbolcunun o çok konuşulan saç stilinin arkasındaki duygusal hikaye var. Şimdi sırada otizmli oğluyla ilgili sözleri oldukça duygusal anlar yaşattı çünkü.
2: Hiç toplamadığı saçlarının altından herkesi duygulandıran bir hikaye çıktı. İspanya'nın ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğunda en çok konuşulan isimlerden biriydi Marc Cucurella. Hiç toplamadığı uzun kıvırcık saçları zaman zaman taraftarlar arasında alay konusu oluyordu. Real Madrid'in 60 milyon euroluk yıldızı ilk kez konuştu. Otizmli oğlu olduğunu söyledi. Keşke param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı dedi. Oğlunun kendisini saçları sayesinde tanıyabildiğini söyledi. İşte böyle gözyaşlarına boğuldu.
7: Efendim, İstanbul Fatih'te turistlerin cüzdanını çalan iki çocuk yakalandı. Çocuklardan birinin 98, diğerinin ise tam 189 kaydı çıktı.
9: Arkadan sessizce yaklaştılar. İki turistin cüzdanını saniyeler içinde böyle çaldılar. O çocuk hırsızların suç kayıtları pes dedirtti. Fatih'te iki çocuk hırsız alışveriş için gezen kadın turistleri gözüne kestirdi. Arkadan sessizce yaklaşan ikili kadınların cüzdanını çalıp hızla uzaklaştı. Durumu fark eden turistler hemen çantalarını kontrol etti. Cüzdanını göremeyince büyük panik yaşadı. Hemen çevrelerine bakındılar ama çocuklar çoktan gitmişti. Turistlerin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Çocuk hırsızlar fazla uzaklaşamadan sokakta gözaltına alındı. Karakola götürülen çocukların suç kayıtları ise şok etti. Birinin 98, diğerinin ise 189 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İkisi de tutuklandı.
7: Ankara'da bir kreşte 3 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldı ve çocuğun annesi şimdi adalet arayışında.
10: Kötü oluyorum, hala kötü oluyorum.

0: geçmiyor.
1: Ankara Batıkent'te bir kreş şiddet evine döndü. 3 yaşındaki Yaman'ı öğretmeni dövdü.
2: Burçin Akkuş oğlu Yaman'ı yeni bir kreşe yazdırdı. Ancak hem anne hem de oğlu o kreşte dehşeti yaşadı. Çünkü 3 yaşındaki Yaman o kreşte öğretmeni tarafından darp edildi.
0: Yaman'ı kreşten aldım. Arabaya çocuğum biner binmez zaten anne acıyor demeye başladı.
1: Korkunç gerçek işte böyle gün yüzüne çıktı.
0: Eve geldik, kıyafetlerini çıkarttım. Vücudunda morluklar, çizme izleri, darp yani morarma.
1: Anne önce kreşin yolunu tuttu.
0: Görüntüleri istedim, vermediler. Sahipleri de izledi görüntüyü. Bunlar normal dediler.
1: Normal dedikleri görüntüler minik Yaman'ın psikolojisini bozdu.
0: Yaman'ın şu an psikolojisi bozuk. Yani iyi değil. Terapiye başladık.
2: Anne Burçin Akkuş 3 yaşındaki oğlu Yaman'ın şiddet görmesiyle sarsılmışken bir de tehditlere maruz kaldı.
0: Beni tekrar arayıp işte biz sizin oğlunuza hediyeler aldık, kabul eder misiniz? Bir iyiye gidiyorlar. Sonra tekrardan tehdit, evimi basmakla tehdit etti beni.
1: Anne Burçin Akkuş, oğlu Yaman için adalet arayışında.
0: Dava sonuçlanana kadar, onlar cezalarını alana kadar iyi olamayacağımı düşünüyorum. Adalete güveniyorum, kazanacağım.
3: İzmir'de bir vatandaşla emlakçı arasında yaşanan komisyon anlaşmazlığı da Yargıtay'a taşındı. İşte o süreç.
4: Evi sattı, komisyonunu alamadı. Yargıtay emsal bir karara imza attı.
5: Konut alım satımlarında sıkça yaşanan tartışmalardan biri emlak komisyonları. Yargıtay söz konusu tartışmalara emsal niteliğinde bir kararla son noktayı koydu.
4: Konut satışında komisyonun ödenmemesi yasaya aykırı olarak değerlendirildi. Hükmün kanun yararına bozulmasına karar verildi.
5: İzmir'de satışın ardından komisyon ücretini alamayan bir emlakçı önce tüketici hakem heyetine başvurdu. Ancak o başvuru reddedildi. Ardından 104.250 liralık alacak için icra takibi başlatıldı.
4: Ev sahibi emlakçının satışta aracılık yapmadığını, sözleşmenin geçersiz olduğunu savundu. İlk derece mahkemesi daha önce aynı alacak için icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle itirazı reddetti ve dosya Yargıtay'a taşındı.
5: Yargıtay 149 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda tüketicilerin başvurabileceği iki ayrı yol bulunduğunu belirtti. Tüketiciler hem icra takibi başlatabilecek hem de tüketici hakem heyetine başvurabilecek.
4: İlk derece mahkemesinin davayı usul yönünden değerlendirilmesi hukuka aykırı bulundu. Kararın kanun yararına bozulmasına karar verildi.
3: Dikkatsizlik ve hız efendim yine kazalara davetiye çıkardı.
6: Park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü, kavgaya dönüştü. Arabanın altına itti. Hızla gelen araç işte böyle çarptı. Aşırı hızlıydı. Motosikletini ölüme sürdü. Uzman çavuş Engin Keyvanoğlu otomobile işte böyle çarptı. Ortalık savaş alanına döndü. Kazada Keyvanoğlu hayatını kaybetti. Hızla geldi, şarampole yuvarlandı. Otomobil defalarca takla attı. Katliam gibi kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kontrolsüz kavşaktan dönüş yapacaktı. Hızla gelen panelvan işte böyle çarptı. Can pazarı yaşandı. Firma bahçesine giriş yaptı. Tır forklifte işte böyle çarptı. 38 yaşındaki forklift sürücüsü hayatını kaybetti.
3: Efendim şimdi de sırada dünyadan ilginç görüntüler var.
6: Hızla geldi, takla attı.

0: Otomobil tekerleğinin üzerine düştü. Hiçbir şey olmamış gibi de yoluna devam etti.
1: İşte gidiyorum bir şey demeden.
0: Kadın çocuğunu dayısına emanet ettiği olanlar oldu. Dayı yeğenini bir poşetin içine koyup işte böyle taşıdı. Çocuğun memnuniyetsizliği yüzünden okundu. Bir grup genç basketbol oynuyordu. İçlerinden biri pota direğine asıldı. O anda olanlar oldu. Pota başka bir gencin üzerine devrildi. Genç potanın altında sıkıştı. Bir uçak iniş yapacaktı. Pilot bir anda inişten vazgeçti ama yeniden havalanmak için de yeterli alan yoktu. Uçağın kuyruğu işte böyle piste sürttü.
2: Whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Bir süre böyle ilerleyen uçak yeniden gökyüzüne yükseldi. Eski bir asker göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesinin önüne geldi. Benzin döküp kapı girişine ateşe verdi.
3: Guys, oh my god!
0: Hızla kaçmaya başladı. Ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Bir adam 3 tekerlekli motosikletiyle ilerliyordu. Bir çöpün yanında durdu. O anda şapkası uçtu. Şapkasının peşinden gitti. Ölümün kıyısından döndüğünün farkında değildi. Hızla gelen araç motosikletine işte böyle çarptı. Bir adam dükkanın önünde duran elektrikli bisikleti fark etti. Önce dükkanı kontrol etti. Kimsenin olmadığını anlayınca da planını devreye soktu. Bisikleti işte böyle çaldı. İki şapkalı hırsız park halindeki aracın yanına geldi. Biri tekerleklere uzandı, diğeri şoför kapısına yöneldi. Aracı bir dakikadan daha az bir sürede işte böyle çaldılar. Araç sahibi de arkalarından baka kaldı. Bir grup genç tartıştı, kavgaya dönüştü. Gençler sokak ortasında işte böyle birbirine girdi.
4: Kısa bir aranın ardından yeniden birlikte olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Arkadaşlar!
7: Azma!
6: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: Azma!
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden.

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dov yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
9: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
10: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahlar kazanmaya başla.
11: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
10: Yeni Head & Shoulders Men's Spor Ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink Sat. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor sevgili izleyenler. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden DOA açıklaması geldi. DOA uygulamasındaki o iade tutarlarının düşürüldüğü iddialarını yalanladı.
10: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı. DOA sistemi kapsamında iadelerin 1 lira üzerinden kesintisiz devam ettiği söylendi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DOA uygulamasındaki iade tutarlarının düşürüldüğü iddialarını yalanladı. Asılsız iddialara itibar edilmemesi bir kez daha vurgulandı.
9: Efendim bu haberle birlikte bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.

0: akşam yeri yerini bildirdi mi?
1: Açıkta demir demiş, bekliyor.
0: Beklediğine emin misin? Bizimle oynuyor.
1: Bekliyor. Ona seni vereceğimi söyledim. Böyle bir fırsat için her şey.

0: Ben o cemali samanında niye öldürmedim? Bana söz verdi. Dahi senin yeğenlerini söz örgüte katma.
1: Ben zorla girdim dayı.
0: İyi halt etti. Oğlum başkaları kurmuş düzeni sizi kukla gibi oynatıyorlar. Esker almış dayının yeğenlerinin bir kısmını. Örgüt almış başka bir kısmını. Al. Dayının yeğenlerini birbirlerine kurşun sıktırırlar. Uş, bu kara nerede kaldı imdat? Üşüm ha.
2: Dayı. Dayı. Dayı gelirler.
0: Ulan kulağım kesik diye. Dayını sağır mı belledin?
3: Ne barışın oğlum? Yavaş konuş. Yavaş. Dağ havası da yaradı. Ciğerlerin açıldı. Bazı oka gibi gürli.
2: Dayı gelirler diyeyim ha.
0: Dayı. Dayı.
2: Dayı.
0: Biko bunlar sizinkilere benzer mi?
2: Dayı
4: bunlar İran askeri.
0: Eşhedü en la

0: Bizimle oynuyor. Gelmeyecek.
1: Koordinatlardan emin misin?
2: Evet efendim.

0: Geldim Polat Alemdar.
1: Ne duruyorsunuz?
0: Çocuk senin gözlerini kör etti. İsrail'in evlatlarının her yerde olduğunu göremedi. Hayat ne kadar garip değil mi? Biraz önce küçük elinin iki babası birden vardı. Biraz sonra ikisi birden ölmüş olacak.
2: Senin için değişen bir şey yok. Biraz önce... Biraz sonra da olacaksın.
0: Polat Alemdar, kimin şerefli olduğuna yaşayanlar karar verir. Ölüler değil.

0: Git bak bakalım şuraya ne oluyor.
1: Yaşıyor mu?

0: Savcı hanım, rahatsız ediyorum ama arkadaşlar Polat Alemdar'ı kaybetmişler.
1: Ne demek kaybetmişler?
0: Telefonu en son Boğaz açığında sinyal vermiş. Arkadaşlar 2 saattir sinyal alamamışlar.
1: Telefonu denize atmıştır. Denize nereden açıldığını tespit edin.
0: Emredersiniz.

0: yaralı bu. Kaptan, pansuman yapıyoruz.
1: Ne yapıyorsunuz siz?
2: Yarası ağır ama yaşıyor kaptanım.
1: Aptal mısınız siz? Kaçakçı gemisine kaçak yolcu alınır mı? Götürün atın bunu.

0: Bu onun artık işine yaramaz. Atalım.
1: Var.
0: Ne yapacağız?
1: Yürü yürü yürü.

0: geminin kaptanı kim?
1: Kaptan benim. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
0: Birini kaybettik, onu arıyoruz. Gördünüz mü?
2: Karadeniz küçük bir yer. Bir haftaya kadar bulursunuz.

0: Efendim, Washington Joseph Bale'ın ölümüyle ilgili raporumu bekliyor.
1: Rapora ne yazacağını bana mı soruyorsun?
0: Polat Alemdar'ın cesedinin bulunamamış olması sıkıntı yaratıyor.
1: Bu Washington'ın gördüğü ne ilk ne de son sıkıntı.
2: Niye çatıştıkları belli oldu.
3: Şamir, bu işi biraz abarttın. Bu akıntıda kurşun yiyen insanın sağ çıkması mümkün değil.
2: Hadi çıkalım.

0: kaptanı bulalım. Ne oldu burada?
1: Görmüyor musun ne olduğunu?
2: Polis mi bastı?
1: Ha evet, geldiler, vurdular, mallara dokunmadan gittiler.
0: Neyse, patron anlatırsın. Hadi toparlan, gidiyoruz.
1: Ya gemi?
0: Malı aktarınca geri döneceksin.
1: Tek başıma nasıl götüreyim? Sen bunu araba mı sanıyorsun? Çarkçı lazım, yağcı lazım, dümenci lazım.
0: Patronu arıyorum, dur. Alo. Abi bizim gemiyi basmışlar. Yok abi, polis değil. Mallara dokunmamışlar. Kaptan hariç herkes ölmüş. Gemiyi ne yapalım abi? Tamam abi. Malları taşıyınca gemiyi batıracaksın.
1: Batıracak mıyım?
0: Batıracaksın. Patron seni de bekliyor. Durum sakat. Bütün hıncını senden alacak.
1: İyi, yardım et de bu adamı da götürelim. Yaralı.
0: İyi hadi. Siz de şu malları taşıyın.

0: Abi su.
1: Dayan koçum. Dayan koçum. Kurtulacaksın. Yavaş. Yavaş iç. Yavaş. Seni kurtaracağım.
0: Abi beni bırak. Benden hayır yok abi.
1: Kurtulacağız. Seni bırakıp bir yere gitmem. Beraber kurtulacağız.
0: Abi, sen yaşamazsan benim kanımı kim alacak abi?
1: Yaşayacaksın. Bu cehennemden beraber kurtulacağız. İç. Yavaş. Yavaş iç.
0: Abi, hakkını helal et abi.
1: Sana söz koçum. Senin intikamını almazsan bana ölüm bile haram.

Sana 20 yıl önce verdiğim sözü tutamadım. Kanın yerde kalmayacak dedim. Ne kanın kaldı, ne yerin kaldı, ne de bende intikam alacak güç kaldı.

0: koçum benim. Bu devlet bize öyle bir kazık attı ki feleğimizi şaşırdık.
1: Abi, vakit tamam.
2: Allah Ekber. Allah Ekber.

0: dayı. Daha kaç reket kılacağız? Allah'u ekber. Allah'u ekber. Kazaları bitti, nafileye başladık dayı.
1: Allah'u ekber.
2: Saydın mı kaç rekat olduğunu?
3: 110 oldu. 40 rekat daha çıkarırlarsa alacağım paranı.
2: Mümkün değil. 150 rekat kimse kılamaz.
1: Allah'u ekber.
4: Yavaş. Yavaş. Şuraya dikkat. Kalın. Yavaş.

0: Allahu Ekber.
1: Allah. Şimdi düşerler. Hile yapmak yok arkadaş.
2: Tamam arkadaş, sen kazandın. Vereceğim paranı. Ama bu namussuz benim bir aileğe mal oldu. Sıkmazsam hırsımdan ölürüm.

0: ver.
1: Ne o Zaza? Kendi cenaze namazını mı kılıyorsun?
0: Ya namazda yakaladı ha. Yoksa ben onları keklik gibi ağlardım.
2: Kara abi, nerede kaldınız? Gelecek 5 yılın namazını kıldık peşin peşin.
1: Cemal ne oldu Zaza?
0: Hayran o Cemal. Ben Cemal'i küçükken de sevmedim ha. Yeni değil. Tutturdum bir Cemal. Bundan sonra hiç sevmeyeyim.
2: Kara abi, Cemal'in metropole tayini çıkmış.
1: Madem öyle, hadi. Şükür namazını da kılın, öyle dönelim.
2: Allah'u ekber.

0: Kendine geldin mi biraz?
1: Aynada kendi yüzüme bakamadım.
0: Bir zaman böyle olacaksın. Önceleri hep o anı düşüneceksin. Ben nasıl böyle bir şey yaptım diye. Rüyalarına girecek, uyuyamayacaksın. Gözünü her kapattığında o son anları gözünün önüne gelecek. Ama sonra yavaş yavaş daha az hatırlamaya başlayacaksın.
1: Abi, ömür boyu ben bununla nasıl yaşarım?
0: Neden öldürdün?
1: Ölmeyi hak etmişti.

0: üstüme saldırdı. Şişeyi boynuna vurmasam... Bana yapacak başka bir şey bırakmadı. Bırak gideyim dedim. Yalvardım, ağladım, bırakmadı.
1: İşte böyle yaşayacaksın. Her sabah bunları kendine tekrar edeceksin. Her sabah yüzünü yıkar gibi yüreğini yıkayacaksın.

0: Fusat gelmiş.
1: Abi beni bu halde görmesin.
0: Sen gir içeri, ben onu gönderirim. Hadi gir.

0: Niye geldin?
1: Konuşmamız lazım.
0: Telefonu boşuna mı icat etmişler?
1: Telefonda konuşulacak konu değil.
0: Hayırdır Pusat? Sen de mi derin devlet işlerine sardın?
1: Kenan'la ilgili.
0: Ne olmuş?
1: Şerefi de açmış. Sağda solda olmayacak laflar ediyor.
0: Ne gibi?
1: Selvi ile ilgili.
0: Güya
1: Selvi ile sen...
0: Selvi ile ben ne?
1: Anla işte. O kadar ben söyleyemiyorum.
0: Tamam koçum. Şimdi müsait değilim. Sen git benden haber bekle.
1: Kusura bakma. Ters zamanda geldim galiba.
0: Ulan savcı Leyla. Ulan bunun benimle ne işi olur? Tamam koçum sen git. Ulan yoksa bir yerde bir açık mı verdik?

0: Efendim, 5 mil çapındaki bütün gemileri, tekneleri, sahil şeridini taradık. Hiçbir iz bulamadık. Yaşıyor olamaz.
1: Ben sana fikrini sormadım. Öldüyse cesedini getireceksiniz. Cesedi getirene kadar da yaşıyor kabul edeceksiniz.
0: Emredersiniz. Elçilikteki istihbarat şefi bizi çağırdı.
1: Yosef'in ölümüyle ilgili soruşturma geçireceksiniz. Büyük ihtimalle sizi açığa alacaklar. İfadelerinizi hazırlattım. İyi ezberleyin. Ağzınızdan bir şey kaçırmayın.
0: Peki efendim.

0: Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? İkinci bir emre kadar görevden uzaklaştırıldınız.
1: Dönüyor muyuz?
0: Olay sonuçlanana kadar İstanbul'dan ayrılmayacaksınız.

0: Polat Alemdar'la ilgili bir gelişme var mı?
1: Yok efendim.
0: Bütün adamlarını da alın.
1: Efendim, Türk makamlarıyla aramızda devlet krizi oluşur.
0: Türk topraklarından çıkarırsak bir şey olmaz. Romanya'daki üsse transferlerini sağlayın. Türk makamlarıyla ben ilgilenirim.
1: Peki efendim.

0: Efendim, önemli bir gelişme var. Joseph Bale öldürülmüş.
1: Ne zaman?
0: Efendim, Polat Alemdar'la tekne görüştüğü sırada öldürülmüş. Amerikalılar Polat Alemdar'ın öldürdüğünü söylüyor.
1: Neye dayanarak?
0: Görgü şahitleri var efendim. Suikast anında Shamir Harbon da oradaymış.
1: Kim almış ifadelerini?
0: Amerikalılar almış. Olayı arkadaşlarımıza intikal ettirmişler.
1: Shamir Harbon'u buraya getirin. Bir de biz alalım ifadesini. Peki Polat'la ilgili bir gelişme var mı?
0: Hayır efendim. Onlar da arıyor.
1: Ne münasebet? Onlar da arıyorlar ne demek? Engel olun. Burası Amerika'nın sömürgesi değil.

0: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın.
1: Neredesin be usta?

0: kimsiniz siz?
1: Polat Alemdar nerede?
2: Yüreğimde. Gücün yetiyorsa sök, al. Ulan ne yapıyorsunuz lan?
0: Ulan çıkar şunu! Ulan çıkarsana! Ulan çıkartın şunu! Kafanızı patlatacağım sizin! Çıkartın!
3: Hemen dediğimi yap.
4: Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin.
3: Bizim yetkilimiz öldürüldü. Sorgulayacağız.
4: Abdüley Çoban bir gün Amerika'ya gelirse o zaman sorgularsın. Burayı boşaltmazsanız sizi de alırım. Alın bunları.
3: Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bizi durdurmaya gücün yetmez.
5: Çekil, çekil.
3: Abdüley Çoban kaçarsa bunun hesabını sen verirsin.
4: Ben size günahımı bile vermem.

0: Buyurun babacığım.
1: Teşekkürler kızım.
0: Afiyet olsun. Elif'cim, senin sevdiğin sandviçlerden hazırladım. Hadi gel yiyelim.
1: Güzel kızım, teşekkür etmek yok mu?
0: Yedikten sonra eder dedesi.
2: Siz benim kanalımda, benim damadım. Başkan vekilinizin eşi hakkında katil diye haber geçme cesaretini nereden buluyorsunuz?
3: Efendim, genç arkadaşlar olayın heyecanıyla haberi hemen vermek istedikleri için aceleci davranmışlar.
2: Haberi kim servis etmiş?
3: Efendim, haberi düzelttirdim. Telafi etmeye çalışıyorum. Efendim, Polat Bey'e ulaşabilirsek büyük prestij kazanırız.
2: Çık dışarı!

0: Niye? Bir şey mi olmuş?
1: Kızım Joseph öldürülmüş. Polat da kayıp.
2: Bu işi üstüne yıkacaklar.
0: Baba bir şeyler yap.
1: Hinci, olaylar büyümeden yanıma gelmen lazım.
2: Amerikalılar Polat'a ulaşmak için her yolu deneyecektir.
0: Baba, Polat'ın hesabını bizden mi soracaklar?
1: Kızım, öldürülen Joseph. Bunun hesabını gerekirse 70 milyondan sorarlar.
0: Baba, geldiler.
1: İnce, çık oradan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
0: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
8: Orijinal Çamlıca gazoz.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
12: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
14: Günaydın Türkiye.
5: Hadi kalk kalk kalk.
14: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indir.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
6: Alarko Klima, gerçek konfor.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

başka. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.

0: portakal, sen de Uludağ portakalı al.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Efendim baba.
5: İnci Polat'tan haberin var mı?
4: Niye? Bir şey mi olmuş?
5: Kızım Joseph öldürülmüş. Polat da kayıp.
6: Bu işi üstüne yıkacaklar.
4: Baba bir şeyler yap.
5: İnci, olaylar büyümeden yanıma gelmen lazım.
6: Amerikalılar Polat'a ulaşmak için her yolu deneyecektir.
4: Baba Polat'ın hesabını bizden mi soracaklar?
5: Kızım, öldürülen Joseph. Bunun hesabını gerekirse 70 milyondan sorarlar.
4: Baba geldiler.
5: İnci çık oradan.

0: Baba yardım et.
1: İnci, İnci. Alo.
0: Baba açma.
2: Ne oldu kızım?
0: Baba Amerikalılar Polat'ın peşindeler. Bizi götürmeye geldiler.
2: Sen Elif'i sakla, ben konuşurum.
0: Baba dinlemezler.
2: Sen dediğimi yap.
3: İnci, ne oluyor?
4: Buyurun.
5: Polat Alemdar'ı arıyoruz.
2: Burada değil.
0: Gel Elif'ciğim. Şimdi buradan atlayacağız.

0: Hemen evi arayın.
1: Tamam.
0: Her yeri iyice arayın.

0: misiniz? Ne yapıyorsunuz evimde?
1: Sakın sesini çıkarma. Sakın buradan çıkma.
2: Tamam.
1: Sakın sesini çıkarma.

0: Neredeyim ben?
1: İyi de yandın. Çoktan ölmüş olman lazımdı.
0: Kurşunu çıkartmam lazım.
1: Narkozcuyu bekliyoruz. Birazdan gelir.
0: Bıçağın var mı?
1: Bu var ama bu kurşun çıkarmaz. Al bunu ye.

0: Kendini yorma. Patron gelene kadar yaşaman lazım.
1: Bana iğne iplik ver.

0: Ben yaparım.
1: Çakma. Sana bir numara söyleyeceğim. Arayıp haber vereceksin.
0: Patron gelmeden olmaz. Zaten yeterince derde soktun başımı. Bütün adamlarım senin yüzünden öldü. Peşindekiler kim?
1: Eğer o telefonu bir an önce etmezsen sana kim olduklarını gösterirler.

0: kalk. Dede. Dede kalk. Dedeciğim uyan.
1: Elif.
0: Nazif eline.
1: Elif koş. Elif koş.
0: Nazif eline.
2: Ofisi basmışlar. Memati abi ve Cahit ellerinde.
3: Polat'tan haber var mı?
2: Yok. Ama mematileri aldıklarına göre hala hayatta demektir.
3: O kadar emin olma Abdüley.
2: Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin.
3: Vurulduğunu biliyorum.
2: Nasıl? Kim söylemiş?
3: Olay sırasında Şamir Herban da oradaymış. Joseph Şamir ile Polat'ı bir araya getirmek istemiş.
2: Benim Şamir'i almam lazım. Bu işi o tezgahlamış.
3: Abdüley. Söylemesi biraz zor ama... Polat... büyük bir ihtimalle öldü. Planlarımızı buna göre yapmamız lazım. Senin yakalanmanı istemiyoruz. Bir süre saklanacaksın.

0: KCK hakkında TC basında çıkan haberleri niye toplamamışsınız?
1: Başkanım, Kandil'e bu konuya ilişkin her gün rapor veriliyor zaten.
0: Raporu sen mi veriyorsun? Oradakilerin ne rapor verdiğini biliyor musun? Biz kendi raporumuzu kendi çözümlememiz doğrultusunda bulacağız.
1: Anladım başkanım.
0: KCK görev dağılımına ilişkin bizim arkadaşlarımızı ön plana çıkaracak unsurlar eklememiz lazım. Şahmeran Başkan raporu okuduğunda metropolün emin ellerde olduğunu görmeli.
1: Başkanım, Şahmeran Başkan'ın metropolde nerede kalacağını, güvenliği için alınması gereken tedbirleri sorduralım mı?
0: Bu soruyu soranın örgütteki karşılığı ne biliyor musun? Ya ajansın ya da ajan bile olamayacak kadar gerizekalısın.

0: Kızım, gerçeği söyle. Polat sağ mı?
1: Gerçeği söylüyorum Nazif anne. Polat kayıp.
0: Koskoca devlet benim evladımı bulamıyor mu? Ne demek kayıp?
1: Bulacağız anacığım. Sağ salim dönecek inşallah. Senin kolunda bir şey var mı? Doktor çağırayım mı?
0: Yok kızım. Biraz ezilmiş sadece.
1: Babacığım sen iyi misin?
2: İyiyim kızım, iyiyim. Başımı çarptım sadece. Önemli bir şey değil.
1: Birazdan memur arkadaşlar gelip evi basanlarla ilgili bilginize başvuracaklar. Yaptıkları yanlarına kalmayacak.
0: Polat'ım ortada yokken benim umrumda mı onların yaptıkları? Siz Polat'ı bulun ne olur.
3: İnci de yok. İnci nereye gitti?
1: Tamam, merak etme sen. Hem İnci'yi hem Polat'ı bulacağız.
2: Kızım, biz senin daha fazla vaktini almayalım.
0: Bizi habersiz bırakma kızım.

Baba. İçeride söyleyemedim ama umudumuz giderek tükeniyor. Kaybolmadan önce Polat'ı vurmuşlar. Yaralı halde denize düşmüş.

0: Tamam. Efendim Abdüley.
1: Yenge, abiye ulaşmak için bir planım var.
0: Ne yapacaksın?
1: Şamir'e ulaşabilirsek abiye de ulaşabiliriz. Şamir'i ifadeye çağırman lazım.
0: Çağırdım ama bir şey çıkacağını zannetmiyorum.
1: Ben sorarsam çıkar. Şamir'i almam için tek şansım bu. Başka türlü yerini bulamam.

0: Yürü.
1: Hoş geldin abi.

0: Haber var mı?
1: Ne bileyim, sana sormak lazım. Neredeydik en son?
0: Haber vermeden tek başına gitmiş.
1: Nereye gitmiş?
0: Bilmiyorum ki.
1: Nasıl tek gönderirsiniz ustayı?
0: Dedim ya, bana bile haber vermedi.
1: Ne demek haber vermedi? O vermese de senin haberin olurdu.
0: Abi sen neredeydin?
1: Adam gömüyordum. Meşguldüm Cahit Efendi. Buradan bir çıkalım. Birkaç kişiyi daha gömeceğim.
0: Abi çıkma işi biraz zor. Bunlar bizi Türkiye'de tutmazlar.
2: Aç kapıyı.
1: Biri daha geliyor. Ulan! Kadından ne istiyorsunuz? Bıraksanıza! Ulan!

0: İyi misin yenge?
1: İyiyim Emati.
0: Bebek?
1: İyi.
2: Yenge Polat abiden haber var mı?
1: Yok.

0: Daha kaçacak kadar iyileşmedin. Biraz daha dinlen. Dışarıda silahlı adamlar var. 2 metre gidemeden vurulursun.
1: Susamıştım sadece.
0: İçki var.

0: Suriyeli arkadaşımızın öldürülmesi Kandil'de sıkıntı yarattı.
1: Buna ilişkin raporumu size sunmak üzere KCK raporuyla birlikte hazırladım başkanım.
0: Buraya mazeretlerinizi okumaya gelmedim. Metropol'de büyük zaaf var. Statikocu zihniyet devrimci kişiliklerinizi esir almış. Biz silahlı mücadelemizle bir halk yarattık. Sıra bu halkın özgürce yaşayabilmesi için TC'ye alternatif devlet modelini oluşturmaya geldi. Artık halkımızın kendi meclisi, kendi mahkemesi, kendi üniversitesine kavuşması lazımdır.
1: Başkanım, önderliğinizin direktifleriyle biz altyapıyı oluşturduk.

0: harekete geçmek için talimatınızı bekliyoruz.
1: Burada görev yapacak arkadaşlar hangi eğitimden geçmiştir?
0: Arkadaşlarımızın hepsi devrim bilincine sahip, konularında teknik eğitim görmüş kişiler.
2: Ona ben karar veririm. Hepsini teker teker görmek istiyorum.
0: Başkanım, zamanınız yok diye arkadaşları çağırtmadım.
2: Bir süre buradayım Lale Hanım. Cemal arkadaşla örgütlenme modelini oluşturup öyle döneceğim. Arkadaşların hepsini çağırın. Tek tek göreceğim.
0: Emredersiniz başkanım.
2: Halkımızın örgüte olan bağlılığının en önemli göstergesi parasal desteğidir. Listeler oluşturup TC gibi kendi vergimizi toplayacağız.
0: Bu konuda zorlanacağız başkanım.
2: Devrim zorlu süreçleri sever Lale Hanım. Örgütün her kuruşu önemlidir. Üçüncü şahıslarla işbirliği dönemi bitmiştir. Bundan sonra her işi örgüt içinde planlayarak yapacağız. Cemal arkadaş benim vekilim olarak parasal konularda tek yetkilidir.

0: Yaşlanmışım ha. İmdat. Eskiden 80 kilometre yürüdüm, bamsim demedim.
1: Dayı, bu metropol adam uyuşturuyor. Hem beynini, hem aklını, hem de ayaklarını.
0: Sana bunları o Cemal mı öğretti?
1: Yok dayı, devrimci liderlerin çözümlemesi böyle.
2: Zeytinci ne?

0: Kemal'in yerini öğrendiniz mi?
1: Daha çözümlemeye yeni bismillah dedik, sen geldin.
0: Neyse. Ben size yerini öğrendim. Bu adreste.
1: Sabah gideriz. Ayağım şişinden öleyim ha.
0: Bunlar devamlı yer değiştiriyor Zaza.
1: Sen de bizi ettin tıfıl Miku. Ben istedikten sonra o Cemal Fara deligine de girse... Daha senden söylülse Metropolis de benden söylülüyor.
2: Abi.
0: He.
2: Sabri.
0: Kim?
2: Sabri.

0: gidelim.
1: Şahmeran, kaçak malların sevkiyatında bir sıkıntı mı var? Uzun zamandır mal gelmiyor.
2: Artık seninle çalışmamaya karar verdik.
1: Yanlış karar vermişsin.
2: Kararımı seninle tartışacak değilim İzzet Ağa. Uzun zaman iş yaptık, iyi para kazandık. Ama artık stratejimiz değişti.
1: Ben strateji çözümleme filan böyle havalı laflar bilmem. Ama bu işi ben olmadan yapamayacağınızı bilmen lazım.
3: İzzet Ağa, karşında feodal bir güç. Dünyanın en büyük örgütlü gücü var. Biz TC'ye baş kaldırmışız. İki tırımı geçiremeyeceğiz.
1: Zamanında gene biz kendimiz yapacağız dediniz, işin içine yaptınız. İzzet Ağa gel bu işi düzelt dediniz, kapıma geldiniz. Gene elinize yüzünüze bulaştı.

0: çıkıp kapımıza geleceksiniz ama bu sefer o kapı açılmayacak.
1: İzzet, sen yaşlandıkça dilin sarkmış. Ya o dilini topla ya da ben o dilini keserim.

0: Çayınıza dokunmadınız.
1: Biz her yerde yiyip içmeyiz.
0: Merak etmeyin, burada kimse size zarar vermez.
1: Ona şüphem yok Midir Bey. İnancımla ilgili.
0: Gel. Buyurun savcım.
2: Böyle iyi. Siz bize 2 dakika müsaade edin.
0: Emredersiniz savcım.
1: Bu bölgede 2 tane güçlü devlet var. Biri Türkiye, biri İsrail. Çünkü ikisinde de kadınlar en önemli makamlara gelebiliyorlar.
2: Daha sen benim gücümü görmedin. Polat Alemdar'la ilgili ne biliyorsan anlat.
1: Onun soğukkanlı bir katil olduğunu biliyorum.
2: Onun kararını biz veririz. Sen olayı anlat.
1: Joseph, Polat Alemdar'ı makul biri sanmış olmalı ki bizi görüştürmek istedi.
2: Hangi hususta?
1: Malum, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler gergin. Joseph, iki müttefikin barışmasını arzuluyordu.
2: Polat diplomat mı? Ne alakası var?
1: Diplomatlıkla istihbaratçılık aynı meslek sayılır. Ancak Polat Alemdar diplomat gibi düşünmesini beceremiyor. Amacı ikimizi birden ortadan kaldırmaktı. Ancak ben Tanrı'nın yardımıyla kurtuldum. Tanrı benim yaşamamı, onların ölmesini istedi.
2: Polat Alemdar öldü mü?
1: Joseph'in korumaları duruma müdahale edip Polat Alemdar'ı vurdular. Son gördüğümde deniz dibinde kaybolmuştu.

0: Efendim, Davut Bey geldi.
1: Hoş geldiniz.
2: Sen kimsin ki benim kızımı almaya cüret ediyorsun?
1: Birleşik Devletler'in çok önemli bir yetkilisi öldürüldü. Bu olayı aydınlatacak herkesi alırım.
2: Benim kızımla ne ilgisi var Joseph'in?
1: Sizin kızınız ülkemizin düşmanlarından biriyle evli. Üstelik o düşman Joseph'in katili.
2: Senin çıkarımların beni ilgilendirmiyor. İnci'yi derhal serbest bırakacaksın. Yoksa bunun bedelini ağır ödetirim sana.
1: Konuşmana dikkat et. Sen karşında Türk Devleti'nin görevlisi mi var zannediyorsun?
2: Ben karşımdakinin kim olduğunu biliyorum. Ama anlaşılan sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Sana birazdan olacak olanı söyleyeyim. Ben bu kapıdan çıktığım anda üstlerinden bir telefon alacaksın. Sana büyük bir iş başardığını, çok iyi hizmet ettiğini ama dengelere dikkat etmen gerektiğini söyleyecekler. İtiraz etmeye, İnci'nin bu soruşturma için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacaksın. Ama seni dinlemeyecekler. Sonuçta ben bugün akşam yemeğini kızımla beraber yiyeceğim. Bu sırada sen kendini yiyip bitiriyor olacaksın.

0: Atın silahlarınızı. Zorluk çıkarmayın.
1: Erhant. Erhant, indir silahını.
2: Abdülek. Abi ölmüş, biz ne yaşayacağız?
1: Erhan, indir silahını.

0: Polat'tan haber var mı?
1: Abdüley abiden haber var mı?
2: Abdüley, konuşsana.
3: Haber yok abi, kayıp.

Usta bir yerden çıkacak. Bizi burada pazarlık için tutuyorlar. Hayatta olmasa çoktan bize de sıkarlardı. Merak etme.

0: Sabri sana darıldı. Karada büyük adam olmuş, bizi ayağına çağırıyor diye. Ben de dedim ki kara evladım her zaman beni düşünmüştür. Biraz hava alalım, biraz yürüyüş yapalım. Sağlığımıza iyi gelir diye düşünmüştür dedim.
1: Biz hep sizi düşündük. Biraz da siz bizi düşünün.
0: Biz buraya niye geldik? Evlatlarımızın istikbali için.
1: Evlatlarım.
0: Senin önün açıldı.
1: Gene kim ayağınıza bastı?
0: Bizim ayağımıza kimse basamaz. Bassa da biz hissetmeyiz. Polat Alemdar tarih oldu. Görev yine sana düşecek.
1: İhtiyarlar Polat Alemdar'ı azil mi etti?
0: Yok. İsrailler azletti. Polat Alemdar

0: öldü.
1: Öldü mü?
0: Hı hı. Polat Alemdar ihtiyarların gücünü fazla abarttı. E tabi sendeki tecrübe onda yok. Olayları iyi okuyamadı. Okuyanlara da itibar etmedi.
1: Ben artık o defteri kapattım.
0: O defter ancak ölünce kapanır.
1: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Devleti sahipsiz bırakmayacağız. El ele verip devletimize sahip çıkacağız. Neyse. Hadi sağlıcakla kalın.
2: Suriyeli'yi götürmüşsün.
3: Abinin haberi var mı?
2: Onun haberi olmayan bir şey var mı?
3: Ne dedi?
2: Sen onun hiç renk verdiğini gördün mü?
1: Bana Ömer Deliktaş'ı çağır.
3: Tamamdır abi.

0: Baba, diğerleri orada kaldı.
1: O bizim meselemiz değil.
0: Bir şeyler yapamaz mısın?
1: Kızım, onlar için artık yapılacak bir şey yok.
0: Baba, Romanya'da bir üstten bahsediyorlardı.
1: CIA'nin en büyük sorgu üstlerinden biri orada. Guantanamo'dan önce orada sorguluyorlar.
0: Baba, bir telefonunu alabilir miyim?
1: Hayır İnci. Bu işe yeteri kadar bulaştın.
0: Durdur arabayı.
1: Sürmeye devam et.
0: Durdurmazsan kapıyı açıp
2: İnci,
0: atlarım.
2: İnci, ne yapıyorsun? Zor, ne yapıyorsun? İnci! İnci!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Kaptan nerede?
2: Çağırayım mı? Kaptan, İzzet ağam geldi. Gelsene.
3: Türkiye

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.

0: bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerin ne?
3: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
3: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın Dove.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçuklar.

0: sıvıları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazan.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formül

0: Çürük yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Classic. Her sen için.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıldığı...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Koçakla Festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Kime sattın beni?
2: Ben satmadım. Bunca yıldır yanında çalışıyorum. Satacak olsam niye şimdiye kadar bekleyeyim?
1: Sen satmadın da niye seni sağ bıraktılar?
2: Beni de öldüreceklerdi, saklandım. İstersen içeridekine sor.
1: İçerideki kim?
2: Kim olduğunu bilmiyorum. Denizde bulduk.
1: Ulan gerizekalı. Sen kaçakçı mısın, can kurtaran mısın? Bu gerizekalının adamı gemiye alması yetmedi. Üstelik bir de depoyu mu gösterdin? Kim olduğunu bilmediğimiz adama. Kaptan, sen kaybol. Gel sen de buraya.
3: Ağam kaptan şey yapınca...
1: Lan bari arayın jandarmayı, elinizle ihbar edin. Bu malları kamyona doldurun, götürün, teslim edin. Olsun bitsin bu iş.
3: Affedersin ağam.
1: Bana bak, bu adamları arka kapıdan ormana götür. İkisinin de kafasına sık, tamam mı? Hadi.
4: Geçmiş olsun Davutcuğum. Ne zaman bu küstahlığın bedeli ödenirse o zaman geçecek.
5: Davutcuğum, Türkiye'de senden başka hiçbir baba kızını oradan çıkaramazdı. Bence bunun kıymetini bilmelisin.
4: Şamir, ben hesap sormaya geldim. Sen Polat harcayacağım diye nasıl benim kızımı böyle aşağılatırsın?
5: Sen kızının Polat Alemdar'la evlenmesine izin vererek bu yolu kendin açtın. Amerikalıların Orta Doğu'da en büyük düşman olarak gördükleri adamı damadın yaptın.
4: Amerikalıların mı, senin mi?
5: Biz demek, Amerika demek. Biz kimi istersek Amerika onun dostu olur. Kimi istersek Amerika onun düşmanı olur. Bunu en iyi senin bilmen gerekir.
4: Ben yıllardır bu ülkenin Amerika'nın İsrail'in müttefiki olması için ailemle, medya grubumla, bütün gücümle çalıştım. Sizden öncekilerle bunu yıllarca başarıyla sürdürdük. Ama sen geldin, iki günde Türkiye'yi hem İsrail'in hem Amerika'nın düşmanı yapmayı becerdin. Amerika'yı yöneten dindaşlarının bunu anlaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. O zaman bunun bedelini sana ağır ödetecekler.
6: Davut Bey, Polat Alemdar'la akraba olmak sizin aklınızı bulandırmış. Bizim her şeyi gördüğümüzü, her şeyi duyduğumuzu unutmuşsun.
4: Ben sizin yanlış bilgilendirildiğinizi düşünüyorum.
6: Bence onu düşüneceğini, bizim görev verdiğimiz kişinin bizim arzumuz dışında hareket etmeyeceğini hatırlaman lazım.
4: Türkiye ile İsrail'in düşman olmasını mı arzu ediyorsunuz?
6: Türkiye'nin İsrail'in emrinde kalmasını istiyoruz. Maalesef sen bunu artık beceremiyorsun. Sana verdiklerimizi geri alma zaman geldi.
4: Medya grubunu devretmemi mi istiyorsunuz? Hemen devrederim.
6: Görüyorum ki aklın o kadar da bulanmamış. Fakat buna izin veremem. Çıkarlarımız gereği bir süre daha medya grubu sende kalacak. Fakat kontrolünü Şamir'e devredeceksin. Yayın politikasını onun ekibi oluşturacak. Onun onaylamadığı tek satır haber ya da görüntü yayımlanmayacak.

0: Abdül, yengeyi nereye götürmüşlerdir?
1: Onu babası kurtarmıştır Erhan. Merak etme.
2: İyi. Bir de onu düşünmeyelim. Abdüley, nasıl çıkacağız buradan? Bir şey düşündün mü?
1: Düşünecek bir şey yok abi. Birazdan bizi alıp havaalanına götürürler. Guantanamo'ya gitmeden önce Avrupa'da bir üste bir hoş geldin derler. Kendilerini tanıtırlar. Son durak belli.
2: Oğlum, son durak zaten kara toprak. O belli.
3: Abi, tek şansımız Polat abi. Uçak kalkmadan bizi alırsa yırtarız. Yoksa işimiz bitik.
2: Ya usta bizi bırakmaz, moralinizi bozmayın.
0: Her zamanki gibi son dakika operasyonuyla işi bitirecek.
2: Ha?
1: Bu defa öyle olmayacak.
2: Abdüley, geveleme.

0: abiyi vurmuşlar.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak

0: Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta da yine dopdolu bir programla huzurlarınızdayız. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel bütün detayları bulabilecek olduğunuz, özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarına dair birçok bilgiyi bulabilecek olduğunuz enerji programımızda yine bu hafta dolu bir şekilde huzurlarınızdayız. Sevgili izleyenler, bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizleri bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Amacımız ticari değil, amacımız reklam yapmak değil. Tamamen amacımız sizleri bu konularda bilgilendirmek, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yönlendirmektir. Lütfen sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp'tan bize ulaşın. Onun haricinde telefonla katılımı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, programın sonuna kadar reklamlar dahil hepsini izleyin. Emin olun karlı çıkacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Yenilenebilir enerji kaynağı ve türleri nelerdir? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

0: Feminize Enerji programından herkese merhabalar. Bugün yine dop dolu bir programla sizlerle birlikte karşınızdayız. Doğukan Bey ile birlikteyiz. Bugün İstanbul'da Bahçeşehir ilçesinde çok güzel bir kurulum yapmak için güzel bir villadayız. Doğukan Bey'e sormak istediklerimiz var ama öncesinde detayları almak istiyorum. Sonrasında da sorularımız olacak.
1: Merhaba Çiğdem.
0: Merhaba Doğukan Bey.
1: Yine güzel bir hava. En sevdiğim zaman, sezonun en sevdiğim zamanı bu aylarda. Yazın başlarında böyle biz güneş enerjisi kurulumları yapınca ben çok mutlu oluyorum. Hem hava güzel oluyor, evet. Hem de insanların enerjisini seviyorum. Bugün dediğin gibi Bahçeşehir'deyiz. Nihat abimiz var, iş insanı. Kayseri'li bir iş insanı Nihat Ergöz. Çok da severim, çok da 30 yıllık da sevdiğim bir abim, bir büyüğüm. Evet. Onun villasına burada Bahçeşehir'de 20 kW'lık bir güç kuracağız sevgili Çiğdem. 10 grid bir sistem, şebekeye bağlı bir sistem olacak. Nihat abinin burada aşağı yukarı aylık 16-17 bin lira bir elektrik faturası var, ödüyor burada. Tabii ki bir villa, hem elektrikli araçları var, hem havuzu var, hem de tabii ki içeride elektrik tüketimi oldukça yoğun. Dolayısıyla Nihat abi bugün inşallah bu 16-17 bin liralık elektrik faturasından kurtaracağız. Hem arabasını bedava şarj edip fıldır fıldır gezecek, hem de evinin elektriğine para ödemeyecek.
0: Peki burada neler yapacağız, bize böyle baştan sona kadar anlatabilir
1: Anlatayım.
0: Misiniz?
1: Birazdan zaten parça parça ufak ufak bilgiler vereceğim, izlenimlerimi alacağım. Tabii ki öncelikle burada ekibimiz malzemeleri getirdiler, sevkiyatını yaptılar, hazırlıklarını yaptılar. Öncelikle çatıda konstrüksiyon, altyapı çelik konstrüksiyon kurulumu yapılacak. Ondan sonra güneş panelleri çatıda monte edilecek. Daha sonra aşağıya geçilecek. Aşağıda invertör, işte gez panosu ve diğer kablo bağlantıları ve güneş enerjisinin sayaca verilmesi şeklinde böyle bir sıralama izleyeceğiz. Biz burada Nihat abimizin kurmuş olduğumuz 20 kW'lık bir güçte biz burada eğer Nihat abiye deseydik ki Nihat abi biz buraya 20 kW'ın 20'sini de akülü yapacağız deseydik, Nihat abiden 2-2,5 milyon para almamız gerekirdi. Hı hı. Çünkü çok ciddi bir maliyeti gerektiriyor akülü bir sistem, ama burada tabii Nihat abinin evinin resmi olmuş olması, imarlı iskanlı olmuş olması, yani şartların uygun olmasından dolayı biz şebekeye bağlı bir sistem yapacağız.
0: Onu da sormak istiyorum Doğukan Bey. Peki izleyenlerimiz merak edeceklerdir, bu on grid ile off grid nasıl ayırabilirler?
1: Şöyle ayırabilirler, yani on grid demiş olduğumuz sistem yani şebekeye bağlı bir sistem, off grid ise depolamalı bir sistem. Biz bunları nerede kuruyoruz? Evi imarlı, iskanlı, yapı kayıt belgesi olan binalarda on-grid sistem kuruyoruz. Hiç evinde şebeke elektriği olmayan, şebeke elektriği olup da binası on-grid sisteme uygun olmayan, yasal olmayan yerlerde ise off-grid, yani depolamalı akülü bir sistem kuruyoruz. Dediğim gibi burada konu çok uzun. Bir gün bunu bir program konusu yapalım seninle, uzun uzun konuşalım. Evinin imarı, iskanı olanlar, yapı kayıt belgesi olan izleyicilerimiz lütfen öncelikle on-grid'e istesinler. Bazı enerji firmalarını görüyorum. Şirketlerinde on-grid sistemi kurabilecek mühendis kadrosu olmadığı için depolamalı bir sistem. Hemen ustalar gelsin yapsın, parayı alıp gidelim kafasındalar. Lütfen bunu yaptırmayın. Önceliğimiz şu olmalı. Öncelikle şartlarımız uygunsa on-grid.
0: Şebeke sistem, evet.
1: Evet, şebekeye bağlı bir sistem, mahsuplaşmalı bir sistem ya da öz tüketime bağlı bir sistem. Eğer değil ise akülü bir sistem olacak. Dediğim gibi parça parça detaylı olarak programımızda bunları anlatıyoruz. Biz zaten YouTube'da sevgili izleyenler biliyorsunuz bizim YouTube'daki Beyaz Enerji programımızın kanalı var. Lütfen orada da takip edin, beğenin, paylaşın. Orada da zaten bu konuların hepsini konuşuyoruz. Bütün bunlarla ilgili videolar zaten var. Şimdi işte hep beraber kuruluma geçeceğiz. Allah yardımcımız olsun inşallah. Bakalım kurulumuz nasıl olacak sevgili Çiğdem.
0: Teşekkür ederim.

Kıymetli izleyenlerim, villamızın altyapısı yapılıyor. Gördüğünüz gibi çelik ve alüminyumdan oluşan altyapı bağlantı ekipmanlarını arkadaşlarım çok güzel bir şekilde monte ediyorlar. Tabii ki bunun hesaplanması hepsi projeye uygun olarak yapıldı. Ölçüldü, biçildi. Dolayısıyla projeye uygun olarak burada kullanmış olduğumuz malzemelerin de altyapı montajını yapıyoruz. Burası kiremit çatı sevgili izleyenler. Tabii ki bizim en çok zorlandığımız, en çok dikkat etmemiz gereken çatı tipi. Bizi en çok zorlayan çatı tipi bu kıymetli izleyenlerim. Burada tabii ki kiremitlerin hem kırılmasına karşı hem de su sızdırmazlığına karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dolayısıyla çatıda böyle haldır huldur, böyle güneş panellerini böyle serpme şansımız yok. Sizler de güneş enerjisi yaptıracakken özellikle kiremit çatısı olan izleyenlerimden de özellikle rica ediyorum. Kime yaptırırsanız yaptırın, lütfen çatılardaki bu kiremitlerin hassasiyetlerine dikkat edin. Özellikle sızdırmazlık konusunda, yani su sızdırmazlık konusunda ve kiremitlerin sağlıklı kalması açısından bu çok önemli. Çalışacak olan ekibin çok dikkatli çalışması gerekiyor. Ayaklarındaki ayakkabıların bile çok özel altı kavuşuk ayakkabı olması gerekiyor ya da özel tasarım ayakkabı olması gerekiyor. Buradaki kullanmış olduğumuz ekipmanlar özellikle alüminyum ve çelik paslanmaz olmalı kıymetli izleyenlerim. Çünkü bu güneş panelleri 30 yıldan fazla bu çatılarda kalacak. Yani bu çatı olduğu sürece bu çatılarda bu güneş paneli olacak. Dolayısıyla bu çatılarda böyle demir kaynak gibi yapma şansımız yok. Hele hele şebekeye bağlı sistemlerde, on grid sistemlerde dağıtım şirketi bu konularda çok hassas. Geldiği zaman bu çatılarda bu bizim kullanmış olduğumuz alüminyum ve çelik malzemenin dışında herhangi bir malzemeyi, herhangi bir demiri, profili, kaynağı kabul etmiyorlar. Tabii her çatıda kafanıza göre her yere istediğiniz gibi kuramıyorsunuz. Bu villanın çatısı sevgili de bizim kullanmamız gereken en önemli cephe güney cepheler. Birinci planda güney cepheyi kullanmaya çalışıyoruz. Güneydoğu ve güneybatıyı kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla evinizin aslında en kıymetli yeri çatısı. Çünkü güneş burada doğup battığı sürece burası size elektrik enerjisi üretecek. Arkadaşlarım kurumları devam ediyor. Böyle parça parça size aşama aşama kurumları anlatmaya devam ediyorum. Lütfen soru, görüş ve düşünceleriniz için bizlere altta görmüş olduğumuz iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz. Bilhassa da rica ediyorum. YouTube'da biliyorsunuz Beyaz Enerji programımızın sayfası var. Bu konuştuğum bütün bilgilerin hepsi, bütün bölümlerimiz orada var. Herkesten rica ediyorum lütfen YouTube'da Beyaz Enerji programını takip edelim, beğenelim, paylaşalım.

Kıymetli izleyenlerim, güneş panellerimizi döşemeye başladık. Bir yüzümüzü komple güneş paneliyle kapatıyoruz. Şimdi burada önemli bir detay var. Kıymetli izleyenlerim, şimdi bu binanın, şimdi bu tarafım sevgili izleyenler güneybatı, öbür tarafım güneydoğu, burası güney, arkamda kuzey. Şimdi burada güney tarafında bir bölümümüz var, aslında güzel bir güneş alıyor ama burada bir de baca var. Dolayısıyla bacanın olduğu yerlere biz genellikle güneş paneli koymuyoruz. Hem bacadan çıkan duman is, hem ateş olması bakımından, hem gölge yapması bakımından buradaki küçük bir parça olan güney cepheye güneş panelini özellikle koymadık. Ama binanın çatısı çok güzel, etrafında gölge yapacak bir unsur yok. Burada bizim çalışmamız, kıymetli izleyenlerim, güneydoğu ve güneybatı şeklinde iki kanat halinde burada bir çalışma yaptık. Güneş panellerimiz 625 wattlık güneş panelleri sevgili izleyenler. Yani bu güneş panelleri saatte burada sevgili izleyenler, burada kurmuş olduğumuz, yani 20 kW'lık burada bir güç kurduk. Yani güneşin en yüksek olduğu saatte, tam gün ortasında saatte

0: Burası sevgili izleyenler 1 saatte 20 kW'lık 20 kW'lık bir güç üretecek sevgili izleyenlerim. Dolayısıyla son teknolojiyi en iyi panellerle, en güzel malzemelerle burada kurmaya çalıştık. Burada şimdi bir kanadı bitirdik. Arkadaşlarım diğer kanadın montajına geçiyor. Elimizden geldiği kadar sevgili izleyenler hem estetiği düşünüyoruz. Estetik de çok önemli. Bunlar tabii ki buradaki bu villalar çok özel villalar sevgili izleyenler. Çok pahalı villalar. Bu çatıya da böyle derme çatma sersert bir şey yapamazsınız. Dolayısıyla hem estetik kaygımız var hem verim alma için en iyi verim alacak olan açıyı seçme gibi bir niyetimiz var. Dolayısıyla bütün doğruları bir araya getirip burada çatımızı, güneş panelimizi bitireceğiz. Ondan sonra aşağı ineceğiz.
1: Türkiye'de 7 adet coğrafi bölge arasında güneş ışınlarına en çok maruz kalan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunun ardından Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Güneşlenme sürelerinin fazla olması sebebiyle özellikle güney ile batı kesimlere pek çok güneş enerji santrali kurulmuştur. Güneşten elde edilen elektrik enerjisi hem ısıtmada, sanayide hem de seracılıkta kullanılır. Geniş düzlüklere kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi depolanır ve kalanı da ihtiyaç duyan bölgelere aktarılır. Güneş enerjisinden en fazla elektrik üretilen ay Haziranken, en düşük seviyede elektrik elde edilen ay ise Aralık'tır.
0: Sevgili izleyenlerim, yine her zaman olduğu gibi enerji sistemleri mühendisimiz Mehmet Özunca ile beraberim. Sevgili Mehmet, yine bir işi daha bitirdik. Eline evet. Koluna sağlık. Yine tertemiz çiçek gibi bir burada iş çıkardın ekibinle beraber. Gerçekten ben böyle güzel tertemiz yatırımcımıza iş teslim edildiği zaman çok mutlu oluyorum. Mehmet, ne yaptık biz burada? 20'ye 15 yaptık anladığım kadarıyla.
2: Evet, 20 kW gücünde DC gücünde panel kurulumu yaptık. 15 kW'da AC çıkışı verecek şekilde 15 kW'lık AC invertör kullandık. 10 grid invertör kullandık.
0: Çok güzel oldu yalnız. Az önce ona baktım. Hani devreye aldığımız zaman çok yüksek bu saatte, yani saat sevgili izleyenler saat 5 gibiydi. Biz sistemi devreye aldığımız zaman anlık 10 kW birden basıyordu. İşte bu da kaliteli malzeme kullanmanın, kaliteli güneş paneli kullanmanın avantajları. Mehmet, biraz sistemi anlatalım.
2: Sistemi anlatalım. Çatı kiremit çatıydı gene. 30 adet panel kullandık. 625 watt gücünde 30 adet panel kullandık. Çatı inişini gene yaptık. Burada sayacımız biraz sıkıntılı bir yerdeydi. Biz içeri koymadık cihazları. Nemlenme, küflenme biraz çok sağlıklı bir ortam değildi orası. Dışarı aldık. Burada gördüğünüz gibi tertemiz bir iş çıktı burada. 15 kW gücünde bir AC çıkış verecek cihaz. Günün hemen hemen yaz saatlerinde saat 10'dan itibaren 15 kW gücü görecek gibi duruyor. Çünkü az önce testlerimizi yaptık. Yani saat 5 olmasına rağmen yine %60'a yakın bir güç vardı şu an.
0: Mehmet, tabii ki genelde hani izleyicilerimiz de bunu soruyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar yayınlarımızda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Baştan sona bir siz senin ve çalışma arkadaşlarına beraber bir ekip sahada çalışırken nelere dikkat etmeli? Sahada önemli olan şeyler neler? Yani bunu özellikle söylüyorum. Bazıları çok dağınık çalışıyor. Bazıları efendime söyleyeyim olanı bozabiliyor. Bazıları da çok titiz çalışıyor senin gibi. Biraz anlatır mısın? Bir saha mühendisliği, saha ekibi nasıl olmalı?
2: Öncelikle malzemeyi güvenli şekilde montajını yapmak. Bizim için önemli kısım bu. Hani yarın bir gün biz burayı montajı 2 günde, 3 günde bitirip çıkıyoruz. Yarın bir gün arkamızdan panel uçtu veya bir şey düştüğü zaman bu bize de kötü referans olarak gelir. O yüzden ilk dikkat ettiğimiz malzeme güvenliği. Malzeme montajını güvenli bir şekilde montajını bitiriyoruz. Ondan sonra estetik, yani göze hoş gelmesi gerekiyor ki adam baktığında ya bu nasıl bir işçilik demesin. Gördüğünüz gibi gayet de hani temiz bir işçilikte çıkardığımızı düşünüyorum. Onun dışında müşteri açısından önemli kısmı verimlilik. İşte gördüğünüz gibi saat 4.30 falan da aldık devreye. Saat 4.30'da 20 kW'lık bir sistemin hani 11 kW güç basması gayet kaliteli bir işçilik. Hem de kaliteli bir malzeme kullanmamızın göstergesiydi bizim için.
0: Kıymetli izleyenlerim, burada şunu da altını çizmek istiyorum. Burada hem bu Nihat abi hem villası hem diğer villa sahipleri. Burada hani ayda 15-20 bin lira elektrik faturası ödemeyecek olan durumda olan insanlar değiller. Bu insanlar zaten paraları olan insanlar ama bu insanlar diyorlar ki yani güneş enerjisi gibi teknolojiyi kullanalım. Hem elektrik faturasından kurtulalım hem de dünyanın nereye gideceği belli değil. Biz bu güneş enerjisinden faydalanalım diyorlar.
2: Tabii yani aslında şu an bizim için 10 grid bir sistem kurduk ama panel çatıda olduğu sürece, misal veriyorum, ciddi bir elektrik kesintisi olduğunda hemen hibrit bir cihazla değişip akü koyup normal sistem aküye çevirebilir. Enerji ihtiyacından tamamen bağımsız hale de gelebilir.
0: Ya burada zaten

0: Gündüz her halükarda zaten akü olmasa bile çalışacaktır.
1: Tabii.
0: Ama gece için buraya akü takviyesi yaptığı zaman vatandaş, yani, çünkü güneş doğup battığı sürece bu hizmeti verecek.
1: Tabii, güneş olduğu sürece yani enerji bedava kullanacaklar.
0: Burada tabii kıymetli izleyenlerim, önemli şeyden bir tanesi de doğru mühendislik almak, doğru iş yapmak. Ben bazen görüyorum sahalarda elektrik ustaları, işte bu işten biraz anlayan, yani başlarında bir mühendis yok. Yani bu çok çok önemli sevgili izleyenler. Lütfen sizler de güneş enerjisi kurulumu yaptıracak olduğunuz zaman, biriyle anlaştığınız zaman, bir firmayla anlaştığınız zaman mutlaka sahanın başında bir mühendis şartını koşun. Yani bak, bu insanlar boşuna bu mühendislikleri okumuyorlar.
1: Bu işin zaten temeli mühendislik yani. Az önce dediğim gibi saat 5'te biz 11 kilovatı gördük. Normalde sadece öğlen 12-1-11 civarında görecektik. Ama gördüğünüz gibi saat 5'te biz 11 kilovat güç görebildik. Bu da bir mühendislik çalışmasıydı yani.
0: İşte bu Mehmet'in anlattığı, bunlar çok önemli konular sevgili izleyenler. Dediğim gibi bunları bu mühendis arkadaşlar biliyor. Ben bilmem, ben anlamam. Çünkü ben mühendis değilim. Dolayısıyla lütfen işi ehline teslim edelim diyelim. Bir projeyi de daha bitirdik burada. Sevgili Mehmet, teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir sonraki projede görüşelim diyeceğim ama yine yan villada yine beraberiz.
1: Yan tarafa gideceğiz,
0: evet,
1: inşallah.
0: Devam ediyoruz.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

0: Sevgili izleyenlerim, Çatalca'dayım. Mehmet abimin yanındayım. Mehmet abimin çiftliğindeyim. Gerçekten hayatı çok iyi anlamış, özümsemiş. Canlıya çok saygısı olan, canlıya değer veren, hatta büyükbaş hayvanları varmış. Hayvancılığı bırakmış Doğukan, kesilmelerine üzülüyorum diye. Mehmet abi, hoş geldin programıma.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Abi önce seni bir tanıyalım abi.
1: Ben Konya Akaryen'den Mehmet Kılıç. Burası Çatalca'da kontur çiftliği. Çiftliğinde sahibiyim. Hayvanlarım var, yeşillik, doğa, her şeyim var.
0: Peki abi, şimdi geldik senin güneş enerjisi işine. Evet. Senin bu güneş enerjisi fikri aklına nereden geldi? Bana nasıl ulaştın? Süreç nasıl ilerdi? Bir anlatır mısın?
1: Çoktandır niyetim vardı. Daha önce arkadaşlar getirdim, baktılar. Anlaşamadık. Veya ben müsait değildim. Bu beyaz TV'de reklamını görünce telefonunu aldım. İlk aradım size. Ve öyle ulaştık. Size sağ olsun geldiniz. Yardımcı olduğumuz yapıyorlar şu anda da. İnşallah randıman alırız da. Çünkü diğer arkadaşlarımız, onları da tavsiye edeceğim yani. İsteyenler var, soranlar var. İnşallah memnun oluruz yani.
0: Abi tabii şimdi senin faturan ne kadar geliyordu abi, en yüksek burada?
1: Aşağıda 16, 15, 16 geliyordu böyle devamlı. Yüksek geliyordu yani. Yüksek geliyor.
0: Tabii ben hani bütün izleyenlerime de söylüyorum sevgili izleyenler. Yani Allah'ın mübarek güneşi abi.
1: Evet.
0: Sana fatura göndermez.
1: İnşallah. Anladın inşallah.
0: Mı? Doğup battığı sürece evet. Sana enerjisini verir. Yani Allah'ın rahmeti güneşi enerji olarak da bize, hayatta verdiği gibi enerji olarak da bize karşımıza çıkıyor. Ben hem binaların değerinin artması bakımından, hem doğaya, bu bakın. Burada şimdi Mehmet abi, senin cep telefonuna biz bir uygulama indireceğiz. Sen anlık olarak çatıda ne kadar güneş ürettiğini göreceksin. Orada sana ağaçlar çıkacak. Sana diyecek ki uygulama, Mehmet Bey bugün 4 tane ağaç diktiniz.
1: Ha, ne güzel.
0: Anladın mı? Doğaya, çünkü egzoz emisyonundan dolayı, anladın mı? Yeşil enerji olduğu için işte sizin bir yandan da ormanınız olacak bu güneş enerjisi evet, ürettiği sürece abi.
1: İnşallah, inşallah yani memnun oluruz yani de. Dostlarımıza tavsiye ederiz. Onlar da yapacaklar çünkü. Enerji çok önemli. Ayda 15-16 bin para çok fazla yani. Yıllardır ödüyoruz yani.
0: Tabii burada şu da var abi. Şimdi senin burada sadece bir kendinden mesul değilsin. Burada baktığın canlar var.
1: Abi,
0: burada
1: tabii.
0: Buraya buranın enerjisinin kesilmemesi lazım. Buranın 24 saat enerjisinde olması lazım.
1: Evet, evet, 24 saat enerji olması lazım yani çünkü burada.
0: Şimdi abi burada tabii ki biz şimdi kuruluma başladık. Çocuklar geldi. Söz verdiğimiz gibi, konuştuğumuz gibi neyi taahhüt etmişsek burada evet. Arkadaşlarımız kurulumlarını evet. Yapıyorlar. Sevgili izleyenler, kurumları aşama aşama izleyeceğiz. Bakalım finalde bittikten sonra Mehmet abi bizlere neler söyleyecek. Hadi bakalım izleyelim.

Sevgili izleyenlerim, kıymetli izleyenlerim, biliyorsunuz ben hep çatılarda geziyorum. Burada tabii ki imalatımıza başladık sevgili izleyenler. Mehmet abinin çatısına 17 kW'lık bir güç kuracağız.

kilovatlık 10 grid, yani şebekeye bağlı bir sistem kuracağız. Şimdi kıymetli izleyenlerim, burada sol tarafta bir gün ısı görüyorsunuz. Gün ısı, biz bu gün ısıyı da kaldıracağız tabii ki. Artık Mehmet abinin gün ısıya ihtiyacı olmayacak. Zaten gün ısılar çatıya da zarar veriyor. Şu anda bu çatıda sevgili izleyenler, burası kiremit sevgili izleyenler. Beton kiremit ama altında da çok güzel bir beton atılmış. Gerçekten çok sağlam bir çatı, güzel bir çatı yapmışlar buraya. Tabii ki burada biraz zorlanıyorsunuz. Altyapıyı bağlantı ekipmanlarını, çelik ve alüminyum konstrüksiyonu yerleştirirken bayağı bir zorlanıyorsunuz ama hem yatırımcı açısından hem de güneş panellerinin ve sistemin sağlıklı çalışması açısından, güvenlik açısından çok kıymetli, önemli. Sevgili izleyenler, tabii ki özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Şimdi tabii siz bu işleri yaparken birçok soruları da soruyorsunuz bize. Ben size küçük küçük bilgiler de aktarmak istiyorum arada sevgili izleyenler. Şimdi bu çatıya koymuş olduğumuz, yani güneş panellerini çatıya, yapıya sabitleyecek olduğumuz sevgili izleyenler ekipmanlar çelik ve alüminyum olmak zorunda. Yani bu profil boru olamaz. Dolayısıyla siz firmalardan teklif alırken mutlaka ve mutlaka bu altyapının, bu bağlantı ekipmanlarının çelik olmasına çok çok dikkat edin. Ve alüminyum ve çelik olmasına çok çok dikkat edin. Çünkü bu hem daha sağlıklı hem de kabul heyetleri, dağıtım şirketindeki kabul heyetleri profil boruları farklı işte prosedürün dışında, yönetmeliğin dışındaki bağlantı ekipmanlarını kabul etmiyor sevgili izleyenler. Burada tabii ki bizim yapmış olduğumuz uygulamayı, biz burada 17 kW'lık bir güç kuruyoruz. Tabii birinci gün hava şartları çok zordu. İkinci gün arkadaşlarımız işe başladılar. Dolayısıyla aslında böyle bir kurulum, yani 17 kW'lık bir on-grid sistem kurulum çatı tipine bağımlı olarak aşağı yukarı bizim 2 günümüzü alıyor. Yani siz kurulum ekibi gelecek o zaman, yani proje çağrı mektubu itibariyle sizin kurulum ekibi geldiği zaman sevgili izleyenler, yaklaşık böyle bir çatıyı 17 kW'ı, 15 kW'ı, aşağı yukarı 20 kW'a kadar olan güçler 2 günde çok rahat bir şekilde, hava şartlarına da bağlı olarak, tabii çatı tipine de bağlı olarak 2 günde, maksimum 3 günde kurulabilir sevgili izleyenler. Bizim kurulumuz devam ediyor. Ara ara sizlere bilgileri aktarmaya devam edeceğim.

0: Sevgili izleyenlerim, artık Mehmet'i tanıyorsunuz. Mehmet bizim enerji sistemleri mühendisimiz. Sevgili Mehmet, bugün Mehmet abinin çiftliğinde biz niye buraya geldik, ne yaptık, bir anlatalım izleyenlerimize.
1: Hemen anlatalım. Mehmet abimizin çiftliğinde 17,5 kahvalık bir on-grid sistem tasarladık. Uygulamaya başladık gene hızlı bir şekilde. Panel kurulumuz arkada göründüğü gibi bitti. Şimdi son rütuşları yapıyoruz. Artık devreye almak için hazır hale getirdik sistemi.
0: Peki bu tür biraz binanın yapısından, yapmış olduğumuz işlemden biraz izleyicimize bahsedelim. Çatı tipi neydi? Burada sizi zorlayan şeyler nelerdi? Biraz genel olarak anlatır mısın?
1: Çatı tipi normalde kiremit çatı ama alışık olduğumuz bir kiremit çatı değildi burası. Kiremit çatının altında normalde ahşap, OSB ve ısı yalıtımı sistemi olur genelde. Burada komple betondu. O biraz bizi yordu. Betona konstrüksiyonu sabitlemek. Yani böylelikle her haftada aslında izleyicilerimize farklı farklı çatı tiplerini de göstermiş oluyoruz.
0: Evet, bir anlamda da gösteriyoruz. Tabii Mehmet, biliyorsun artık özellikle yılbaşından sonra elektrik zamlarından sonra sevgili izleyenler, gerçekten bizim insanlarımızda bir duyarlılık oluştu. Görüyorum artık herkes güneş enerjisiyle ilgili artık bilgi almak istiyor. Bizi çok arıyorlar. Sosyal medyamızda efendim söyleyeyim, WhatsApp'dan, bunun haricinde YouTube'dan birçok yerden bize ulaşan izleyenlerimiz, sevgili izleyenlerimiz bize ulaşmaya çalışıyorlar. Soru soruyorlar. Tabii biz bunlardan çok memnunuz. Yine ekranlarda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Şimdi sevgili izleyenler, ben her zaman söylüyorum. Tabii ki bu şebekeye bağlı sistemlerin avantajları şu. Bu konulardan bana çok soru geliyor. Özellikle şunun altını çizelim sevgili izleyenler. Bakın, şebekeye bağlı bir sistem aslında bize neden avantajlı? Ya akülü yapalım. Sevgili izleyenler, şebekeye bağlı sistemlerde biz aslında bir anlamda da akü maliyetinden de kurtulmuş oluyoruz. Yani sistemin fazla üretmiş olduğu enerji aslında şebekede de bir anlamda da depolanmış gibi oluyor. Dolayısıyla şebekeye bağlı sistemlerle akülü sistemler arasında hem maliyet bakımından, hem işlev bakımından, hem de uygulama bakımından çok ciddi farklılıklar var. Eğer sizin evinizin imari iskanı varsa, tapusu varsa, yapı kayıt belgesi varsa, yani bina olarak resmi olarak bir binanın resmi bir durumu var ise sevgili izleyenler, ve biz bunları belgeleyebiliyorsak, biz kesinlikle on-grid bir sistem, yani şebekeye bağlı bir sistem öneriyoruz. Bunların olmadığı yerde depolamalı sistemleri biz uyguluyoruz sevgili izleyenler. Burada da, bu çiftlikte de, Çatalca'da Mehmet abimizin çiftliğinde de sevgili izleyenler, burası zaten yasal bir bina, yasal bir yer. Buradaki enerji tüketimi oldukça yüksek. Ayda dediğim gibi 17-18 lira elektrik faturası ödüyor burada Mehmet abimiz. Şimdi bizim amacımız burada on-grid sistemle Mehmet abiye elektrik faturası ödettirmemek. Son olarak Mehmet, izleyicimize neler söylersin? Buradaki artık son neler yapacağız? Burayı nasıl toparlayacağız?
1: Şu an panel montajımız yukarıda, çatıda işimiz bitti. Hava şartları biraz zordu ama başarılı bir kurulum yaptık. Şimdi son bir elektrik bağlantı işleri kaldı gene aşağıda. Enerjilendirme işimiz kaldı sadece. O da...
0: Ondan Mehmet abiye teslim edeceğiz.
1: Mehmet abiye teslim edip çıkıp gideceğiz artık.
0: Evet, sevgili izleyenler, programımız devam ediyor.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş Enerjisi Kurulumu kaça mal olur?

0: Sevgili izleyenlerim, yine Mehmet abimle beraberim. Mehmet Kılıç abimle beraberim. Mehmet abi, iki günden beri öncelikle hakkınızı helal edin. Burada özellikle yengem sağ olsun. Bizim bütün ekibe yedik, içtik, sohbetimize. Ben senden çok şey öğrendim abi, sohbet ederken bu arada. Çok teşekkür ederim.
1: Ya öğreneceğin çok şey var.
0: Abi nasıl geçti iki gün?
1: İyi geçti, bitti Allah'a şükür. Kazasız belasız bitirdik yani. Sıkıntı kalmadı yani.
0: İyi abi, bundan sonra artık elektrik faturası demek.
1: Aynen öyle.
0: Ama İnşallah. Elektrik faturası demeyeceğim diye de şeyi artırma abi. Sen zaten biliyorsun. Sınırdasın. Sınırdasın evet. Zaten abi. Tamam. Şimdi sevgili izleyenler, Mehmet abim biliyorsunuz. İlk bölümdeki röportajda da zaten kendisini size anlatmıştım, tanıtmıştım. Mehmet abimizin buradaki çiftliğini Allah izin verirse bitirdik. Yaklaşık 2,5 gün oldu. Tabii yağmur olmasaydı biz daha da erken yani bitirebilirdik. Biterdi ama biz Allah'a çok şükür bitirdik. Abi güneşlenmesiyle ilgili korumak isteyen, yapmak isteyenlere ne söylemek istersin? Burada bütün Konyalılara, hemşehrilere ne demek istersin?
1: Konyalılar olsun. Burada arkadaşlarımız var. Hepsine tavsiye edeceğim zaten. İsterim yani yapsınlar. Fatura ödemesinler yani.
0: Aynen öyle.
1: Çünkü hesabını ben yaptım. 4 yılda amorti diyor kendisi zaten.
0: Evet abiciğim.
1: Yani boşuna bir para vermesinler diye. Yaptığını tavsiye ederim herkese.
0: O da böyle zam gelmezse 4 yılda. Tabii zam yani. Gelirse daha da erken yılda evet. Amorti edecek. Sevgili izleyenler, Mehmet abimize hayırlı uğurlu olsun tesisi
1: teşekkür
0: burada. İzlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Çatalca'da 17 kW'lık 10 grid bir sistemi kurduk, bitirdik Allah izin verirse. Sizler de soru, görüş ve düşüncelerinizle ilgili ekranlarda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerinizden bizlere ulaşabilir. Soru, görüşlerinizi belirtebilirsiniz.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

0: Sevgili izleyenlerim, yanımda Muammer abim var. Manisa'dayız. Manisa'nın Göl Marmara bölgesindeyiz. Muammer abi, öncelikle programa hoş geldin.
1: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Nasıl ulaştın bana? Bu güneş enerjisi işi nasıl çıktı? Bir anlat.
1: Televizyonu seyrediyordum, Beyaz TV'ye. Bir baktım ki siz dediniz ki buradaki yaptığımız diğer bir yerdeki mahsup edilebilir. Onu dinledim. Ondan sonra ben de yapmaya karar verdim ve sizi aradım.
0: Şimdi Muammer abinin burada, sevgili izleyenler, Allah izin verirse 42 kW'lık 10 grid bir sistem yapacağız Muammer abiye. Şebekeye bağlı bir sistem olacak. Bu sistemle beraber Muammer abi hem buradaki iş yerinin elektrik faturasını ödeyecek, hem de benzinliğin benzinliğe ne kadar fatura geliyor abi?
1: 45 bin falan geliyor ayda.
0: 45 bin geliyor. 5 de buraya geliyor, 50 bin.
1: 50 bin.
0: 50 bin liralık faturadan seni kurtarıyoruz.
1: İnşallah.
0: He abi. Şimdi Muammer abi, tabii ki hayat hikayesi çok enteresan. Abi önce şu hayat hikayeni bir anlat. Kimdir Muammer Güngör? Bir anlat abi.
1: Ben hiç tahsilimi liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gittim. Orada üniversiteyi okudum, doktora yaptım.
0: Ödülüm var.
1: Evet, kimya ödülü, 1985 kimya ödülü var kendi adıma Londra'dan. Boya üretmek için geldim ama olmadı. İstasyonumuz oldu. Tarla aldık. İşte çiftçilik de yapıyoruz. İlaç bayiliğim var. Plastik bayiliğimiz var. Devam edip gidiyoruz.
0: Abi ben hep söylüyorum. Senin gibi böyle hani parayı zor kazanan, ticareti iyi bilen insanlar çok her şeyden tasarruf ediyorlar. Hiç unutmuyorum. Sen demiştin ki Doğukan, ben ayda 50 bin lira az bir elektrik faturası değil, ticaret yapan bir insan için bu çok önemli bir para demiştin. Ben, izleyenlerime lütfen sen de bir mesaj
1: ver. Ben olarak tarımda çok tüketiyorum. Tarımda 11-12 tane abonem var. Elektrik yüklüce geliyor. Aylık bir ayda aşırı yukarı 80 bin lira geliyor orada.
0: 80 bin lira geliyor. 80 bin lira. Kaç ay sulama yapıyorsun abi?
1: 3 ay, 4 ay sulama yapıyorum.
0: 4 ay, 32-320 bin lira para ediyor.
1: Evet, 200 dekar yer suluyor.
0: 200 dekar yer suluyor. 50'şer bin lira buraya geliyor abi.
1: Evet, ayrıca
0: buraya. Ne yapıyor abi? Nerede? Sevgili izleyenler, Muammer abi 4 ayda 500 bin lira elektrik faturası ödüyor. Hem buraya hem de tarımsal sulamaya.
1: Önümüzdeki yıllarda 1 milyonu bulur.
0: 1 milyonu da, ama artık burada buldurmayacağız abi.
1: İnşallah.
0: Artık benzinlik ve senin burada elektrikle para yok.
1: Sana tarımsalı da yaptın mı?
0: Tarımsalı da yapacağız inşallah. Onu da ekranlara getireceğim inşallah Muammer abinin. Şimdi sevgili izleyenler, ekibimiz geldi, arkadaşlarımız geldi. Proje hazırlandı. Tabii hızlı oldu biraz da abi. Evet, nasıldı? Evet. Bir anlatsana o süreci.
1: Çok memnunum. Uzun sürer diyordum ama bir hafta sürmeyecek herhalde,
0: değil
1: tahminim.
0: Mi?
1: Evet.
0: Sözümüzü tutuyoruz Muammer abiye. Biz o zaman da söylemiştik Muammer abi, hani her şeyi hazırlayalım edelim, bizim gelip bir haftada biz bu işi bitiririz dedik. Allah izin verirse de geldik, ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Detayları ilerleyen bölümlerde yine Muammer abiyle sohbet ede ede sizlere anlatmaya devam edeceğim.

0: Sevgili izleyenlerim, yine Mehmet'le beraberim. Mehmet çok meşhur oldun, çok. Vallahi Mehmet çok meşhur oldun.
1: Sayenizde.
0: Estağfurullah canım, estağfurullah. Sen sanatını, mesleğini icra ediyorsun. Bizler de senin bilginden faydalanıyoruz. Sevgili izleyenlerim, kıymetli, değerli izleyenlerim, neredeyiz? Manisa'dayız. Manisa'nın Akhisar'a bağlı Gölmarmara beldesindeyiz sevgili izleyenler. Evet Mehmet, ne yaptık bugün burada?
1: 70 panel gücünde, 42 kahva gücünde bir sistem tasarladık. Çatımız kiremit çatı görüldüğü gibi. Yine bu sefer farklı bir kiremit aparatı kullandık. Diğerlerinden biraz daha farklı. Bu eski tip bir kiremit çatı. Planlamamızı, programlamamızı yaptık. Ekipmanlarımızı aldık yukarı. Montaja başladık. Konstrüksiyon montajı da gördüğünüz gibi bitti. Panellerimizi yukarı aldık güvenli bir şekilde.
0: Aslında sizin biraz da en sevmediğiniz çatı tipi bu.
1: Evet.
0: Kiremit.
1: Maalesef.
0: Bunun zorluğu nedir Mehmet?
1: Bunun zorluğu şöyle. Kiremitten kiremite değişen aparatları var. İkincisi, kiremiti kaldırdığımız zaman altında neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Sağlam mı değil mi önden bakıyoruz ama zamanla eski yapılarda çürüme meydana gelen yerler oluyor. Veya kiremiti aparatını koyduktan sonra kiremiti eski haline getirip yani tekrar tam kapalı atılması için, izolasyonu sağlamamız için tam oturması gerekiyor o kiremitin. O biraz zorluyor. Çatı eski tip olduğu için panelleri tek bir nokta, işte bir palet panelin ağırlığı ortalama bir ton geliyor. Bir ton yükü de tek başına bir yere bırakamadık. O yüzden parça parça almak zorunda kaldık. Bu da bizi yordu mesela. Bayağı gün boyunca panel almakla uğraştık çatıya.
0: Şimdi burada altyapıyı bitirdik aşağı yukarı. Bundan sonra artık panellerin montalaması kaldı sevgili izleyenler. Paneller gruplandırılacak şekilde buraya projeye uygun şekilde, çizilmiş olan projeye uygun şekilde burada yerleştirilecek. Bu bir mühendislik işidir. Doğru bir şekilde mühendislik uygulanmalı, doğru montaj yapılmalı, doğru ekipmanlar kullanmalı. Kolaylıklar diyorum Mehmet sana.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bittikçe izleyicilerimize parça parça göstermeye devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerim, yine Muammer abimle beraberiz. Arkamda görmüş olduğum benzinlik, Muammer abimin benzinliği. Bu arada benzin istasyonu olan bütün izleyicilerimizin de bu röportajı dikkatli izlemesini nazaran tavsiye ediyorum. Özellikle benzinliklerde hem elektrik sarfiyatı çok yüksek hem de elektrikli araç artık gündemde sevgili izleyenler. Şimdi biz ne yapmıştık? Muammer abinin bir tarım firması vardı. Tarım firmasındaki binanın çatısına güneş enerjisini kurduk biz. Orada kurduğumuz enerjiyi aynı zamanda buraya da mahsup edeceğiz. Yani bir taşla iki kuş vuracağız abi.
2: Öyle.
0: Şimdi abi benzinlikteyiz. Kaç yıldan beri bu benzinlik sende abi?
2: 92'den beri bizdeyiz.
0: 92'den beri?
2: 1992'den
0: beri. Maşallah maşallah. 40 küsürlüğüne gelmiş artık abi.
2: Evet.
0: Şimdi Muammer abi senin burada benzinlikte ne kadar elektrik faturan geliyordu?
2: Şu anda 40 civarında geliyor.
0: 40 bin lira geliyor. Evet, her ay elektrik faturası geliyordu.
2: Evet, evet.
0: Şimdi ne yaptık biz abicim, elektrik faturasını artık i̇nşallah sıfırladık.
2: İnşallah olacak. Evet inşallah.
0: Şimdi sevgili izleyenler, kurumunu bir yandan da sevgili yönetmenimden de rica ediyorum. Muammer abinin diğer iş yeri, bir de tarım firması var Muammer abinin burada. Onun çatısına güneş enerjisini kuruyoruz. Yani iki yere ayrı yere güneş enerjisi kurmamıza, güneş paneli kurmamıza gerek yok.
2: Gerek yok.
0: Evet. Buraya kuruyoruz. Birbirine mahsup ediyoruz. Şu da olabilirdi. Biz buraya da kurabilirdik güneş enerjisini sevgili izleyenler. Oradaki tarım firmasının faturasını da mahsup edebilirdik. Buradaki önemli olan şey nedir? Elektrik aboneliğinin aynı kişi üzerine, aynı şirket üzerine olması şart. Yani farklı isimlerde, farklı ünvandaki yerlere biz maalesef mahsuplaşma yapamıyoruz. Dediğim gibi biz burada Muammer abinin buradaki benzinliğini ve tarım firmasının elektriğini tek bir santralden, tek bir tesisten sağlamış olacağız. Bunu bitirdikten sonra inşallah Muammer abinin biz tarımsal sulamada da sevgili izleyenler onu orada da elektrik faturasından kurtaracağız. Tahmin ediyorum ki abi yıllık seni biz şu mübarek görüşün sayesinde bak. Şimdi buradası 40 da abi. 10 ayda ne yapar abi? 480. 480 de öyle verdin. 1 milyon lira diyelim. Yuvarlayalım. 1 milyon. Yani sevgili izleyenler her sene 1 milyon lira elektrik faturasından sizler de kurtulmak istiyorsanız soru, görüş ve düşünceler için ekranlarda telefon numaramı görüyorsunuz. Bana ulaşabilirsiniz.
3: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
0: Sevgili izleyenler, Muammer abimizin güneş enerjisi santralini, 42 kahvalık santrali Allah'ın izin verirse bitirdik. Çok ufak tefek işler var. Arkadaşlarımız onları da toparlıyorlar, ediyorlar. Muammer abi önce

0: Olsun.
1: Sağ olun, Allah razı olsun.
0: Abi nasıl geçti bu birkaç gün? Ekip nasıldı? İşler nasıldı? Senin değerlendirmen önemli.
1: Çok doğru bir şekilde çalıştılar. Her şey tam güzel bir şekilde yaptılar. Ne istediysem onu yaptılar. Yerine getirdiler. Çok memnunum. Teşekkür ederim.
0: Abi bundan sonra artık hem buradaki iş yerinde, tarım firmanda hem de benzin istasyonumuzda artık elektriğe senin fatura verme durumun bitti artık. Bundan sonra hatta biraz da fazla kurduk gücü.
1: İnşallah yani miktarda... bakacağız bakalım. Abi, gelince belli olacak. Faturalar gelince belli olacak.
0: İşte bu işin en keyifli tarafı ne biliyor musun bizim yatırımcılarımız? Şimdi ay sonu geliyor, faturaları sıfırlanıyor ya. Evet. Bir çay demliyor şöyle. Ulan diyor ne kadar güzel böyle diyor. Elektriğe para vermiyorum diyor. Evet. Değil mi? Şimdi en önemli konulardan bir tanesi şu. Tabii ki sen bir ticaret insanısın, iş insanısın, eğitimli bir insansın. Doktor unvanın var. Ondan sonra Doktor Muammer Güngör hocamızı da kendisi kimyacı aynı zamanda. Muammer abinin bir tane benzin istasyonu var. Bir tane de burada tarım firması var. İki tarafta da elektrik tüketim var. Biz buranın çatısı daha uygun olduğu için, bu binanın çatısı daha uygun olduğu için biz buraya 42 kW'lık yani Muammer abinin şu andaki öz tüketimini karşılayacak olan gücü bu santrali buraya kurduk. Burada tükettiğimiz, burada fazla üretmiş olduğumuz elektriğin benzinlikteki faturaya mahsup edeceğiz. Yani aynı anda bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Eğer Muammer abinin üçüncü bir iş yeri daha olmuş olsaydı onu da buradan mahsup edebilirdik. Burada da güç artışı yapabilirdik. Dolayısıyla sizler de sevgili izleyenler, dediğim gibi mahsuplaşmanın ana fikri şudur. Yani ticarethane ile ticarethaneyi, konutla konutu mahsuplaştırıyoruz. Yani ben şimdi burada Muammer abinin burada iş yeri var ama evinin elektriğini buraya mahsup edemiyorum. Abi son olarak izleyenlere, bu göl yakalılara, Manisalılara, Akhisarlılara mesajın nedir? Şuradan bir sesler
1: herkese
0: abi.
1: Herkese tavsiye ederim bir an önce bu sistemi kurmaları ve doğru adamı bulmalarını rica ederim.
0: Eyvallah abi.
1: Temenni ederim.
0: Sağ ol, eksik olma. Muammer abiye hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi Muammer abi bizim tabii ki şu andaki nesil. Şimdi kim geliyor buraya abicim?
1: Oğlum
0: şimdi, oğlun gelecek. Artık senin paraları çıtır çıtır yiyecek insan.
1: Yok, üzerine koyacak.
0: Koyacak mı? Bence de insan koyar. İnsan gel. Nasıl, geldiğinde nasıldı manzara?
2: Abi hiçbir şey yokken şimdi hepsi bitmiş. Hazır. Hazır olmuş. Aşağıda ufak tefek birkaç işlem var. Ondan sonra zaten her şey...
0: Genelde burada şöyle bir kuşak çatışması oluyor. Bazen gençler, çocuklar diyor ki baba artık güneş enerjisine dönelim. Artık teknoloji bu, elektriğe para vermeyelim diyorlar. Bazı babalar eski kafa ya da tam tersi oluyor. Bazı babalar söylüyor oğlan ikna edemiyoruz. Sizde bir uyum olmuş.
2: Bizde uyum oldu abi. Zaten kendi işimiz de enerji üzerine olduğu için akaryakıt sektöründen de geliyoruz. Bu yenilik şarttı. Yani çok masraflar çok artıyor ve masrafları kısmamız lazımdı. Yani bir kalemde elektrik masrafımız en büyük kalemlerden bir tanesi. Şimdilik bunu yok etmiş olduk, elektrik kalemini.
0: İki konu var İhsan. Dünyanın geleceğinde iki konu var. Bir, gıda, iki, enerji.
2: Evet abi.
0: Başka hiçbir şeyin önemi yok. Yani hiçbir şeyin önemi yok. Dolayısıyla özellikle ülkelerin hem gıda güvenliğini hem enerji güvenliğini sağlayan ülkeler bugün gelecekte bizim çocuklarımız efendim söyleyeyim bu anlamda ve gelecekteki büyük savaşların da zaten bu iki konu yüzünden çıkacağı söyleniyor. Tabii ki kuraklık var efendim söyleyeyim, enerji sıkıntısı var. Elektrikli arabalar geliyor.
2: Bunun olacağını hiç bilmiyoruz.
0: Hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla ben buradan özellikle sevgili izleyenlerim ben imkanı olan herkesin bir önce güneş enerjisine dönmesini istiyorum. Olmayan da lütfen imkanlarını zorlasınlar. Bakın 2026'nın yılbaşı itibariyle elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları çok ciddi derecede yükseldi. Dediğim gibi en akıllı yatırım budur. Ben İhsan gibi genç kardeşlerimizin özellikle hem teknolojiyi hem geleceği hem vizyonu takip eden genç kardeşlerimizin bu ülkenin geleceği olacağını düşünüyorum. Son olarak neler söylemek istersin İhsan?
2: Abi bu yenilebilir enerji konusunda insanların bir bilinçli olması lazım. Ve hani tüketimlerini, yani ceplerini düşünüyorlarsa mutlaka zaten yaptırmak zorunda olduklarını farkına varacaklar. Bu ev için de geçerli, iş yeri için de geçerli.
0: Enerji tüketildi her yerde.
2: Ya her yerde geçerli. Tarımsal sektörde de önemli. Çiftçiler için de geçerli yani her şey konuda. Yani bir an önce bu konuları bilinçli bir şekilde başlatmaları gerekiyor insanların çok.
0: Ben bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Ben ulusal medyadaki, yani bütün ulusal, Türkiye'deki bütün ulusal medya içerisindeki 2,5 seneden beri yenilenebilir enerji teknoloji konusunda insanları bilgilendiren tek televizyon programıyım.
2: Evet, onu...
0: Benden başka hiçbir televizyon bu yenilenebilir enerji teknoloji konusunda insanları bilgilendirmiyor. Saçma sapan diziler, saçma sapan programlar, saçma sapan gündüz kuşağı programlar, anladın mı? İnsanların beyni uyuşturuluyor ama gelecekte ciyak ciyak bağırmak istemiyorsanız bugünden tedbirinizi alın.
2: Önlemlerini almak zorundalar çünkü... Sonumuz bu şekilde gidiyor. Yani sonunu düşüneceksin. Enerjiyi bulamayacağız çünkü yarın öbür gün depolamaya ihtiyacımız olacak. İnsana ihtiyacı olduğu zaman satılacak, bulamayacaklar. Yani sonumuz çok hızlı böyle bir

0: İnşallah senin gibi gibiler insan, inşallah senin gibi düşünen gençlerimiz i̇nşallah. Çoğalır da bu sorumluluk, bu bilinçle beraber ülkemiz de geleceği hazırlar. Sevgili izleyenlerim, Manisa'nın Göl Marmara beldesindeyiz. Burada dediğim gibi Güngör ailesinin daha doğrusu onların hem ticari işletmelerinin hem de yakında tarımsal sulama ile ilgili kendilerinde çok büyük tarımsal alanda üretimleri var. Tarımsal sulamada da çok ciddi elektrik parası ödüyorlar. İnşallah ileriki bölümlerde onların tarımsal sulamasını da güneş enerjisine çevireceğiz. Artık hem tarımsal sulamada elektriğe para ödemeyecekler hem iş yerlerinde para ödemeyecekler. Biz Muammer abiyle hesap ettik. Geçen yokluğunu İhsan hesap ettik. Her sene Muammer abi 1 milyon TL elektriğe para ödüyordu. Artık bu parayı ödemeyecek ki bu eski fiyatlarla. Yani 2026'nın fiyatlarıyla bakacak olsa 1,5 milyon TL her ay tasarruf etmiş olacak. Bu da kendi yapmış oldukları yatırımları 3-4 senede geri almış olmaları olacak. Aklını kullanan insanlar için sevgili izleyenler fırsat burada. Soru, görüş ve düşünceleriniz için bana ulaşabilirsiniz. Ekranlarda lütfen WhatsApp iletişim numaram var. Bana ulaşıp sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Devam ediyoruz.
1: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Beyaz enerji reklamlardan sonra devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
3: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
3: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2 bin lira hediye çeki sizi bekliyor.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Arkadaşlar!
6: Azma!
5: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.

0: çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank. Obseso.
5: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Beyaz Enerji devam ediyor.
1: Sevgili izleyenler, sizlerin en çok sormuş olduğunuz programımıza ve sosyal medya hesaplarımıza gelen en çok sorunun cevabıyla yine karşınızdayım. Hepinizin sorduğu şey şu: Doğukan Bey, işte benim 2 artı 1 evim var, 100 metrekare evim var, 200 metrekare evim var, ne kadar güneş enerjisi maliyeti bana, ne kadar? Hemen sorunuz bu. Sevgili izleyenler, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sizin evinizin elektrik ihtiyacını hesaplamamız için bizim sizin evinizdeki tüketilen elektrikli aletlerin sarf ettiği toplam gücü bilmemiz lazım. Eğer her evde bugün şartlarında olan elektrikli aletlerden birer tane olduğunu düşünecek olursak sevgili izleyenler, aşağı yukarı 5 ya da 6 kW'lık bir güce ihtiyacımız var demektir. Ben hep soruyorum. Yani diyor ki benim evime işte ne kadar güneş enerjisi kurul. Önce senin evin nerede? Bunu bilmemiz lazım. Evin içerisinde tüketilen toplam elektrikli aletlerin ne kadar bir elektrikli alet olduğunu bilmemiz lazım. Ve sevgili izleyenler, çatımız ne kadar müsait, bunu bilmemiz lazım. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim elimde sevgili izleyenler bir elektrik faturamız var. Şimdi bu elektrik faturamız bize çok şey anlatır sevgili izleyenler. Ne anlatır bize? Biz bu elektrik faturasında, ki bu elektrik faturası bizim posta kutusuna bırakılan klasik faturalardır. Yani bunlar dökümlü faturalardır. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Doğukan Bey, işte mesaj geliyor. Mesajla biz elektrik faturasını ödüyoruz ya da bankanı ödüyoruz. Gelen mesajda şunu da yazar. Faturanızın detaylarını görmek istiyorsanız şu linke tıklayın diye bir link vardır. O linke tıkladığınız zaman ekranınıza bunun gibi böyle dökümlü bir fatura gelir. Dolayısıyla o fatura bizim için çok çok kıymetli. Neden kıymetli sevgili izleyenler? Bu faturada biz şunu görebiliyoruz. Sizin bir yıl önceki tüketmiş olduğunuz elektriği görebiliyoruz. Bu çok önemli. Sözleşme gücü. Sözleşme gücü en önemli konulardan bir tanesi sevgili izleyenler. Bütün elektrik abonelerinin mutlaka bir sözleşme gücü vardır. Genelde sevgili izleyenler bizim konutlarda 5 kW, 6 kW, 7 kW'lık sözleşme güçleri oluyor. Eğer biz sizin evinize daha büyük bir kurulum yapacak isek o sözleşme gücümüzü artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla faturanızı lütfen elinize alın ve faturanıza bakın. Şimdi sizin bir sene önceki tüketmiş olduğunuz veriyi de gösterecektir. Siz lütfen hesaplama yaptırmak isteyen izleyenlerimiz WhatsApp'tan bu faturaların fotoğraflarını, ekrandaki WhatsApp numaranı sevgili yönetmenim Selçuk'tan da rica ediyorum. WhatsApp numaramızı altına yazalım. WhatsApp'tan bu elektrik faturasının bana fotoğrafını gönderirseniz biz bunun hesaplamasını yapalım. Lütfen dikkat edin, elektrik faturasını her

tarafı okunaklı olsun ki biz iyi bir değerlendirme yapabilelim. Arkadaşlarımız sizlere zaten bu faturalar bize geldiği zaman şu cevap verecektir. İşte sizin evinize şu kadar bir güç lazım denecektir. Evet sevgili izleyenler, bu tür bilgileri sizlere programımız içerisinde zaman zaman aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, geldik bir Beyaz Enerji programında sonuna. Sürçülisan edilsek affola, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'de ulusal medyadaki tek yenilenebilir enerji teknoloji programında sizlere yenilenebilir enerji teknoloji konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Arada ufak da olsa çam sakızı çomar arvanı her sene bir tane izleyicimizin evini komple ücretsiz güneş enerjisine çevirmenin dışında en çok da sizlere faydasını düşündüğümüz şey vermiş olduğumuz bilgiler. Önümüzdeki hafta tekrar bu ekranlarda buluşmak üzere. Ben Doğukan Şengül. Gün yayında ve yapım demeye geçen tüm yapım arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta diliyorum. Enerjiniz eksik olmasın.

0: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halk Bank'la yapın.

0: peki neredesin? Bir motor odasındasın. Yeni uyandın ve bir motor odasındasın. Anahtar burada. Sanki buraya ilk defa gelmişsin gibi, fakat belki de bir haftadır ya da 3 aydır buradasın. Söylemesi zor. Ben bilmiyorum. Yalnızca isimsiz bir oda.
1: Bu adam. İşte orada.
2: Lenny!
0: Ben Leonard. Daha önce söylediğim gibi.
2: Söyledin mi? Unutmuş olmalıyım.
0: Sanırım sana durumumdan bahsetmemiştim.
2: Evet, sadece seni her gördüğümde...
0: Benim arabam.
2: Evet, senin araban.
0: Çok şakacısın. Birinin özrüyle alay etmen hoş değil.
2: Biraz eğlenmeye çalışıyorum. Pencereni kapat.
0: Hı? Bozulmuş.
2: Senin için tamir ettirebilirim. Nereye gidiyoruz Sherlock?
0: Yerle ilgili ipucu yakaladım.
2: Oraya niçin gitmek istiyorsun?
0: Biliyor musun?
2: Evet, sadece kahrolası bir bina. Niye gideceksin?
0: Hatırlamıyorum.

0: Teddy, yalanlarına inanma. O aradığın kişi. Öldür onu. Sonunda onu buldum. Kaç zamandır arıyordum.
1: Bir şey buldun mu? Böyle düşünmemiştim. Hadi gidelim ha. Ha, lanet olsun.
0: Yaptın ödeyeceksin. Af dile ve sonra öde.
1: Hiç ipucun yok seni ucuğum.
0: Beynin havaya uçurmadan önce. Karımdan af dile.
1: Leonard. Neler döndüğünü bilmiyorsun. Adımı bile bilmiyorsun.
0: Teddy.
1: Çünkü bunu lanet bir resimden okudun. Kim olduğunu bile bilmiyorsun.
0: Ben Leonard Shelby'yim. San Francisco.
1: O sen değilsin. O sadece dönüştüğün kişi.
0: Kapa çeneni.
1: Bilmek ister misin Larry? Hadi. Hadi, hadi bodrum katına inelim. Birlikte aşağı inelim. Böylece kim olduğunu anlayacaksın. Hayır!
0: İsimsiz bir oda. Çekmecelerde bir şey yok. Ama yine de bir bak. İncil hariç. Son derece dindarca okurum. Kim olduğunu bilirsin. Ve kendin hakkındaki her şeyi. Ama günlük işler için notlar çok yararlıdır. Sammy Jenkins'i hatırla. Sammy Jenkins'in de aynı problemi vardı. Ama bir sistemi yoktu. Gün üç miktarda notlar almıştı ama hepsini birbirine karıştırdı. Eğer işe yaramasını istiyorsa gerçekten de bir sisteme ihtiyacı vardı. Yalanlarına inanma. Aradığın o. Öldür onu.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben 304'ten Bay Sherby.
1: Senin için ne yapabilirim Leonard? Bird.
0: Bird. Emin değilim. Senden telefonlarımı tutmanı istemiş mi?
1: Bilmiyor musun?
0: İstemiş olabilirim. Telefonda iyi değilimdir.
1: Doğru. İnsanlarla konuşurken gözlerine bakmaktan hoşlandığını söylemiştin. Evet. Bunu söylediğini hatırlamıyorsun.
0: Böyle bir durumum var. Evet.
1: Durum mu?
0: Hafızam.
1: Amnezi mi?
0: Hayır, bu farklı bir şey. Benim kısa dönem hafıza kaybım var. Kim olduğumu, kendimle ilgili her şeyi biliyorum. Sadece yaralandıktan sonra yeni hatıralar oluşturamıyorum. Her şey bulanık. Çok uzun konuşursak nasıl başladığımı unuturum ve seni bir dahaki görüşümde bu konuşmayı unutmuş olurum. Daha önce karşılaştığımızı bile hatırlamam. Yani eğer sana tuhaf ya da kaba geliyorsam... Bunu sana daha önce söyledim değil mi?
1: Evet, kafanı karıştırmak istemem ama bu çok garip. Beni hiç hatırlamıyor musun?
0: Hayır.
1: Birçok kez konuşmuştuk.
0: Eminim öyledir.
1: En son hatırladığın şey ne?
0: Karım.
1: Bu neye benziyor?
0: Uyanmak gibi. Sanki yeni uyanmışsın gibi.
1: Berbat olmalı. Her şey geriye doğru gidiyor. Sanki bir sonraki yapacağın şeyle ilgili fikrim var ama ondan önce ne yapmış olduğunu bilmiyorsun. Ben tam tersiyim.
0: Ne zamandır burada kalıyorum?
1: Birkaç gündür.
0: Ve telefonlarımı tutuyorsun?
1: Söylediğin gibi.
0: Tamam. Fakat bu adam bir istisna. Bu adamı tanıyor musun?

0: Evet, arkadaşın değil mi?
1: Neden arkadaşım olduğunu düşündün?
0: Sizi birlikte gördüm, hepsi bu.
1: Arkadaşın değil.
0: Tamam.
1: Arar ya da buraya gelirse beni odamdan arayın, tamam mı?
0: İsmi ne? Teddy mi?
1: Teddy, evet.
0: Pekala.
1: Bak, umarım durumum senin için sorun olmaz.
0: Hayır, faturayı ödemeyi unutmadığın sürece olmaz.
1: Evet, tamam.
0: 40.
1: 40.
0: Evet. Bu adam. İşte geldi.
2: Lenny!
1: Tıraş ol. İşe yaramasını istiyorsan gerçekten bir sisteme ihtiyacın var. Kendi el yazına güvenmeyi bir şekilde öğreniyorsun. Hayatının önemli bir parçası haline geliyor. Kendin için notlar alıyorsun ve notları koyduğun yer gerçekten önemli olmaya başlıyor. Altı cebi olan bir cekete ihtiyacın oluyor. Belirli şeyler öğreniyorsun. Diğer insanların yazdıkları şeylerin senin için bir anlam ifade etmeyeceğini farkında oluyorsun. Ya da seni yanlış yere saptıracağının. Yani insanları böyle bir durumdan yararlanmaya iten şey nedir bilmiyorum. Eğer bir kağıt üzerine değil de vücuduna yazılmış hayati derecede önemli bir bilgi varsa aradığın cevap bu olabilir. Bu not tutmanın kalıcı bir yoludur. Kimsiniz? Sammy Jenkins'i hatırla. Gerçekler.

0: Affedersiniz efendim, masanızda bıraktınız.
1: Teşekkürler. Lincoln Sokağı...
0: Evet, 6. sokaktan doğruca gidin. Şehrin batısına doğru.
1: Bir dakika,
0: doğru.
1: Bunları bir kenara yazmalıyım.
0: Ama çok...
1: Güven bana, bir kenara yazman gerek. Adı Can, soyadı G. Kemal. Satıcısı, plakası SG137İU. Bu o. Seni buldum pislik. Yalanlarına inanma.

Daha önce konuştuğumuzu söyledi. Bunu hatırlamıyorum. Evet ama amnezi değil. Yaralanmama kadar olan şeyleri hatırlıyorum. Sadece yeni hatıralar oluşturamıyorum. Yani seninle konuştuğumu hatırlayamam. Sammy Jenkins. Sanırım anlamalarına yardımcı olmak için insanlara Sammy'den bahsediyorum. Sammy'nin hikayesi kendi durumumu anlamama yardımcı oluyor. Sammy kendine bitmek tükenmez notlar yazmış. Fakat her şeyi karıştırdı. Ben bu hafıza sorununa daha iyi bir çözüm buldum. Disiplinli ve düzenliyim. Bunu mümkün kılmak için düzeni bir alışkanlık haline getirdim. Sammy'nin bunu yapacak bir dürtüsü ve nedeni yoktu. Ben mi? Evet. Bir nedenim var.

Bugün saat 1'de Bilgeç'in atarıyla buluş. O da birini kaybetti. Sana acıdığı için yardım edecektir.

0: tarih?
1: Beni hatırlamıyorsun.
0: Özür dilerim, açıklamalıydım. Benim durumum...
1: Açıkladın Lenny.
0: Lütfen bana Leonard'tı. Karım bana Lenny derdi.
1: Evet, biliyorum, söylemiştin.
0: O zaman ne kadar nefret ettiğimi de söylemişimdir.
1: Evet.
0: Gözlüklerini çıkarmanda bir sakınca var mı? Böyle biraz zor. Teşekkür ederim. Demek bana söyleyeceklerin var.
1: Küçük notunda böyle mi diyor?
0: Evet.
1: Hayatını küçük kağıt parçalarına göre yaşamak zor olmalı. Çamaşırla market listen karışırsa iç çamaşırlarınla kahvaltı yaparsın. Sanırım bu acayip dövmeleri de bu yüzden sahipsin.
0: Evet, zor. Neredeyse imkansız. Dinle, seni hatırlamadığım için üzgünüm. Kişisel bir şey değil.
1: Sana vereceğim bilgiler var. Bana bir plaka numarası vermiştin. Motorlu araçlardan bir arkadaşım bunu araştırdı. Hangi isim çıktı tahmin et. John Edward Gemmell. John G.
0: Onu tanıyor musun?
1: Hayır. Ama ehliyetteki fotoğraf gerçekten de çok tanıdıktı. Belki barda falan görmüşümdür. İşte ehliyet, ruhsat ve fotoğrafının birer kopyası. Bunu istediğine emin misin?
0: Sana bu adamın ne yaptığını söyledim mi?
1: Evet.
0: Öyleyse sormana gerek yok.
1: İntikam alsam bile bunu hatırlamayacaksın. Ne olduğunu bilmeyeceksin bile.
0: Karım bu intikamı hak ediyor. Hatırlayıp hatırlamamam fark etmez. Bir şeyler hatırlamıyor olmam yaptıklarımı anlamsız kılmaz. Dünya gözlerini kapattığın anda kaybolmuyor. Her neyse. Belki hatırlamak için bir fotoğraf alırım. Acayip dövmelerimden bir tane yaptırırım.
1: Bana tekrar karından söz et.
0: Neden?
1: Çünkü onu hatırlamak hoşuna gidiyor.
0: Çok güzeldi. Bana göre mükemmeldi.
1: Hayır. Ezberden konuşmanı istemiyorum. Gözlerini kapat. Ve onu hatırla.
0: Detayları hissedebilirsin. Kelimelere dökmeye zahmet etmediğin küçük parçaları. Ve istemesen bile bu uç anları hissedebilirsin. Bunları bir araya getirirsin ve bir insanı hissedersin. Onları ne kadar özlediğini anlamaya yetecek kadar. Ve onları senden alan insandan ne kadar nefret ettiğini anlarsın.
1: Ben buraya bir adres ekledim. Yararlı olabilir. Şehrin dışında terk edilmiş bir yer. Bir tanıdık orada çok büyük işler becerirdi. İzole bir yerde.
0: Kulağa harika geliyor. Sana borcum acaba...
1: Sana para için yardım etmiyorum.
0: Üzgünüm.
1: Önemli değil. Senin durumunu anlıyorum. Hala evet. Discount Hotel 304'te mi kalıyorsun? Bunu ben de unutmuşsun.
0: Evet.
1: Sana iyi davranıyorlar mı?
0: Hatırlamıyorum.
1: Seninle bir ortak yanımız var. İkimiz de sağ kalanlarız. Kendine iyi bak Leonard.
0: Sammy Jenkins'i hatırla. Sammy ile işim sayesinde tanıştım. Sigorta müfettişiydim. Haksız yere alınan poliçeleri araştırıyordum. İnsanların saçmalıklarını görmek zorundaydım. Bu yararlı bir deneyim oldu çünkü şu an hayatım bu. Daha önce tanıdığıma emin olmadığım biriyle karşılaşınca kim olduklarını gözlerine bakıp da anlamaya çalışıyorum. İşim bana birinin bildiklerini öğrenmenin yolunun

0: konuşmasına izin vermek olduğunu göstermişti. Gözlerini ve vücut dilini izle. Eğer biri burnunu kaşıyorsa bu yalan söylediğini gösterir. Bu gerçekten de gergin olduklarını belirtir. İnsanlar her konuda gergin olabilir. Evet, iyiydim. Semi ilk gerçek meydan okumamdı.
1: Hey Lenny! Temelli gittiğini sanmıştım.
0: Evet, işler değişebiliyor.
1: Seni anlıyorum, evet. Adım Teddy.
0: Sanırım sana durumumdan bahsetmiştim.
1: Sadece seni her gördüğümde. Hadi sana yemek ısmarlayayım.
0: Sana hiç Sammy Jenkins'ten bahsettin mi?
1: Evet. O herifin adını duymaktan bıktım. Ya Johnny G? Sence hala burada mı?
0: Kim?
1: Johnny G, aradığın adam. Şehirden bu yüzden ayrılmadın, yanılıyor muyum?
0: Belki.
1: Leonard, bak, çok dikkatli olmalısın.
0: Neden?
1: Geçen gün birinin sana oyun oynuyor olabileceğinden söz etmiştim. Sana yanlış adamı öldürdüm.
0: Ben gerçeklere göre hareket ederim, tavsiyelere göre değil. Sağ ol.
1: Lenny, bir adamın hayatını notlarına ve resimlerine emanet edemez.
0: Nedenmiş?
1: Çünkü notların güvenilir olmayabilir.
0: Hafıza güvenilir
1: değil. Yapma
0: değildir.
1: Lütfen.
0: Ciddiyim, hafıza mükemmel değildir. İstersen git polise sor. Görgü tanıklarının ifadeleri güvenilir değildir.
1: Hayır bak.
0: Polisler bir katil oturup bir şeyler hatırlayarak yakalamazlar,
1: tamam,
0: anladın mı?
1: Tamam, hayır, anlıyorum. Bak.
0: Gerçekleri toplayıp bundan sonuç çıkarırlar. Soruşturma böyle yapılır. Biliyorum, eskiden ben de yapıyordum. Hafıza bir odanın şeklini, bir arabanın rengini değiştirebilir. Ve hatıralar çarpıtılabilir. Onlar birer yorumdur, kayıt değil. Gerçekler varken onlar konu dışıdır.
1: Bu adamı gerçekten öldüreceksin değil mi?
0: O karımı öldürdü. Lanet olası hafızamı aldı. Yaşama kabiliyetimi kaybettim.
1: Yaşıyorsun.
0: Sadece intikam için.
1: Öyleyse o pisliği bulacağız. Nerede kalıyorsun?
0: Discount otelinde. Hangi oda olduğunu bilmiyorum. Anahtarım
1: muhtemelen var. Odan da unuttum.

0: Anahtarımı göremiyorum.
1: Lanet olsun. Bu yanlış oda. Sen 304'tesin. Üzgünüm. Berbat bir haldeyim.
0: Bu benim odam değil. Hayır.
1: Hadi gidelim.
0: Öyleyse bu neden benim Elyaz'ım?
1: Bu senin odandı. Ama şu anda 304'te kalıyorsun.
0: Ne zaman buradaydım?
1: Geçen hafta. Daha sonra sana yukarıda bir oda kiraladım.
0: Neden peki?
1: İşler biraz yavaş. Demek istediğim patronuma senin durumundan bahsettim. Sana başka oda kiralamamı söyledi.
0: Bu yerde kaç oda yerleştirildim ben?
1: Sadece iki. Şimdiye kadar.
0: Pekala. En azından beni kazıklama konusunda dürüstsün.
1: Ama nasıl olsa hatırlamayacaksın.
0: Bu kadar dürüst olma Bert.
1: Leonard. Her zaman makbuz al, tamam mı?
0: Evet. Bunu bir yere yazayım.
1: Tamam.
0: Hey, saat kaç?
1: Bire çeyrek var.
0: Affedersin.
1: Odanın...
0: Natali?
2: Beni hatırlamıyorsun.
0: Sam ile karşılaşınca birden dedektif oluverdim. Bay Samuel R. Jenkins. Şimdiye kadarki en tuhaf dava adam, 58 yaşında kısmen emekli bir muhasebeci, o ve karısı trafik kazası geçirmişler. Ciddi bir şey değil. Ama komik davranışları var, olup biteni idare edemiyor gibi görünüyordu. Doktorlar hipokampusunda son olmayan muhtemel bir hasar tespit ettiler.
3: Çenenizi dik tutun.
0: Sam'i birkaç dakikadan fazlasını hatırlayamıyor. Çalışamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Tıbbi faturalar birikti. Karısı sigorta şirketini aradı ve beni gönderdiler. Bu benim ilk sigorta talep araştırmam. Bu yüzden her ayrıntıyı araştırmalıyım. Sen iyi bir şekilde düşünebilirim.
4: Teşekkürler böyle.
0: Fakat yeni hatıralar oluşturamıyor. Olayları sadece birkaç dakika hatırlayabiliyor.
4: Olabilir.
0: Televizyon izlerdi fakat birkaç dakikadan uzun, her şey çok karmaşık gelirdi. Nasıl başladığını hatırlayamazdı. Reklamları severdi. Onlar kısaydı.
2: Semi, bu Bay Shelby.
0: İşin en çılgın yanı da artık Green Acres'in olaylarını daha fazla takip edemeyen bu adamın kazadan önce olanları öğrendiği
2: Semi, iğne zamanı.
0: Ve ne yaptığını aklında tuttuğu sürece

0: karmaşık şeyleri yapabileceğiydi.
1: Ben...
0: Doktorlar bana gerçek bir durum söz konusu olduğunu, öncelikle hafıza kaybı ya da kısa süreli hafıza kaybı olduğunu söylüyorlar.
1: Nazik davrandım.
0: Bu nadir bir durum. Fakat onu her gördüğümde... O bakışı yakalıyorum. O bir anlık tanıma bakışını. Ama beni hiç hatırlamadığını söylüyor.
2: Semi tamam. Ben bakarım. Ben bakarım.
0: Merhaba Bayan Cenk. Merhaba Bay Sizi Şen. Görmek güzel.
2: Merhaba. İçeri buyurun.
0: Şimdi insanları okuyabiliyorum ve kötü aktör merhaba diye düşünüyorum.
2: İçeri gelin.
0: Şu an daha şüpheciyim. Daha fazla test istiyorum. Uyan. Neredeyim ben? Birinin yatak odasında. Burası onun odası olmalı. Ama o kim? Sadece benim.
3: İyi uyudun mu?
0: Evet. Sen?
3: Aa, olamaz. Hayır, bir yerde olmam gerekiyor. Bu çok tuhaf.
0: Yararlı. Eline hiç telefon numarası yazmaz mısın?
3: Ben bugün şu arkadaşımla arabanın plakası hakkında konuşacağım.
0: Evet, araba plakası.
3: Can G'nin plakası. Bacağında dövmesi var.

0: Natali. O da birini kaybetti. Sana acıdığı için yardım edecektir.
1: Eğer bu eyalete kayıtlıysa ehliyet ve ruhsatını almak birkaç saniye sürer. Onunla konuşunca seni ararım.
0: Şu an bir buluşma ayarlayabilir miyiz? Telefonla pek iyi değilimdir çünkü. Senin bana bu şekilde yardım etmen harika.
1: Sana yardım ediyorum. Çünkü sen de bana yardım ettin. Peki bir daha gördüğünde beni hatırlayacak mısın?
0: Üzgünüm.
1: Lenny gitmeden önce gömleğimi alabilir miyim lütfen?

0: Hey Lenny! Temelli gittiğini düşünmüştüm.
1: Semih yeni becerileri öğrenemiyor. Ama ben araştırmamda bir şeyler buldum. Şartlandırma. Semih tekrarlama yoluyla bir şeyler öğrenebilir. Bisiklet sürmeyi nasıl öğreniyorsan bu da öyle. Alıştırma yaparak daha iyi olursun. Bu beyinde hafızanın olduğu yerden farklı yerde. Ben de Semih'in şartlandırmayı vereceği cevabı test ettirdim.
2: Herhangi üç nesne seç.
3: Bu bir test mi? Kamu muhasebesi dersleri alırken neredeydiniz? Üzgünüm. Tatam. Bu da ne böyle?
2: Bu bir test Semih.
3: Bunu test et lanet ördek.
1: Nesnelerin bazıları elektriklenmişti. Onu şoka sokacaklardı. Hep aynı elektriklenmiş nesnelerle testi yapmaya devam ettiler. Amaç Semih'in hafızasıyla değil, içgüdüleriyle elektriklenmiş nesnelerden sakınmayı öğrenip öğrenemeyeceğini görmekti.

0: Natari doğru mu? Kahrolası Dat da kim?
1: Sanırım artık onun için endişelenmeyeceğim.
0: Beni nasıl bir pisliğe bulaştırdın?
1: Şişt, içeri gel.
0: O kim?
1: Sakin ol.

0: tamam mı? Bu benim sorunum. Yardım etmeyi sen önerdin. Senin araştırmanla ilgisi yok.
1: Beni bu işe nasıl bulaştırdın?
0: Suratımı yaptığını görünce yardım etmeyi önerdin.
1: Suratını ne yaptığını nasıl biliyordun?
0: Yaptıktan sonra seninle karşılaştım. Sana yaptığı şeyi gösterdim. Yardım etmeni istedim.
1: Söylediklerine inanayım mı?
0: Evet.
1: Bir şeyler yanlış geliyor. Biri beni yanıltıp yanlış adamı öldürmemi sağlamaya çalışıyor.
0: Yaptın mı?
1: Neyi?
0: Öldürdün mü?
1: Tabii ki hayır.
0: Hey, dur, otur, tamam mı? Otur.

0: Bana yardım etmeye sen karar verdin. Kendine güven, kendi kararına güven. Her şeyi sorgulayabilirsin. Hiçbir şeyden emin olamazsın.
1: Emin olduğun şeyler vardır.
0: Ne gibi?
1: Bana vurunca nasıl bir ses çıkacağını biliyorum. Bunu tutmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Görüyor musun? Kesin olan şeyler. Bu düşündüğün hafıza şekli. Biliyorsun, çok fazla şey hatırlayabiliyorum. Dünyanın verdiği hissi ve onu. O gitti. Ve notlar olarak karaladığım şimdiki zaman önemsiz.
0: Hey, hadi sakinleş, hadi.
1: Sakinleşmek benim için kolay değil.
0: Şşt, hadi. Hadi. Ceketini çıkar. Bu tarz biriymişsin. Bu ters yazılmış. Gel buraya.

0: Ya burası?
1: Belki o, onu bulacağım zaman içindir.
0: Ben de birini kaybettim.
1: Üzgünüm.
0: İsmi Cem'iydi.
1: Ne oldu ona?
0: Biriyle buluşmaya gitmişti. Bir daha geri dönmedi.
1: Kiminle buluşmaya gitti?
0: Kedi adında bir adamla.
1: Polis ne düşünüyor?
0: Jimmy gibi adamları pek sık aramazlar. Bu adamı bulursan, yani John Gay, ne yapacaksın?
1: Onu öldüreceğim.
0: Onu bulmana yardım edebilirim.
1: O gideli ne kadar oldu bilmiyorum. Sanki yataktan yeni kalkmışım ve o banyoya ya da başka bir yere gittiği için burada değil. Ama her nasılsa ben onun asla yatağa dönmeyeceğini biliyorum. Eğer sadece yatakta onun olduğu tarafa ulaşıp dokunsam, soğuk olacağını bilirim. Ama ulaşamıyorum. Onun geri gelmeyeceğini biliyorum. Ama sabah onun hala burada olduğunu düşünerek uyanmak istemiyorum. Burada ne zamandır yalnız olduğumu bilmeden uzanıyorum. Öyleyse nasıl girişebilirim ki? Zamanı hissedemezsem nasıl iyileşebilirim?

0: Semih'i aylarca test ettiler. Hep elektrik akımı taşıyan aynı nesnelerle.
1: Ah, bu da ne böyle?
2: Bu bir test Semih.
1: Bunu test et lanet ördek.
0: Toplam kısa süreli hafıza kaybı olsa bile Semih yanlış nesneleri seçmeyi içgüdüsel olarak bırakmalıydı. Diğer vakalar şartlandırmaya cevap verdi ama Semih hiçbir cevap vermedi. Bu da durumun fiziksel değil de psikolojik olduğunu düşündürüyor. Talebini zihinsel bir hastalığı olmadığı gerekçesiyle geri çevirdik. Karısı faturaları saplanmıştı ve ben terfi etmiştim. Şartlandırma Semih'de işe yaramamıştı ve yardım edeni yoktu. Ama bana yaradı. Semih'in yaşayamadığı şekilde yaşıyorum. Alışkanlıklar ve rutin hayatımı mümkün kılıyor. Şartlandırma, içgüdülere göre hareket etme. Uyan. Neredeyim ben? Motel odası. Oh. İsimsiz bir motel odası. Çekmecelerde bir şey yok ama yine de bir bak. İncil hariç.
3: Hey, aç şunu.
0: Bir dakika.
3: Kapıyı aç Lenny. Kapıyı aç. Hadi. Hadi aç artık Lenny. Hadi ama.
0: Merhaba Teddy.
3: Bitti mi Lenny? Anladım. Aşk düşkünü komşu.
0: Burada ne yapıyorsun?
3: Beni sen çağırdın. Yardıma ihtiyacın olduğunu söyledin. Bak biliyor musun, karşılığını daha iyi aldığım arkadaşlıklarım oldu. Sürekli aynı şakaları yapsam bile. Bu da ne? Bu da kim böyle?
0: Onu tanımıyor musun?
3: Hayır, tanımalı mıyım? Bekle bir dakika. Bu Cancı mı?
0: Sanmıyorum.
3: Sanmıyor musun? Bilmiyor musun? Bunu yazmadın
0: mı? Yazmadan önce uykuya dalmış olabilirim.
3: Tanrı aşkına. Ona sor.
0: Adın ne? Adın.
4: Dağıt.
0: Bunu sana kim yaptı?
4: Neyi?
0: Bunu sana kim yaptı?
4: Sen yaptın.
3: Bak, bu adamı öldürmeye yardım etmek istemiyorum. Pekala Natalie.
0: Ondan kurtul.
3: Natalie kim? Natalie kim?
0: Neden?
3: Belki onu tanıyorumdur.
0: Bak, onu buradan çıkarmalıyız.
3: Tamam. Bir arabanın olması gerekiyor değil mi? Arabasına götürüp şehirden gitmesini, yoksa onu öldüreceğimizi söyleyelim.
0: O bağlı ve kan kaybederken çıkaramayız.
3: Onu buraya nasıl getirdin?
0: Bilmiyorum.
3: Demek bilmiyorsun.
0: Evet biliyorum, bu benim odam değil. Onun odası olmalı. Harika, gidelim.
3: Hayır
0: hadi.
3: Hayır, onu burada böyle bırakamayız.
0: Neden?
3: Çünkü temizlikçiler gelecek, onu görüp polis çağırırlar, kimliğimizi tespit edebilirler.
0: Tamam, onu çözer, üstünü başını temizleriz ve sırtına silah dayayıp onu buradan çıkarırız.
3: Silah mı? Niye bir silahım olsun ki?
0: Bu onun olmalı. Benim gibi birine silah vermezler.
3: Umarım öyledir.
0: Hangisi?
3: Belki arabasını satabiliriz. Biliyorsun ona ders
0: Kapa
3: vermek
0: çeneni.
3: İçin. Tabii senin için söylemesi kolay.
0: Tamam,
3: senin var.
0: Ben onunla gideceğim. Sen takip et.
3: Anahtarını ver.
0: Kendi arabanı aldı.

0: Pekala korktu mu?
1: Evet, sanırım onu korkutan uğursuz bıyıklarındı.
0: Heh, canın cehenneme.
1: Neden? Bunun nesi var?
0: Hiç, arabanla değiştirmek ister misin? Pekala, şimdi ne yapıyorsun?
1: Bunların neyle ilgili olduğunu öğreneceğim. Natari, doğru mu? Kahrolası Dattakin. Semih'in bakımı ve şirketin kararına karşı verdiği mücadele karısına çok ağır geliyordu. Ama onu ilgilendiren para değildi. Hiçbir zaman Semih yalan söylüyor demedim.
2: Bir fikrim var Semih, bir fikrim var.
1: Problemi zihinseldi, fiziksel değil.
2: Tamam mı? Bak, şimdi cebinde bir kalem olmasını istiyorum, tamam mı?
1: Sanırım anlayamadı.
2: Kalem olacak ve bir de not.
3: Yanlış bir şey mi yaptım?
2: Yanlış bir şey yaptın. Bunun üstesinden geleceğiz.
1: Gözlerinin içine bakıyor ve aynı insanı görüyor. Ve eğer bu fiziksel bir sorun değilse bu durumdan kurtulması gerekiyor.
2: Ellen aradı. Ellen, bugün
3: tamam,
2: gelemez.
3: Üzgünüm, çabalıyorum. Üzgünüm.
2: Daha çok çabala.
1: Böylece sigorta şirketinden Leonard Shelby onun kafasına şüphe tohumları eker. Tıpkı onu doktorlara vermesi gibi. Ama hiçbir zaman yalan söylüyor demedim. Hiçbir zaman söylemedim. Kendimi sarhoş hissetmiyorum.

0: Müsait misiniz?
1: Lanet olsun.
0: Oda temizliği.
1: Şimdi olmaz.
0: Tamam, kusura bakmayın.

0: Tamam. Dağıt. Onu tediye bırak ya da Natalya için ondan kurtul. Dağıt. Ondan kurtul. Natalya'ya sor. Teddy.
1: Evet, numaranızı bırakın. Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
0: Evet, bu mesaj Teddy için. 5. caddedeki Mount Crest Oteli 6 numaralı odadayım. Bunu alır almaz gelmen gerekiyor. Ben Leonard. Sağ ol, hoşça kal. Lanet olsun. Bayan Jenkins birinin hatırlaması için zorlanamayacağını anlamadı. Ne kadar baskı altındaysan o kadar zorlaşır. Pekala. Öyleyse beni tekrar arar mısın?

Lanet olsun. Dağıt. 5. caddedeki Mount Crest Oteli'nde beyaz bir adam. Seni yakalayacağım baş belası. Mount Crest Oteli. Üzgünüm.

Bu adamı tanıyor mu? O beni tanıyor gibi. Ne var?

0: Araban hoşuma gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Nereden aldın?
1: Sen de mi almak istiyorsun?
0: Ne yani? Üzerinde güçlü bir etki bırakamadım.
1: Sana karşı çok katı olmamalıyım. Tamam, öyleyse şu an ne yapıyorum?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Günlüğünün 24 saati.

0: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
4: Break. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar... Tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi

0: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima,
1: gerçek konfor. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
12: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
13: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şube

0: Bankaya gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
3: Bellona, Bellona. Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Onu nasıl yeniden okuyabiliyorsun?
1: Güzel.
0: Onu yaklaşık 1000 defa okudum.
1: Hoşuma gidiyor.
0: Bir kitabın güzel yanı soru olacakları bilmeyi istemek değil mi?
1: İğrençleş mi? Seni rahatsız etmek için okumuyorum. Hoşuma gidiyor. İzin ver de okuyayım. Lütfen.
0: Muhtemelen bunu daha önce denemişimdir. Muhtemelen kamyonlar dolusu eşyanı yakmışımdır. Seni unuttuğumu hatırlayamıyorum.

Evet. Aha. Bu benim bulgularımı tam olarak destekliyor. Açısından daha fazla şey beklerdim. Bir saniye bekle. Polis raporunda evimin dışındaki arabada bulunan bahsediliyordu. Araba çalıntıydı. Her yerde izleri vardı. Şubede arkadaşlarım var. Bana bir kopyasını verdiler. Sigorta işinde çok polisle tanıştım. Benim durumumda bu çok zor. Hepsini birden aklımda tutamam. Bölümleri özetlemeliyim. Kayıp sayfalar var. Hepsini birden kaydetmeye çalışmışım. Bunların üzeri neden karalanmış? Bence Can G'yi aramıyorlardı. Arabada buldukları şey kafalarındaki olaya uyuyordu. Onlar da peşine düşmediler.

0: İyi misin tatlım?
1: Senin için iyi miydi? Ne var? Kapıyı kilitlemen mi gerekiyordu?
0: Hayır. Gitsen iyi olur.

Arabada saklanan hakkında doğru gelmeyen şeyler var. Polis adamı paraya ihtiyacı olan bir bağımlı olduğunu iddia ediyor. Bu saçmalık bence. O kadar çok zulası varsa saklamak için oraya buraya girmez. John Gay'nin oraya bıraktığını düşünüyorum. Ya da oraya yerleştirdi. Bunu nereden biliyorsun? Lanet olsun, bu doğru. Uyuyor. Öyleyse satıcı. Bir saniye bekle. Şimdi bir yerlere ulaşıyoruz. Discount Oteli. Discount Oteli düşük ücret lüks odalar.

0: Evet tamam. Sarışın iyi. Evet öyle diyorlar. Discount oteli oda 304. Leonard.
1: Öyleyse daha ne?
0: Biz sadece uyuyalım. Uykuya dalmamı bekle. Banyoya gir ve kapıyı çarp.
1: Çarpayım mı?
0: Evet. Beni uyandıracak kadar sesli çarp.
1: Bu kadar mı?
0: Bu kadar. Önce odanın her yerine şunları koymam gerekiyor. Bunlar senin eşyanmış ve burası senin odanmış gibi davran.
1: Bunları giyeyim
0: mi? Hayır, hayır, hayır, hayır. Anlarsın. Sanki çıkarmışsın gibi yani. Bu... hayır, hayır. Onu kullanmanı istemiyorum. Sadece onları sanki senin eşyanmış gibi odanın etrafına dağıt demek istemiştim.
1: Nasıl işine gelirse.

0: Beni ciddiye almadıkları için polisleri suçlayamam. Bu anlaşılması zor bir durum. Semih Cenkis'e bak. Kendi karısı bile baş edemedi. Sana onun bu durumdan kurtulması için nasıl çabaladığını anlattım. Bir oda beni görmeye geldi. Her şeyi öğrendim. Bana Semih ile yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. Ona nasıl davrandığını. Semih için evin her bir yanına yemek saklamış ve sonra ona yemek vermeyi bırakıp açlığını hatırlamasına yardım edip etmeyeceğini denemiş. Zalim bir insan değildi. Sadece eski Semih'i istiyordu.
1: Bay Shelby, Semih hakkında her şeyi biliyorsun ve onun numara yaptığına karar verdin.
0: Hanımefendi, şirketin görüşü Semih'in numara yapıyor olduğu değil. Sadece bulunduğu durumun kanıtlanamayacağı.
1: Semih hakkında dürüstçe ne düşündüğünü merak ediyorum.
0: Bu dava hala temize açıkken böyle konuşmamalıyız.
1: Kararı mahkemeye taşımak için burada değilim.
0: Öyleyse neden buradasın?
1: Anlamaya çalış. Semih'e baktığımda herhangi bir bitki görmüyorum. Aynı eski Semih'i görüyorum. Sence benim için onun bütün bu problemi tasarladığından şüphelenmek nasıl bir şey? Eğer doğru olanı söyleyebilseydim bu durumdan kurtulur ve normale dönerdi. Eğer ben eski Semih'in gerçekten gittiğini bilseydim, o zaman ona hoşça kal der ve bu yeni Semih'i sevmeye başlardım. Şüphelerim olduğu sürece hoşça kal deyip devam edemem.
0: Benden ne istiyorsun?
1: Senden 30 saniyeliğine çalıştığın şirketi unutmanı ve bana Semih'in numara yaptığına inanıp inanmadığını

0: söylemeni istiyorum. Gerçekten neye inandığını bilmek istiyorum.
1: Ben Semih'in fiziksel olarak yeni hatıralar oluşturabileceğine inanıyorum.
0: Teşekkürler.
1: Ona yardım ettiğimi sandım. Sadece bir cevaba ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ne olduğunun önemi yoktur diye düşündüm. İnanması gereken bir şey olduğunu sandım.

0: Böyle bir arabayı kilitlemen lazım.
1: Sen de kimsin?
0: Teddy, senin dostun. Kanıtla. Semih'i hatırlıyor musun? Bana Semih'den sen söz etmiştin. Tanrım.
2: Arabamda ne yapıyorsun?
0: Ne oldu? Hafızan gibi şaka anlayışın da mı kayboldu? Neden burada olduğunu biliyor musun?
2: Bitmemiş bir iş.
0: Lenny, izin ver de sana buradaki işin tamamen bittiğini haber vereyim. Natalie yüzünden hala buradasın.
2: Natalie kim?
0: Şapşal. Kimin evinden çıktığını sanıyorsun? Bu doğru. Resimlerine bak. Bu resmi olduğuna bahse girerim. İyi çekim Leibovitz. Not almak isteyeceksin. Ona güvenemezsin.
2: Tabii. Nedenmiş?
0: Çünkü şimdiye kadar odaya ve arabaya bir göz attı ve bulunduğun durumu kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Tanrı aşkına, şimdiden onunla kalmanı sağladı bile. Tekrar oraya dönemezsin. Bırak da sana bir motel ismi vereyim. Seninle karşılaştığım için şanslısın. Haberler kötü.
2: Ne demek haberler kötü?
0: İşiyle uğraşıyor. Pekala, bak. Bunları görüyor musun? Bu onun çalıştığı bar ve erkek arkadaşı bir satıcısı. Onun için sipariş alıyor. Görüşmelerini düzenliyor. Mesajları bunların arkasına yazıyor ve daha sonra o içkileri verirken araya sıkıştırıyor.
2: Neden önemsiyim ki?
0: Çünkü daha da sıkıştığı zaman kendini korumak için seni kullanacak.
2: Kimden?
0: Adamlar erkek arkadaşına ne olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. Onun peşine düşecekler. Biri bunu ödemeli Lenny. Biri her zaman öder. Belki bunu sana yaptırır.
2: Öyle mi? Belki bunu sana yaptırır. Hepsi bu mu? Beni sana karşı kullanacağı için mi endişelendin?
0: Hayır.
2: Neden olmasın?
0: Çünkü o benim kim olduğumu bilmiyor.
2: Neden beni takip ediyorsun?
0: Belki yardım etmek istiyorum. Bak, yaptığın araştırma hakkında hiçbir şey bilmiyor, tamam mı Einstein? O zaman bunu bir kenara yaz. Yardım etmeyi teklif ediyorsa kendi sebepleri için ediyordur. Yalan söylemiyorum. Kalemimi al ve bunu bir yere yaz. Ona sakın güvenme.
2: İşte şimdi mutlu musun?
0: Sen kasabayı terk etmedikçe olmayacağım.
2: Neden?
0: Hiç düşündün mü? İnsanlar sana soru sormaya başlamadan ne kadar dolaşabilirsin?
2: Ne gibi sorular?
0: Kendine sorman gereken soruların aynısı.
2: Ne gibi?
0: Bu takıma, bu arabaya nasıl sahip oldun
2: gibi.
0: Param
2: var.
0: Nereden geldi?
2: Karımın ölümü bile. Sigorta işiyle uğraşıyordum. Bizimle ilgilendiler.
0: Yani o acının içinde bir almakla uğraştın, öyle mi? Hiçbir fikrin yok değil mi? Kim olduğunu bile bilmiyorsun.
2: Evet, biliyorum. Bendeki amnezi değil. Kazaya kadar olan her şeyi hatırlıyorum. Ben Leonard Shelby'yim. San Francisco'luyum.
0: O eski sensin. Sen kim olduğunu bilmiyorsun. Kazadan sonra kim olduğunu bilmiyorsun. Ortalıkta dedektif rolüyle dolaşıyorsun. Bunun ne kadar önce olduğunu bile bilmiyorsun. Bir de şu açıdan bakalım. Sigorta işi yaparken de tasarımcı giysisi
2: sigorta
0: mi giyiyordun?
2: Sigorta işi yapmıyordum. Ben
0: doğru,
2: araştırıyordum.
0: Doğru, sen bir araştırmacısın. Belki kendi araştırmana başlamalısın.
2: Hı hı. Tavsiyen için sağ ol.
0: Dinle, bana bir iyilik yap ve oraya geri dönme. Şehrin dışındaki motele gider misin?
2: Discount Oteli, 7254 Lincoln Sokağı.
0: Eğlenceliydi Lenny.
2: Ona güvenme. Yalanlarına inanma. Discount Oteli, 7254 Lincoln Sokağı. Lanet olsun. Kendi yerime gitmem gerek. Discount Oteli, düşük ücret lüks odalar. Hayır, Bayan Jenkins bana bu sorumluluğu vermemeliydi. Ben bir sigorta müfettişiyim, doktor değil.

Evet, tahmin ediyorum. Her türlüsünü düşündüm tabii. Yasal sorumluluk, büyük finans. Asla telefona cevap verme. Kimsiniz?

0: Yaz. Neler olduğunu yaz. Yaz hadi yaz. Yaz konsantre ol. Hadi aklında tut. Bulman gerek. Hadi. Ne oldu?
1: Canımı çıkarırcasına dövdü.
0: Kim?
1: Kim mi? Dad Leonard. Dad dövdü beni.
0: Neden?
1: Neden mi? Senin yüzünden. Çünkü bana söylediğini yaptım.
0: Tamam.
1: Onu ikna etmeye çalıştım. Ona Teddy'den bahsettim.
0: Boş ver. Güvendesin, tamam mı? Sakin ol, tamam mı? Hadi. Gel. Otur. Otur. Buraya otur. Hadi. Tamam. Tamam, iyisin. Yüzün için biraz buz getireceğim. İşte.
1: Bana ne dediysen yaptım. Dad'a gittim. Ve ona Cem'in parasının ve bende olmadığını söyledim. Ve her şeyi Teddy'nin götürmüş olabileceğini söyledim.
0: Peki o ne dedi?
1: Bana inanmadı. Eğer yarına kadar hazır etmezsen beni öldüreceğini söyledi ve sonra bana vurmaya başladı.
0: Nerede o?
1: Neden?
0: Gidip onu göreceğim.
1: Sonra?
0: Onu kendi morluklarından verip Teddy adındaki adam aramasını söyleyeceğim.
1: Seni öldürür Lenny.
0: Bana karım Lenny derdi.
1: Öyle mi?
0: Bundan nefret ederdim.
1: Bak, bu adam çok tehlikeli. Başka bir şey düşünelim, olur mu?
0: Hayır hayır. Bana neye benzediğini söyle. Ve onu nerede bulabileceğim? Kalemin var mı?
1: Cüzdanımda. Belki de seni o bulur.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ona arabandan bahsettim.
0: Neden?
1: Beni çok kötü dövüyordu. Bir şeyler söylemek zorundaydım.
0: Bütün bunları yaz.

0: Dikkatli ol.
1: Bir şey olmayacak.
2: Böyle bir arabayı kilitlemen lazım.
3: Sen de kimsin?
1: Asla telefona cevap verme.

0: Resepsiyon mu? Bert, ben 21 numaralı odadaki Bay Shelby. Evet, bu önemli. Telefon görüşmesi istemiyorum. Hayır, hiç istemiyorum. Sorun nedir?
1: Biri çoktan geldi.
0: Kim?
1: Adının Dad olduğunu söyledi.
0: Ne istiyor?
1: Jimmy'ye ve parasına ne olduğunu öğrenmek istiyor. Benim aldığımı sanıyor.
0: Ha, aldın mı?
1: Hayır.
0: Bu olanlar da ne?
1: Lanet olsun. Bir fikrin yok değil mi? Bir şey bilmemek seni mutlu ediyor, öyle değil mi?
0: Dinle, böyle bir durumum
1: evet,
0: var.
1: Evet, lanet durumunu biliyorum Leonard. Muhtemelen senden daha çok şey biliyorum. Hiçbir fikrin yok.
0: Ne oldu?
1: Olan şu, Jimmy Teddy adında bir adamla buluşmaya gitti. Para götürdü ve bir daha da dönmedi. Onun ortakları onu dolandırdığımı düşünüyor. Teddy'yi tanıyıp tanımadığını
0: ben
1: bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Onu koruma.
0: Korumuyorum.
1: Bana yardım et.
0: Nasıl?
1: Benim için Dad'dan kurtul.
0: Ne?
1: Onu öldür. Bunu sana öderim.
0: Benim ne olduğumu zannediyorsun? Para için birini öldürme.
1: Ne için o zaman? Aşk mı? Ne için öldürürsün? Karın için öldürürsün değil mi?
0: O başka.
1: Benim için değil. Onunla evli olan ben değildim.
0: Karım hakkında konuşma.
1: Kim hakkında istersem konuşurum. Ne istersem söylerim. Karını hakaret ederim. Onu bile...

0: hatırlamazsın. Arkadaş kalmaya devam ederiz.
1: Sakin ol.
0: Senin için söylemesi kolay. Korkamıyorsun bile. Nasıl olduğunu
1: sakin
0: bilmiyorsun.
1: Sakin ol. Bunun benimle bir ilgisi yok.
0: Belki de vardır. Nereden biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Korkamıyorsun ama sinirlenebiliyor musun?
1: Evet.
0: Aa, zavallı ve gülünçsün. Canım ne isterse onu söylerim ve senin hiçbir fikrin olmaz. Seni
1: a**pa çeneni.
0: Biliyor musun? Seni kullanacağım. Bunu şimdi söylüyorum çünkü eğer beni durdurabileceğini bilseydim daha çok eğlenirdim. Kalemini mi kaybettin? Ne kötü hasta herif. Natalie'nin senden ne kadar nefret ettiğini ve karına pislik dediğini not alırdın kaybetmeseydin.
1: Hey, bir kelime daha etme.
0: Pislik karın hakkında mı? Durumunla ilgili şeyler okudum. Kısa dönemli hafıza kaybının sebeplerinden biri ne biliyor musun? Zührevi hastalıklar. Belki bütün bunların sebebi karının bir pislik olması ve seni böyle bir dönüştürmesidir Leonard. Acınacak durumda. Bir zavallısın sen. Her ne istersem söylerim ve sen de asla hatırlamazsın. Arkadaş kalmaya devam ederiz. Hatta sevgili oluruz.
1: Lanet olsun.
0: Yakında görüşürüz.
1: Odaklan. Bir kalem bul. Bunu yazacağım. Bunu yazacağım. Konsantre ol, konsantre ol, konsantre ol. Aklında tut, aklında tut, aklında tut. Hadi. Hadi bir kalem bulmam gerek, hadi. Yaz bunları, yaz. Olan her şeyi, neler olduğunu yazacağım. Hadi, hadi, hadi, hadi. Bir kalem bulmak zorundayım, hadi. Hadi, dikkatini dağıtma, odaklan. Aklında tut, aklında tut. Hadi, hadi, hadi. Bir kalem bul. Not al. Neler olduğunu yaz. Hadi, hadi, hadi. Konsantre ol. Hadi, aklında tut. Aklında tut. Ne oldu?
0: Neye benziyor? Canımı çıkarırcasına dövdü. Kim mi? Dad Leonard. Dad canımı çıkarırcasına dövdü.
2: Kimse yok mu? Ben resepsiyondan Bird.
1: Evet.
2: Telefon görüşmesi istemediğini biliyorum ama telefondaki adam bir polis olduğunu söylüyor.
1: Polis mi?
2: Evet. Ve söyleyeceklerini gerçekten öğrenmek isteyeceğini
1: telefonda
2: söylüyor.
1: Telefonda iyi değilimdir. Konuşurken insanların gözlerine bakmalıyım.
2: Pekala ne?
0: Söyle geç. Sen kanepede yatabilirsin. Rahattır. Otur hadi.
1: Teşekkürler.
0: Bu ne kadar zamanını alacak sence?
1: Hı?
0: Karını öldüren adam aradığını söylemiştin.
1: Oh, onu ne zaman yakalayacağım bu kasabada olup olmamasına bağlı. İşte belgelerim burada.
0: Bir şey sorabilir miyim? Eğer bütün bu bilgilere sahipsen, niye polis senin için onu bulmadı?
1: Onu aramıyorlar.
0: Neden?
1: Öyle biri olmadığını düşünüyorlar. Görüyorsun, onlar hatırladıklarımı anlattım. Uykudaydım. Bir şey beni uyandırdı. Yatakta onun yattığı taraf soğuktu. Bir süre önce gitmiş olduğu açıktı.

0: Hatırlıyorum. Bu hatırladığım son şey zaten. Bak, polis bana inanmadı. Eğer kontrol edersek...
1: Hatırladıklarını sana nasıl açıkladılar? Silahı ve diğer şeyleri.
0: Cange zeki biriydi. Zekiydi. Ölen adamın silahını alıp bana vurduğu copla değiştirdi. Benim silahımı ve kaçtığı arabayı bıraktı. Polise tam bir paket bıraktı. Copu ölen adamın elinde ve üzerinde benim kanımla buldular. Ve sadece benim silahımı buldular. Başka birini arama ihtiyaç duymadılar. Bu gerçeklere karşı çıkan tek insan bendim ve beyin sarsıntısı geçirmiştim. Polisler benim durumumda olan birine inanmazlar.
1: Leonard, sana yardımı olacaksa burada biraz kalabilirsin.
0: Teşekkür ederim.
1: İşe dönmem gerekiyor. Yani evindeymiş gibi hisset, televizyon izleyebilir ya da yemek yiyebilirsin. Ne istersen, evindeymiş gibi davran.
0: Bir şey var. Seni hatırlatacak bir şey.
1: Adım Natalie.
0: Natalie. Sammy Jenkins. Ne oldu?
1: Biri geldi bile.

0: müesseseden.
1: Teşekkürler.
0: Demek gerçekten bir sorunun var. Tıpkı o polisin söylediği gibi.
1: Hı?
0: Durumunu diyorum.
1: Kimse mükemmel değildir.
0: Peki söyler misin? Son hatırladığın şey ne?
1: Karım.
0: Çok hoş.
1: Ölüyordu. Karımın öldüğünü hatırlıyorum.
0: Bırak sana başka bir tane alayım. Sanırım bu tozlu.
1: Neden beni arıyorsun? Ne istiyorsun? Polis olduğunu biliyorum. Ne istiyorsun? Yanlış bir şey mi yaptım? Bilmiyorum. Kötü bir şey belki de. Dinle. Bana niye soruyorsun? Ben ne yaptığımı hatırlamıyorum. Durumumdan dolayı bu durumdaki birine inanamazsın. Kimse Semih'e inanmadı. Semih'e ben bile inanmadım. Ferdi'nin barı. Bir ara uğra Natali'ye.

0: İçecek bir şey alabilir miyim?
1: Ne istiyorsun?
0: İçecek bir şey lütfen.
1: Buraya bu kılıkla girip içki isteyemezsin.
0: Giysi kuralı mı var?
1: Neden buradasın?
0: Natalia adında biriyle buluşacağım.
1: Tamam, o benim.
0: Evet, daha önce tanıştık öyle mi? Öyleyse neden buradayım?
1: Bilmem, niye sen söylemiyorsun?
0: Hatırlamıyorum. Kısa dönem hafızamı kaybettim ama amnezi değil.
1: Sen o hafıza adamsın.
0: Beni nereden tanıyorsun?
1: Erkek arkadaşım senden bahsetti.
0: Öyle mi? Erkek arkadaşın kim?
1: Jimmy Grant, onu tanıyor musun?
0: Hayır.
1: O seni tanıyor. Bana senden bahsetti. Discount'ta kaldığını söyledi. Aslında ondan önce bir polis geldi ve seni sordu. Hiçbir şey hatırlayamayan bir adam aradığını söyledi. Oraya nasıl geldiğini ya da ne yaptığını bilmeyen.
0: Kronik alkolizm kısa süreli hafıza kaybının nedenlerinden biridir.
1: Sen Teddy misin?
0: Hayır, adım Leonard.
1: Seni Teddy mi gönderdi?
0: Bilmiyorum.
1: Jimmy'ye ne oldu?
0: Onu da hiç bilmiyorum üzgünüm.
1: Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Nerede olduğunu ve ne

0: yaptığını hatırlamıyor musun?
1: Hayır, yeni hatıralar oluşturamıyorum. Her şey bulanık.
0: Öyleyse niye buraya geldin?
1: Bunu cebimde buldum.
0: Cebinde mi?

0: teşekkür ederim. Bar Bahsi. Katkıda bulunmak ister misin?
1: Hayır, sağ ol.
0: Büyük para var. Hadi, gelir hayır kurumuna gidiyor. Bana yardım et.

0: müesseseden.
1: Teşekkürler. Bu tamamen saçma çünkü kimse sana inanmıyor. Küçük bir beyin sarsıntısı güvenilirliğini nasıl da etkiliyor? Sanırım bu Semih'e inanmamamın cezası ilahi adalet. Durumumla ilgili gerçeği biliyor musunuz memur bey? Hiçbir şey bilmiyorsun. Sinirlisin, nedenini bilmiyorsun. Suçlu hissediyorsun. Hiçbir fikrin yok. Her şeyi yapabilirsin. Ama 10 dakika sonra en ufak bir fikrin olmaz. Semih gibi. Ya Semih gibi bir şey yaptıysam? Sana söylemedim mi? Semih ve karısına ne oldu? Bir umda beni görmeye geldi. Ona ne düşündüğümü söylemedim fakat hiçbir zaman numara yaptığını da söylemedim. Sadece durumunun fiziksel değil de zihinsel olduğunu söyledim. Daha sonra eve gidip Semih'e son testini yaptığını öğrendim.
2: Semih, iğne zamanım geldi.
1: Onun kendisini sevdiğinden hiç kuşkusu yoktu. Onu denemenin bir yolunu bulmuştu.

0: Semi. İğne zamanım geldi.
1: Gerçekten de ona blöf yapabileceğini i̇şte düşündü. Ya da onu içine soktuğu bu durumda yaşamak istemedi.
0: Semi. İğne zamanım geldi.
2: Acımayacak.

0: Komaya girdi ve bir daha da iyileşemedi. Semi olanları anlayamadı. Bir açıklama getiremedi. O zamandan beri düşkünler evinde. Karısının öldüğünü bilmiyor bile. Semi hakkında yanılmıştım. Ve karısı hakkında da. Parada gözü yoktu. Onun sorununun ne olduğunu anlamaya çalışmıştı. Beyni şartlandırmaya cevap vermemişti ama kimseyi aldatmamıştı. Ve gözlerine baktığında karısı onun yine aynı insan olabileceğini düşünmüştü. Onun gözlerine ben baktığımda tanıma hissini gördüğümü sandım. Şimdi bunu uydurduğumu biliyorum. Eğer birini tanıman gerektiğini düşünüyorsan tanıyormuş gibi yapıyorsun. Doktorlardan onay almak için yapıyorsun. Daha az deri görünmek için uyduruyorsun. Hangi satıcısı? Dövme, 6. gerçek, araba plakası SG137İU. Enmas dövme, 6. gerçek, araba plakası.
1: Nasıl gidiyor Lenny?
2: Bu tarafa giremezsiniz bayım.
1: Tamam, birbirimizi tanıyoruz değil mi?
0: Burada olduğumu nereden bildin?
1: Ön tarafta, arka tarafa park etmeliydin. Burada hala ne yapıyorsun Lenny? Kuzeyde bir sürü dövme salonu var.
0: Sanırım hafızam kötüleşmeden bir şeyler yazmak istedim. Hepsi
1: anahtarları bana ver, ben götürürüm.
0: Orada kalabilir.
2: Dışarıda bekleyin.
1: Lale.

0: lanet olsun. Bak bana bir dakika var. Senin için bir şeyim var.
1: Altıncı gerçek. Plaka numarası SG137İU.
0: Bak. Bir dakika bekle. Dinle, seni buradan çıkarmalıyız.
1: Neden?
0: Yapma. Hadi Leonard. Sana kaç kere söyleyeceğim. Ortalıkta dolaşman güvenli değil artık.
1: Neden değil?
0: Çünkü o polis seni arıyor. Sana yeni bir kimlik lazım. Yeni giysiler. Şimdilik işine yarayacak başka bir araba bulacağım.
1: Dur dur. Bunları. Ne polisi?
0: O kötü polis. Seni Discount Oteli'nde kontrole gelen adam. Yani günlerdir seni arıyor. Kapının altına zarflar koyuyor.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Bana o söyledi. Seninle dalga geçiyor. Çok eğlenceli olduğunu
1: düşünüyor. Bir sürü zırvalıkla dolusun.
0: Hayır değilim. Telefonda iyi olmadığını biliyor. Seni arayıp duruyor. Telefona cevap vermiyorsun. Seni korkutmak için kapının altına zarf atıp senin cevap vermeni sağlamaya çalışıyor. Cancı'nın yerel bir satıcısı olmasıyla ilgili not atıyor. Jimmy Grants.
1: Jimmy Grants kim?
0: Leonard. Jimmy satıcısı. Polis operasyonun nasıl yürüdüğünü öğrenmek istiyor. Düşündüğü bazı şeyler var. Sen de bir şekilde karıştın.
1: Onu nereden tanıyoruz?
0: Polis için çalışıyorum. O kasaba dışından bir polis. Buradakiler bizi bir araya getirdi. Sana yardım ettiğimi bilse beni gebertir. O yüzden bu giysileri al, üzerine giy ve hemen buradan kaybol. Hadi Leonard, hemen git.

Teddy, 555-0134. Yalanlarına inanma. Sen pisliğin tekisin. Bir ara uğra Natalie, Ferdi'nin barı.

0: Merhaba Cemi. Affedersin, seni başkası sandım. Affedersin.
1: Önemli değil. Bir ara uğra Natali. 435 ne sürpriz fördüreyim bari. Bu Jimmy Grant kız arkadaşının çalıştığı yerden mi satıyor? Ama onu getirmeyecek, kendisi yağınızı gezecek değil mi? Onu yakalamanın en iyi yolunun olduğunu düşünmüşümdür. Hayır memur bey, bu iş için her zamanki gibi hazırım. Lobide misin? Nasıl görünüyorsun? Hemen geliyorum.

0: Lenny.
1: Memur Gemul.
0: Evet. Hadi.

0: Hey gülümse.
1: Hayır hayır, burası olmaz. Evet. Burası iyi.
0: Memur mu yoksa teğmen gemi mi?
1: Ne yap biliyor musun? Gemi yazma. Sadece Teddy yaz.
0: Neden?
1: Gizli çalışıyorum. Gittiği yön işte burada yazıyor. Numaram aşağıda. Gerek
0: sen
1: olursa
0: gelmiyor
1: eğer...
0: musun?
1: Hayır, bu uygun olmaz. Güzel çıkmışım. Zayıf.

0: Teddy. Hey Teddy. Teddy.
1: Jimmy.
2: Burada ne işin var senin?
1: Sen Jimmy Grant misin?
2: Yoksa başka Jimmy'ler mi bekliyordun hafıza adam?
1: Beni hatırlıyor musun?
2: Evet, seni hatırlıyorum. Teddy hangi cehennemde?
3: Lanet olası, ne yapıyorsun sen?
1: Soyun.
3: Çok büyük bir hata yapıyorsun.
1: Soyun!
3: Ortakların bulaşmak isteyeceğin cinsten adamlar değil.
1: Başka bir şey söyleme.
3: O pisliğe güvenemeyeceğimi biliyorum.
1: Çıkar şunu.
3: Pislik.
1: Pantolonunu da.
3: Neden?
1: Üzerinde kan olsun istemiyorum.
3: Hey. Bekle. Sana ne getirdiğimi
1: çıkar
3: söyledim.
1: Çıkar şunları.
3: Bak arabada 200 bin dolarım var. Al onu,
1: ne?
3: Hepsini al.
1: Benimle pazarlık edebileceğinim
3: sana. Parayı al ve git
1: senin
3: buradan.
1: Senin pis paranı istemiyorum.
3: Ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun?
1: Senden lanet hayatımı geri istiyorum. Ah!

0: yaptım ben?
1: Hey bayım, yardıma ihtiyacım var. Burada bir adam var, kötü yaralanmış. Ona bir doktor lazım.
2: Tamam.
1: Ne oldu bilmiyorum. Bende hafıza sorunu var. Seni tanıyor muyum?
2: Hayır, endişelenme. Ben polisim. Hala nefes alıyor mu?
1: Bilmiyorum. Belki.

0: Siz ikiniz burada ne yapıyordunuz?
1: Hatırlamıyorum. Böyle bir durumum var.
0: Umarım onunki kadar ciddi değildir. Çünkü bu adam ölmüş. Lenny, o şeyi öldürür.
1: Şimdi beni tanıyorsun ha? Sen lanet bir polissin.
0: Evet. Ve onu bulmana yardım eden de benim.
1: Kalk. Ayağa kalk.
0: Lenny, yanlış fikre kapıldın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
5: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
6: Tatlı yiyelim.
3: Tatlı konuşalım.
7: Nesildi festi?
8: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: lira.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break. Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel istikballe.
12: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
13: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.

0: Mutsuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: O kim? Beni tanıyordu.
3: Tabii ki tanıyacak. Karına tecavüz etti. Beynini mahvetti.
2: Saçmalık. Bu o adam değil.
3: Onun adı James F. Grant. John G. Dövmelerine baksana.
2: Neden 200 bin dolar getirdin?
3: Ne?
2: O ne içindi?
3: Ona bende olduğunu...
2: Bu satışı mı?
3: Hayır. Evet. Hem o hem de senin meselen. Bak Leonard Jim'i aradığın adam. Yanına biraz para kazanır mı?
2: Beni nasıl tanıdı?
3: Discount Oteli. Orada satış yapardı. Resepsiyondaki adam ona birilerinin gelip gelmediğini haber veriyordu. Fotoğraf çektiğini gördüğün anda Jimmy'i aradı.
2: Sen beni kullanıyorsun.
3: Hayır. Yarısını
2: al. Semih biliyordu. Neden ona lanet olsun Semih'den bahsedeyim ki?
3: Sen herkese Semih'den bahsediyorsun. Dinleyen herkese. Semih Jenkins'ı hatırla. Semih Jenkins'ı hatırla. Harika hikaye. Her anlattığında daha da iyi oluyor. Mutlu olmak için kendine yalan söyledim. Bunun kötü bir yanı yok. Hepimiz yaparız. Hatırlamamayı istediğim birkaç küçük ayrıntı kimin umrunda ki?
2: Sen neden bahsediyorsun?
3: Bilmiyorum. Karının saldırıdan sağ çıkması, durumuna inanamaması, yaşadığı işkence, acı ve onu mahveden keder, insülin, hepsi.
2: O Semih, ben değilim. Sana Semih'den bahsetmiştim.
3: Evet, doğru. Kendine sürekli söyleyip durduğun gibi. Kendini hatırlamaya şartlandırmak, tekrarlayarak öğrenmek
2: Semih
3: için.
2: Karısının kendisini öldürmesine izin verdi. Semih'in sonu düşkünler evi oldu.
3: Semih bir sahtekardı, bir dolandırıcı.
2: Semih'in sahtekarlık yaptığını hiç söylemedim.
3: Onu herkese böyle duyurdun. Bir dolandırıcı.
2: Yanıldım. Bütün olay bu. Semih'in karısı bana geldi.
3: Semih'in bir karısı yoktu. Diyabeti olan senin karındı.
2: Karım diyabetik değildi.
3: Emin misin?
2: Diyabetik değildi. Sence kendi karımı tanımıyor muyum? Senin sorunun ne?
3: Evet, sanırım sana sadece haklı olmak istediğin şeyleri hatırlatabiliyorum. Yaşlı Jimmy gibi.
2: O doğru adam değil.
3: Sana göre öyleydi. Hadi intikamını aldın. Hala hatırlıyorken tadını çıkart. Adamının oğulup olmaması senin için ne fark eder ki?
2: Her şeyi fark ettirir.
3: Neden? Hiçbir zaman bilemeyeceksin. Bilemeyeceksin.
2: Bileceğim. Bir şekilde... Bileceğim.
3: Hayır, hatırlayamayacaksın.
2: Bu sefer hatırlayacağım, farklı olacak.
3: Ben de öyle düşündüm, buna emindim ama sen hatırlamadın. Bu doğru. Evet, doğru. Gerçek Cancı bir yıldan fazla süre önce öldü. Onu bulmana yardım ettim.
2: Artık yalan söyle.

0: Bak Lenny, karının davasına atanan polis bendim, sana inandım, intikam için bir şansı hak ettiğini düşündüm. O gece banyoda olan diğer adamı bulmana yardım ettim. Kafanı kıran ve karına tecavüz eden adamı. Onu biz bulduk ve sen öldürdün. Ama hatırlamadım bile. Ben de onu tekrar aramana yardım ettim. Çoktan öldürmüş olduğun adamı.
1: Öyle mi? Peki o kimdi?
0: Öyle bir adam işte. Kim olduğu önemli mi? Sebebi yok Lenny. Komplo yok. Sadece lanet, kötü şans. Karının yalnız yaşamadığını anlayamayacak kadar uçmuş iki bağımlısı. Onu öldürdüğünü hatırlayacağına o kadar inanmıştım ki. Ama olmadı işte. Yani aklında kalmadı. Bu fotoğrafı ben çektim. Baksana ne kadar mutlusun. Bu yüzü yeniden görmek istedim.
1: Ha tabii, teşekkürler.
0: Canın cehenneme. Sana yaşamak için bir sebep gösterdim. Mutluluktan öte bir şey hissettim. Gerçeği istemiyorsun. Kendi gerçeğini uyduruyorsun. Polisteki dosyan gibi. Onu sana verdiğimde tamdı. 12 sayfayı kim aldı?
1: Muhtemelen sen.
0: Hayır, ben değildim. O sen.
1: Bunu neden yapayım?
0: Asla çözemeyeceğim bir bulmaca yaratmak için. Kaç şehir olduğunu, kaç tane Cancı ya da James G olduğunu biliyor musun? Ben de lanet bir Cancıyım.
1: Senin adın Teddy.
0: Annem bana Teddy der. Adım John Edward Gemmell. Sen keyfine bak. Bulabileceğimiz bir sürü Cancı var. Bütün yaptığın sızlanmak, yaptıklarıyla yaşamak zorunda olan benim. Bütün bunları bir araya getiren benim. Sen ortada dolaşıp dedektifi oynuyorsun. Rüyada yaşıyorsun evlat. Yaşama amacın olan ölü karının özlemini duymak, resimde olmasan bile son vermeyeceğin romantik bir araştırma.
1: Seni öldürmeliydim.
0: Kes şunu Lenny, hadi. Sen bir katil değilsin. Bu yüzden işte böyle iyisin. Hadi ne yapıyorsun? Saat kaç biliyor musun? İçki saati geldi. Ben ısmarlıyorum. Lanet olsun.
1: Ben katil değilim. Ben sadece her şeyi doğru yapmaya çalışan biriyim. Bana söylediğin şeyi unutmama izin verebilir miyim? Yalanlarına inanma. Benden istediklerini yapmak için kendime izin verebilir miyim?

Çözmek için başka bir bulmaca istediğimi mi düşünüyorsun? Arayacak başka bir John Key mi? Sen bir John Key'sin. Öyleyse benim John Key'im olabilirsin. Dövme 6. gerçek. Araba plakası SG137İU. Mutlu olmak için kendime yalan mı söylüyorum? Senin durumunda dedi. Evet söyleyeceğim.

0: Hey! Hey, o senin araban değil.
1: Artık benim.
0: Tanrım, onu alamazsın.
1: Neden?
0: Çünkü az önce öldürdüğün adamın arabası. Tanıyan biri çıkacaktır.
1: Biliyor musun? Bir katil yerine ölü bir adamla karıştırılmayı yeğlerim. Bunu bir süre elimde tutacağım.
0: Lenny, dinle, yapma. Anahtarı bulmama yardım eder misin? Anahtarlarımı bulmama yardım et. Lenny! Lenny!

Zihnim dışında bir dünyaya inanmam gerekiyor. Hareketlerimin hala anlamlı olduğuna inanmam gerekiyor. Onları hatırlayamasam bile. Gözlerimi kapatsam bile dünyanın hala orada olduğuna inanmam gerekiyor. Dünyanın

0: hala orada olduğuna inanıyor mu? Hala orada mı? Evet. Hepimizin bize kim olduğumuzu hatırlatacak hatıralara ihtiyacı var. Ben de farklı değilim. Enmas dövme. 6. gerçek. Araba plakası SG137İU. Şimdi neredeyim ben?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından. İşlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Saha oyuncusu topun peşinden koşuyor. Ama top çoktan sınır çizgisini geçti. Bu durum sık sık yaşandı. Eğer Pakistan maçı kazanmak istiyorsa Afridi'den daha iyi bir vurucusu yok. Burada sorumluluğu şayet Afridi almak zorunda. Kimse onun yeteneğinden şüphe edemez. Ama bugün dünyaya kendini gösterme fırsatı. Evet, oyun her an değişebilir. Yavaş bir top ve Afridi vurdu. Mükemmel bir vuruş ve top sınır çizgisini geçti. Ve bu 4 sayı demek.
1: Oğlun çok hareketli gibi.
0: Pakistan'ın kazanması için 4 sayı daha
1: bir
0: gerekiyor.
1: Bir isim düşündün mü?
2: Şahit. Neden gülüyorsun?
1: Ya kız olursa?
0: Son top ve Şahit Afridi sopasını savurdu.
2: Tebrikler.
0: Afridi harika bir vuruş yaptı ve sayı aldı. Harika bir sayıydı.
3: 6 yıl sonra.

0: Adın ne senin?
1: Şahida.
0: Şahida. Ne kadar tatlı bir isim. Nerelisin? Sadece annenle konuşacaksın. Benimle konuşmak yok, öyle mi?
1: Hayır. Öyle değil. O annesiyle de konuşmuyor.
0: Neden?
2: Şahida! Birazdan hava kararacak. Eve git, yavrularını ben getiririm.

0: Çayı da nerede?
1: Hala eve dönmedi mi?
0: Hayır, dönmedi.
1: Şahida!
0: Şahida!
1: Şahida!
0: Şahida!
1: Şahida!
2: Şahida!
0: Şahida!
1: Şahida!
2: Rauf! Rauf! Rauf! Rauf!
1: Şahida? Bekle.
0: Şahida.
1: Sadece bekle.
3: Ne zamandır sana onu Delhi'deki Hazret Nizamuddin Evliya Türbesi'ne götürmeni söylüyorum. Orada dilsizler bile konuşmaya başlar. Ben 5 yaşındaydım ve tek kelime konuşamıyordum. Beni de oraya götürdüler.
4: Ve konuşmaya mı başladın?
3: Konuştuğumu duymuyor musun?
1: Ama Delhi artık Hindistan'dı.
3: Ne olmuş? Amerika'da değil ya.
1: Amerika'ya gitmek daha kolay baba. Eskiden farklıydı, aynı ülkeydi. Ayrıca 5 yıl orduda görev yaptığımı unutuyorsun galiba. Hintliler bana vize vermez.
0: Ben götüreceğim. Ne olursa olsun. Kızımın konuşabilmesi, okula gidebilmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Kararımı verdim. Şahida'yı Delhi'ye götüreceğim.

0: Menbo ve ilahinin dergahından hiçbir dua karşılıksız dönmez. Göreceksin, kızın Pakistan'a döner dönmez bir kuş gibi cıvıldayacak.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Tren neden durdu?
2: Önemli bir şey değil hanımefendi. İlerideki raylarda onarım yapılıyor. Yakında düzelir, merak etmeyin. Siz uyuyun.
0: Pekala, hadi hepimiz uyuyalım.

Şahida. Şahida. Şahida.

0: Jayda! Jayda!
1: Yürü, yürü, yürü. Hintliler kızını bulamadıklarını söylüyor. Ama sabah tekrar arayacaklar.
0: Beyefendi, lütfen. 5 dakika uzaklıkta. Lütfen gitmeme izin verin. Onu kendim arayayım, lütfen efendim.
1: Yakın ama sınırın öte tarafında. Başka bir ülkede yani.
0: Bu neyi değiştirir ki? Kızımı geri istiyorum ben.
1: Anlamaya çalışın hanımefendi. Geri dönmek için yeni bir vize almanız gerek. Sabırlı olun. Çocuğunuz bulunacak.
0: Nasıl anlamıyorsunuz? Benim çocuğum konuşamıyor. Bilmediği ülkede yapayalnız. Hiçbir şey yapamazsınız. O çocuk orada yapayalnız. Ben gidip kendim bulacağım.
2: Hayır.
0: Şayda!
2: Onu durdurun. Onu
0: Şayda!
2: Durdurun.
0: Şayda! Şayda! Şayda!
3: Sakin ol. Tanrı'ya güven.
1: Sakin ol canım. Hindistan'da mutlaka Tanrı'nın gönderdiği bizim Şayda'ya göz kulak olacak biri vardır. Sakin ol.

0: Abi selfie ne demek?
1: Telefonunla kendi fotoğrafını çekersen buna selfie denir.
0: Abi bir yıldız gibi dans ediyordun.
1: Ben her zaman Bajrangi Bali'ye olan bağlılığımın
0: evet
1: içindeyim.
0: Evet abi.

0: Çocuğa biraz ekmek getirir misin?
1: Tamam abi. Ama iki tane istiyor.
0: Mutlaka bir adım vardır. Sita Gita, Payal Puja.
1: Abi, bence sağır.
0: Ekmeği sipariş ettiğimi duydu ama.
1: Evet, doğru. İzin ver de sorayım. Adın ne? Okuyup yazamıyor.
0: Bari Sanskritçe yazsaydın. Daha 5 yaşında bir çocuk. İstediğin kadar ye.

0: Hey, neden yine peşimden geliyorsun? Aa, işte burada. Anne babandan mı ayrıldın yoksa?
1: Bir şey söylesene.
0: Bu ne hal böyle? Artık Bajrang Bali'nin komutası altındasın. Burası mucizevi bir tapınak. Anne baban da seni arıyordur. Tıpkı senin onları aradığın gibi. Ellerini birleştir, burada otur. Böyle. Ha. Ben de... seni kontrol edeceğim. Eğer gelmeleri uzun sürerse... Şu elmayı ye. Aç kalma.
2: Hadi hadi hadi. Hadi acele edin.
3: Otobüsü durdurun. Durdurun.
4: Yo. Bu çocuğu burada bırakamazsın.
0: Niye bırakamam? Anne babası buraya gelip şikayette bulunacak, değil mi?
4: Peki ya gelmezlerse?
0: Gelmezlerseler mi? Neden? Neden gelmesinler? Şu yüzüne bir bak.
4: Tamam ama yine de onu burada bırakamazsın.
0: Neden peki?
4: Şu yüzüne bir bak. Şimdi de onların yüzlerine bak. Suçlular, hırsızlar, ayyaşlar, yan kesiciler. Burası bir polis karakolu. Yetimhane değil yani.
0: Ama...
4: Şuraya bilgilerini yaz hemen. Bu çocuk hakkında bir şey öğrenirsem eğer seni bizzat ararım, merak etme.
0: O zamana kadar?
4: O zamana kadar... Jashiram.
0: Jashiram mı? Burası senin evin değil mi? Evin nerede? Bir yerde olmalı. Sana şehir isimlerini sayacağım. Eğer senin evin bu yerlerden birindeyse o zaman elini kaldır, tamam mı? Anladın mı? Tamam. Ha, neydi? Delhi. Meerut. Faridabad. Gwalior. Jhansi, Patiala, Amritsar, Jodhpur, Jaipur, Srinagar, Pathankot, Shimla, Ambala.
5: Baroda.
6: Rampur.
7: Ne? Dehradun mu?
5: Kasoli.
6: Pratapgarh.
0: Pratapgarhlı mısın?
6: Evet.
0: Ben de.
6: Gerçekten mi?
0: Bajrang Bali.

0: Yapsın. Nayli Patak'ın yanında oturuyor.
1: Benim kayınvalidemin evi de orada. Demek ki akrabayız biz seninle.
0: Bu aralar Delhi'de kalıyor.
1: Niye Delhi? İş için mi kız için mi?
0: Bu uzun hikaye.
1: Anlat anlat. Otobüs yakalamaya yetişiyorum. Anlat bize.
2: Evet anlat.
3: Anlat hadi. Hadi. Merak ettim.
0: Sen de hiç konuşmuyorsun. Hikayemizi dinlemek ister misin? Ben Pavan. Pavan Kumar Çaturverdi. Ama herkes bana...

0: Babam Divakar Chaturvedi, Pratapgarh'ın posta müdürüydü. İsmi özelliklerine tam uyuyordu. Babam dört ve dahi de bilirdi. Ama ben dörtler çarpım tablosunu bile ezberleyemezdim.
1: Dört kere sekiz...
2: 22...
1: Hayır!
2: Hayır! 25...
1: Hayır!
2: 27, 28, 30... Baba!
0: Babama göre fiziksel sağlık da zihinsel gelişim kadar önemliydi.
1: Aferin hadi. Hem bilgin hem de güreşçi. Hadi, hadi, hadi. Devam et. Evet.
0: Ama onda da başarısız oldum.
1: Onu tut hadi, gülmeyi kes hadi. Ha, boşver pavan, hadi. Sen asla öğrenemezsin. Hiçbir şeyi başaramazsın. Bundan eminim.
0: Güreşirken gıdıklandığım için ne yapabilirdim ki? Ama bu şan ve şöhret Bay Chaturvedi'ye yetmiyordu. Babam aynı zamanda Pratapgarh Şubesi'nin başkanıydı. Ne eğitim, ne güreş, ne de siyaset. Babamın ilgi alanlarının hiçbirine ilgi duymuyordum. Bu yüzden bana özel bir isim taktı.
3: Ne?
0: Sıfır.
1: Ne oldu?
0: Yine sınıfta kaldım. Liseyi bitirmem 20 yılımı aldı. Liseyle mezuniyet arasında da 10 kez kaldım. O zamana kadar babam da benden umudunu kesmişti.
1: Ne oldu?
0: Yine kaldım baba.
1: Geçtin mi?
0: Kaldım.

0: Ha? Arkadaşlarım bana kopya çekmemi söyledi ama ben sonuçta Bajrang Balin'in bir adammış idim. Kopya çekeceğime kalırım daha iyi dedim. Bu yüzden sınava 11. kez girdim.
1: Hoş geldin, hoş geldin. Eminim ki başarısızlık rekorunu tekrar kırmışsındır. Hem de dünya rekoru.
0: Babacığım.
1: Zaten 10 kez kalmışken beni niye 11. kez rezil etme ihtiyacı duydun acaba? Neden? He? He? Senin bir ve budala ve işe yaramaz biri olduğunu kabul ettim. Tamam, sen bir sıfırsın. Tamam mı? Sıfır.
0: Dinle.
1: Sıfırsın. 10 kez kaldın ve 20 kez beni hayal kırıklığına uğrattın. Sen rezil birisin.
0: Babacığım beni dinle.
1: Artık duyulacak ya da söylenecek ne kaldı söyler misin? Ha, eğer benim için bir şey yapacaksan bana bir iyilik yap ve Delhi'ye git. Evet, oraya. Duyduğuma göre o şehirde işe yaramaz insan sıkıntısı varmış. Oradaki arkadaşım sana iş bulur.
0: Baba geçti.
2: Muhteşem.
3: Babam ne dedi peki baba?
4: Eminim Bay Chaturvedi şoke olmuştur.
0: Şoke olacağını biliyordum tabii. Ama bu kadar derinden sarsılacağını hiç düşünmemiştim.
2: Neden? Ne oldu?
0: Baba, Delhi'ye gidiyorum. Ve babamın son isteğini yerine getirmek için Delhi'ye gittim. Dayanantı görmek için.
5: Beyefendi, bozuk param yok. Hanımefendiye 5 rupi verin. Hanımefendi, lütfen 5 rupiyi ondan alın.
0: Reşiram, 10 rupiyi vereyim diye 5 rupi bozukluğunuz var mı?
6: Hayır, yok.
0: Yok mu? Şimdi ne olacak?
6: Sorun değil, sizde kalabilir.
0: Bunu nasıl yaparım? Size 5 rupi vermem gerek.
6: Aa, o zaman verin.
0: Onu da yapamam. O 5 rupi benim de.
6: Bakın beyefendi, sorun değil, sizde kalabilir.
0: Hayır, olmaz. Ama bunun 5 rupisi size.
6: O zaman verin bana.
0: 5 rupisi de benim.
7: Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi.
6: Ne var?
0: Paranız.
6: 5 rupi istemiyorum.
0: Dur, lütfen alın.
6: Tamam, alıyorum.
0: Hepsini mi aldınız? Ama onun yarısı benim.
6: Şöyle yapın, şu tezgahta bozdurun, tamam mı? Hadi.
0: Lütfen bunu bozun.

0: İster misiniz?
1: Bir dakika. Buyur.
0: Sağ olun. Hadi ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Dik dur, dik dur. Hadi, hadi. İşte böyle, işte böyle.
2: Hadi, hadi, hadi. Git, git. Çabuk hadi. Hadi. Evet, evet, hadi. Tamam, tamam, tamam. Hadi, tamam. Evet, evet, evet, tamam, evet. O şekilde, tamam. Döndür, döndür, evet.
3: Efendim?
2: Hadi. Sıkı, sıkı.
3: Kol kilidini bozun.
2: Kol. Ne?
3: Hadi. Tamam, kalk aya.
1: Kalk, kalk, kalk, kalk.
3: Kolunu bük. Bük onu, bük onu. Yere yapıştır. Hadi. Hadi. Yapıştır. Yapıştır. Evet. Tamam.
4: Bir.
3: İşte.
4: İki. Üç.
3: Ha.
5: Jeşir Ram. Ben.
6: Sen. Ha. Sen burada. Beni mi takip ediyorsun?
5: Hayır hanımefendi, ben şey...
6: Ne? Parayı istemediğimi söylemiştim.
7: Onu tanıyor musun?
6: Otobüs de benimleydi. Eve kadar peşimden geldi.
5: Hayır, kimsenin peşinden gitmiyorum. Ajank Bali çarpsın. Ben Pratapkart'tan geldim. Bay Dayaland'ı görmek için.
7: Sen kimsin?
5: Şey, Pavan Çaturvedi. Bay Çaturvedi'nin oğluyum.
7: Çaturvedi'nin oğlu mu?
5: Evet, Bajnagi.
7: Onu yere bırakın.
8: Buyur.
5: Bu kadar yeter.
8: Biraz daha ye. Bu bizim özel tarifimiz. Patatesleri haşlarken tuz ekliyoruz. Bu yüzden de çok lezzetli oluyorlar. Lütfen yiyin. Afiyet olsun.
5: Biri et mi pişiriyor?
7: Yani Müslümanlar oturuyor. Sabah erken saatte pişirmeye başlıyorlar. Harvans Trivedi konağında. Bunu açıkça belirttim. Başka kastlardan insanlara oda verilmeyecek.
8: Kardeşim, bize ne iş yaptığını anlatır mısın acaba?
5: İş bulmak için Delhi'ye geldim.
7: Onun için okulunda bir iş ayarlayamaz mısın?
5: Vay be, sen de mi?
6: Ne?
5: Sen de hala okulda mı okuyorsun?
6: Orada öğretmenlik yapıyorum.
7: Yarın Rasika ile birlikte okula git. Sana mutlaka bir iş bulur.

0: Burada çok maymun var. Hepsine selam mı vereceksin? Al. Uyumadan önce karyolanın altına koy. Maymunlar kadar da sivrisinek vardır.
1: Bekle. Ellerini ver.
0: Anlamadım.
1: Bana güven. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5. Borcum yok.
0: Lütfen bana kardeş deme. Adım Rasika.

0: Sonra ne oldu? Devam et.
1: Sonra bir gün Bay Divedi ve oğlu Pushottam geldiler.
2: Gelin Bay Divedi, gelin.
3: Hoş geldiniz.
2: Buyurun.
1: Hoş geldiniz.
2: Buyurun. Oturun lütfen.
1: Hoş geldiniz.
2: Nasılsın Pushottam? Otur. Buyur, otur. Hadi Pavan, git Rasika'yı çağır.
1: Tabii. Rasika? Rasika? Oğlan ve ailesi geldi.
3: Bayrank Bali sana görünseydi, ondan ne isterdin Pavan?
1: Ben mi?
3: Benim ne isteyeceğimi biliyor musun? Elini ver. Bana güvenmiyor musun?
2: Hey, Rasika nerede?
3: Geliyor.
2: Sanırım kızım biraz utanıyor.

0: Baba, sen her kızın gelecekteki eşinde babasının yansımasını aradığını söylerdin. Ben senin yansımanı Pavan'da görüyorum baba.
1: Rasika.
2: Affedin Bay Devedi. Bu evliliği sürdüremeyiz. Kızım istemiyor.
3: Bunu bize daha önce söyleyebilirdiniz değil mi? Bizi neden evinize çağırıp küçük düşürdünüz?
2: Beni affedin.
3: Hadi. Burada kalmak isteyen kim?
4: Efendim.
2: Bak, Rasika ile nişanlanamazsın. Ayrıca ona layık olana kadar. Ve ilk şartım şu. Kendi alın terinle kazanacağın parayla satın alacağın bir ev. Sadece 6 ayın var. Yoksa ona uygun birini bulurum.
5: Bu arada sana hiç sormadım. Kaç yaşındaydın?
6: Aferin başlangıç. Tebrik ederim.
7: Başardın.
8: Bir başla, devamı da gelir.
9: Var. Ya,

0: canına.
1: Kesinlikle.
0: Ay evet. Birkaç ay içinde kira ve depozito parasını ayarlayacağım.
2: Elbette, endişelenme.
1: Hadi yaparsın sen. Ne?
0: Dambat. Eta. Kamgani. Agra. Jay Bajrangbali.
3: Konuşamıyorsa, onun Brahman olduğunu nereden biliyorsun?
0: Bu kadar açık tenli olduğuna göre öyledir.
3: Daha ne kadar burada kalacak?
0: Anne babasını bulana kadar.
3: Peki onları ne zaman bulacaksınız?
0: Bajrangbali ne zaman isterse.
3: Sen hiç uçağa bindin mi? Ben bir kez bindim. Ne dediklerini biliyor musun? Basınç düştüğünde önce kendi oksijen maskeni tak. Sonra başkalarına yardım et. Daha ne kadar böyle hayır işleriyle uğraşacaksın? Biraz da kendi hayatını düşün. Düzgün bir iş bul ve güzel bir ev bul. Yapamayacaksan da şimdi söyle. Ne sen zamanını boşa harca ne de Rasika'nın zamanını.

0: Bu 6 yaşındaki bir çocuğu olur mu?
1: Olur.
0: Paketleyin. Pavan, Munni'nin ailesini bulamazsak evlendikten sonra bizimle mi kalacak?
2: Niye bulamayalım ki?
0: Ya anne babası yoksa?
2: Kimin anne babası olmaz?
0: Yetimlerin.
3: En sevdiğin oyuncu kim? Dhoni mi? Virat Kohli mi? Yuvi mi? Şikardıvan mı? Sehvag mı? Başka oyuncu yok zaten. Bahse girerim, kriketten hiç anlamıyorsun.
2: Bu niyetim değil. Öyle olsaydı Bajrang Bali bana bir işaret verirdi.
0: Pavan, sana anne babası olduğunu ne zaman söyledi bakayım?

0: Muni!
1: Muni!
0: Muni!
2: Muni'ye ne oldu?
1: Muni!
2: Muni nerede? Söyle.
1: Şey, onu hiçbir yerde bulamıyorum.
3: Ne?
1: Az önce birlikte yemek yiyorduk. Birden ortadan kayboldu. Lütfen onu bulun.
4: Bayım, terasta da yok.
1: Aman tanrım.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı.

0: bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: fiyatları. Eti Ahenk ve Eti Karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima,
1: gerçek konfor. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
2: Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Epilis Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Ne? Bu ne? Muni!
8: Muni! Muni!
7: Muni!
8: Muni! Muni! Muni!
9: Pavan,

0: Chicken Bara, Chicken Muglai, Chicken Hariyali, Chicken Lollipop, Chicken Kadai, Chicken Tva, Chicken Tandoori, Chicken Masala, Chicken Kola Puri, Chicken Afghani, Chicken Kashmiri, Chicken Hyderabadi, Chicken Fried Rice, Chicken Manchurian, Chicken Kofta, Chicken Korma.
1: Ona en iyi evet yemeğinizi efendim. Getirin lütfen.
0: Peki.
1: Açık tenli olduğu için Brahman sanmıştım. Demek ki Kshatriya. Onlar et yer ve tenleri de açık olur. Evet, kesinlikle Kshatriya.
2: Bu ne neden

भूख लगी, जोरों की भूख लगी।

0: Mandi.
1: Ayodhya.
0: Patparganj.
1: Muradabad.
0: Cumhuriyet Aleyhiye.
1: Asansol.
2: Gel canım. Bak burada ne kadar renkli bileziklerim var. Çok güzel. Gel canım. Ama beyefendi lütfen bileziklerin parasını ödeyin. Beyefendi parasını öder misiniz? Bileziklerin.
0: Mandi. Bunları istemiyoruz. Kusura bakmayın, o daha çocuk.
2: Sorun değil.
0: Mani, hırsızlık yapmak yanlıştır. Bajrang Bali'den özür dileyelim, hadi. Lordum, biliyorsunuz. Lordum, biliyorsunuz. Dün senin yüzünden et lokantasına gittim. Ama yemin ederim, hiçbir şey yemedim. Muni yedi. Muni, dikkatini ver. Muni yedi. Lütfen beni affedin. Biliyorsunuz. Muni'nin karşısında kendimi çaresiz hissediyorum. Ne yapayım? Bajrang Bali. Zaten bana Muni'nin Brahman değil, Krishti'ye olduğuna dair işaret verdiniz. Değil mi? Muni. Muni. Muni. Muni. Muni. Muni. Muni. Muni. Bajrang Bali, beni affedin, o da çocuk. Tapınakla cami arasındaki farkı bilmiyor.
3: Hadi içeri gir.
0: Muni. Muni. Muni.

0: Sen deli misin?
1: Ne oldu?
2: Munni o...
1: Nerede Munni?
2: O şey...
1: Ne oldu?
3: O şey...
1: Ne?
3: Müslümanmış o.
1: Munni mi?
2: Dün gece tavuğu nasıl yediğini fark etmedim. Bir de şimdi içerideydi. Başını örtmüş. Bir şeyler okuyordu.
1: Ama nerede o?
3: Baban ne diyecek?
1: Baban, Munni nerede?
2: Bize oyun oynadı.
1: Bize oyun mu oynadı? 6 yaşında bir çocuk o. Evinden uzakta, anne babasından ayrı düşmüş. Konuşamıyor
2: baban
1: bile.
2: Baban ne diyecek? Farklı bir kastan.
1: Baban saçmalama. Seni niye sevdiğimi biliyor musun? Çünkü kalbin tertemiz. Farklı kast, farklı insanlar, bunların hepsi saçmalık. Zamanını bunlarla harcama. Babama anlatamam belki ama sana anlatabilirim. Hadi, Munni içeride yalnız.

0: Pakistan'ın kazanması için 7 topta 10 sayıya ihtiyacı var. Topa vurdu ve top havada. Yakaladı. Yakaladı onu.
1: Hey, hadi Hindistan, hadi.
2: Evet, Munir, alkışla hadi.
1: Harikasınız çocuklar, gerçekten harikasınız.
3: Babam beni ve Muni'yi kesin evden kovacak.
4: Ancak öğrenirse tabii.
3: Ne demek o?
4: Kim söyleyecek ki?
3: Ben söyleyeceğim.
4: Delirdin mi?
5: Hayır. Ah, çok kötü.
2: Ne yapacağız şimdi?
4: Mahabharata'yı okudun mu? Televizyonda izlemişsindir. Lord Krishna Arjuna ne der?
3: Ne der?
4: İnsanın kalbi dürüst olmalı ve senin kalbin öyle. Senin görevin Munni'yi evine ulaştırmak. Sonra babama ne istiyorsan söyleyebilirsin.
0: Afili Kreise'de kalmaya çalışıyor. Top yine havada. Sınırı geçecek mi bakalım? Bir saha oyuncusu topun altına yerleşiyor. Ama top sınırı geçti. Pakistan'ın kazanmak
2: Munni,
0: için 3 sayı ihtiyaç var.
2: Yanlış takımı tutuyorsun.
1: Herkes sessiz olsun. Çok kritik bir an.
0: Top bir kez daha sınırı geçti. Pakistan için muhteşem bir galibiyet.
1: Aman gerçekten tanrım, ne yaptı bu?
2: Munni, ne yapıyorsun? O düşman takım, tamam mı?
6: Buna ne olmuş böyle? Gerçekten neyin var acaba?
2: Anlamıyor işte.
3: Munni ne yapıyor?
1: Munni? Neden dans ediyor?
2: Munni, sana ne oldu böyle?
7: Ne yapıyor bu böyle?
3: Munni? Pakistan mı?
7: Onu Brahman diye eve getirdin. Tek iyi kalpli insan sen misin? Dünyadaki bütün dertlilerin tek kurtarıcısı sen misin? Kuruk Setra'da başka insanlar da vardı. Neden onlar onu evlerine
8: Efendim,
7: götürmedi?
8: Efendim, ben bir şey yapmadım. O beni takip ediyordu.
7: Yarın sabah onu derhal Pakistan Büyükelçiliğine götüreceksin.
4: Baba.
7: Dinle. Onun ülkesindeki insanlar benim ülkemin insanlarını acımasız

0: Hırsızca öldürüyor.
1: Baba, bunda çocuğun ne suçu var?
0: Biliyorum ama o ülkeye ait. Bak, ben asla zalim bir insan değilim. Ama artık onu evimde tutamam. Onu geri göndermek için gerekli düzenlemeleri yapın. Hemen.

0: 4, 4, 4, 4. 5, 5, 5, 5. 5, 5. 25 bin, 26, 27, 28, 28, 29. Bu ne Rasika?
1: Bankadan çektim.
0: Ne yaptın Rasika? Bu para...
1: Biliyorum. Bu evin depozitosu için. Ama şu an Munni'yi eve göndermek daha önemli. Onun yeri orası.
0: Hayır Rasika. Eğer ev alamazsan baban seni başka biriyle evlendirir.
1: Benim saf bayrangim. Hala anlamıyorsun değil mi? Lord bile bu hayatta bizi ayıramaz. Lütfen bayrang Beli'ye yemin et. Üstesinden geleceğiz.
0: Bu aracılar Muni'nin ailesini nasıl bulacak?
2: Bu aracılar birçok bağlantıya sahip. Merak etmeyin efendim. Oraya varınca sizi mutlaka arayacağım.
0: Evet, işte numaram. Munni ailesiyle birleşir birleşmez lütfen beni arayın, olur mu?
2: Elbette. Şimdi gitmemiz gerekiyor. Hadi.
0: Ağlama Munni. Amca seni eve götürüyor, Pakistan'a. Seni annenin yanına götürüyor işte.
2: Hadi canım.
0: Munni, burası senin ülken değil. Burada kalamazsın. Ben de oraya gidemem.
2: Hadi canım.
0: Seninle tanıştığımdan beri işlerim daha da kötüye gidiyor. Sonunda eve dönme fırsatım var. Şimdi bırak. Bırak beni. Yalvarıyorum sana. Evine dön. Yalvarıyorum. Lütfen bırak beni.

0: O çocuk nerede?
1: Hangi çocuk?
0: Rikşada olan kız.
1: Orada.
2: Hey çocuk.
0: Ceyşir'im. Küçük bir kız gördünüz mü? Adı Muni. Az önce
2: gel
0: buraya geldi.
2: Gel buraya. Senin Muni'nin olabilir.
3: Bırak abla.
2: Abla mı? Ben sana
3: Muni.
2: Abla gibi mi görünüyorum ha?
3: Muni.
4: Delirdin mi sen?
3: Muni.
4: Niye sürekli Muni diye bağırıp duruyorsun
3: Muni.
4: Be?
5: Hey, henüz değil. Kapıyı kapatın.
3: Muni.
2: Nereye gidiyorsun?
5: Onu durdurun.
4: Ne yapıyorsun be adam?
3: Muni.
5: Hey. Sen kimsin?

0: Hı?
1: Oturup konuşalım.
0: Lütfen. Jai Kapi Sati.

0: Şimdi mi?
1: Şimdi Muni'yi kendim eve götüreceğim.
0: Delirme, ne diyorsun Pavan? Pasaportun yok, vizen yok, orayı tanımıyorsun bile. Bir yol buluruz lütfen.
1: Bütün dünyanın nimetleri ayakların altındadır. Kullar onun koruması altında korkusuzdur. Bütün acılardan kurtulur insan. Şiri Hanuman'ı seven ve anan kişi. Benim pasaportum yok. Vizem yok. Bağlantım da yok. Ama Bajank Bali gibi Lord Ram'da kalbimde yaşıyor. Ve böyle biri için imkansız hiçbir şey yoktur Rasika. Jai Shri Ram.

0: Orada dur. Sen kimsin?
1: Sen kimsin?
0: Burası benim bölgem.
1: Ben ne zaman buranın benim bölgem olduğunu söyledim?
0: Sınırı geçmeye mi çalışıyorsun? Ha? Bakalım sınırı nasıl geçeceksin? Bunun bedeli 25 bin nakit. Paran varsa gel, yoksa defol git.
1: Hadi Muni.
0: Sınırın her tarafında elektrikli teller var. 440 volt. İnsanı tam olarak küle çevirir. Dinle. Şuna bak. Muhammed Ali Jinnah. Onu daha önce gördün mü? Bu Pakistan parası. Gandhi orada işe yaramaz.
1: Gel Muni.
0: Dinle, anlamıyor musun? Bu taraftan gidersen BSF seni fark eder. Dinle. Önce seni vururlar. Sonra da senin hayaletinin burada mı yoksa karşı tarafta mı olduğunu sorarlar. Dinle. Sınırı geçmek hiç kolay değil. Benim bir takım bağlantılarım var. Her iki tarafta da. Hadi arabaya bin. Bu çocuğun iyiliği için. Sana sadece 50 bine mal olur.
1: Ama az önce 25 bin demiştin.
0: 25 bin tek kişi için.
1: Muni niye para ödesin ki? O evine gidiyor.
0: Evine mi gidiyor?
1: İşte o zaman Muni Pakistan'a bizzat kendim götürmeye karar verdim.
0: Vay canına. Seni görür görmez çok dürüst bir adam olduğunu anlamıştım.

Tel örgünün öbür tarafında Pakistan ordusu her 10 dakikada bir devreye geziyor. Tellerin ardında 4 tünel var. 10 dakika içinde tünelden sürünerek geçip karşı tarafa ulaşmamız gerekiyor. Şu kum tepelerini görüyor musun? Onların arkasına geçmemiz lazım. Sonra da Pakistan'a hoş geldin.

0: Gel.
1: Ancak izin aldıktan sonra gideceğim.
0: Ne? Ne alacaksın?
1: Pakistan ordusundan izin alacağım, sonra Pakistan'a gireceğim.
0: Burası şaka yapma yeri değil, ha? Hadi gidelim, hadi.
1: Ben Bajrang Bali'nin bir müridiyim. Asla gizlice bir şey yapmam.
0: Deli misin sen? Hepimizi vururlar. Hadi gidelim, hadi.
1: Muni, Muni önce izin alacağız. İzin alacağız Muni.
0: Seni görür görmez anlamıştım deli olduğunu. Muni sen ona söyle. Herif, develer bu tarafa geliyor. Hadi koş hadi. Yoksa öleceksin. Bunu atlatamazsın.
1: Muni önce izin alacağız.
2: Siz kimsiniz?
1: Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.
2: Hintli misin?
1: Evet. Ama Muni Pakistanlı. Ailesinden ayrılmış. Onları bulmak için Pakistan'a götürüyorum.
3: Komutanım. Bu daha önce hiç duymadığımız bir hikaye.
2: O zaman neden kaçmadın?
1: Ben Bajrang Bali'nin müridiyim. Asla gizlice bir şey yapmam. Bunun için izninizi bekliyordum.
2: Burası Pakistan sınırı. Madem izin almak istiyordun, neden Pakistan Büyükelçiliğine gitmedin?
1: Delhi'deki Pakistan Büyükelçiliğine gittim. Muni gitmedik mi? Ama onlar bizi dışarı attı.
2: Peki buraya nasıl geldin?
1: Bizi Bo Ali buraya getirdi.
2: Bo Ali mi?
1: Bo Ali bir aracıdır. Her iki tarafta da bağlantılar olduğunu söylüyordu.
2: Ne saçmalık. Tel örgünü bu

0: Jai Shri Ram.
1: Vurun onu!
2: Ah!

0: Noni, endişelenme. Bir şeyim yok. Hiç acımıyor.
1: Acımıyor mu?
2: Acıyor, acıyor. Ama bütün bunlar onu korkutuyor, o yüzden. Aa! Lütfen, lütfen.
3: Bırakın onu. Bırakın. Nasıl geri geldiniz?
0: Orada başka bir tünel var.
3: Bu tünelleri sana kim söyledi?
0: Bu Ali.
3: Bu Ali.
0: Efendim, Bajrang Bali'ye söz verdim. Muni'yi ailesine kavuşturmadan dinlenmeyeceğim.
1: Sana gününü göstereceğim.
3: Rafik! Geri dur. Bak, pasaportun ve vizen olsa bile buradan geçmene izin veremezdim. Hemen geri dön, bu senin iyiliğin için. Yaptığın şey çok tehlikeli. Hemen vazgeçmelisin.
0: Komutanım, Muni'nin ailesini bulur bulmaz Hindistan'a döneceğime söz veriyorum, lütfen.
3: Bak, tam 10 dakika sonra devriye sırasında tekrar burada olacağız. O 10 dakika içinde ister bu tarafa git, ister geri dön. Bilmiyoruz.
1: Ama komutanım.
3: Ama seni bir daha görürsem kesinlikle vururum. Hadi. Bir de şu lanet bu halini kim olduğunu öğrenin.
1: Evet komutanım.

0: Jai Shri Ram.
1: Komutanım, bu adam kesinlikle deli.
2: Kendi hayatını umursamıyorsun ama şu kızı düşün.
0: Komutanım, siz dönmeden önce gece karanlığında kaybolabilirdim. Ama ben Bajrang Balin'in bir müridiyim.
1: Evet evet biliyoruz. Gizlice hiçbir şey yapmazsın. Bir de söz vermişsin. Söyleyecek başka bir şeyin yok mu?
0: Sana söz veriyorum. Muni ailesine teslim eder etmez Hindistan'a döneceğim. Sadece bana izin verin.
2: Sana git dedim. Neden gitmedin?
0: Bu bir izin değildi komutanım. Yine gizlice gitmiş olurdum.
1: Komutanım bu adam tamamen deli.
2: Pekala. Git.
1: Komutanım. Komutanım. Ama...
0: Gidebilir miyim?
2: Evet git.
0: Hadi gidelim Muni.
2: Eğer gerçekten Bajrang Balin'in müridiysen geri dönmeyi de unutma.
0: Söz veriyorum komutanım. Jai Shri Ram.
2: Evet haklısın. Bu adam kesinlikle deli.

0: Beyefendi.
1: Evet kardeşim.
0: Vejetaryen bir şey alabilir miyim?
1: Ne dedin?
0: Sebze. Sebze yemeği.
1: Sebze yemeği. Bunda var işte, pancar var, dolmalık biber var, bezelye var. Ispanak da var, sebze dolu.
0: Hayır. Sadece sebze.
1: Ne oldu? Çocuk hasta mı yoksa? Ne oldu canım?
0: Hayır, gayet iyi o.
1: O zaman sen mi hastasın?
0: Hayır.
1: Neden peki sadece sebze yemek istiyorsun?
0: Ha, şunu bırakıp bunu kaldırır mısın? Bir de bana çay ve ekmek ver.
2: Bilal, dün olduğu gibi bana yine soğuk ekmek verirsen seni benzetirim. Anladın mı?
0: Çabuk ye Moni, buradan çıkalım. Duydun mu Moni? Şimdi aileni çok çabuk bulacağız.
2: Dur! Dur!
0: Moni?
2: Dur!
0: O polis niye bu tarafa geliyor?
2: Kelepçeler nerede?
0: Hangi kelepçeler? Ne diyorsun?
2: Çaldığın kelepçeler.
0: Kim kelepçe çalar ki?
2: Çantasını arayın. Bakın hemen.
0: Bekleyin. Bakın. İçinde kelepçe var mı?
3: İçinde orada kelepçe yok.
2: Peki o çantada var mı?
0: Küçücük bir kız kelepçeyi ne yapacak? Göster onlara mı ne? Ver canım. Hadi. Alın. Bir bakın. Kontrol edin.
2: Adın ne?
0: Pavan.
2: Pavan? Pavan ne?
0: Pavan Kumar Çaturvedi. İnsanlar bana baj rengi der.
2: Biz demeyiz. Hintli misin?
0: Evet.
2: Pasaportunu göster.
0: Pasaportum yok.
2: Pasaportun yok mu? O zaman Pakistan'a nasıl girdin?
0: Tel örgünün altından sürünerek.
2: Tel örgünün altından
0: mı? Evet, ama izin aldım.
2: Yalandan hoşlanmam.
0: Yalan söylemem, ben Bajrang Bali'nin müridiyim.
2: Ülkemize gece yarısı hırsız gibi girdiniz. Kim bunu yapar biliyor musun? Fareler ya da casuslar.
0: Ben casus değilim. Hemuni Pakistanlı. O Pakistanlı.
2: Öyle mi? O Pakistanlı. Öyle mi? O Pakistanlı. Evet. Ben de Tendulkar'ım, biliyor musun? Onu tutuklayın, yanınıza alın, hadi.
4: Birçok insan Kurban Bayramı'nı kutlamak için Karaçi'den buraya geldi. Evet, lütfen treni kaçırmayın, hadi. İnsanlar Kurban Bayramı'nı kutlamak için, ne nankör adamsın be, o tarafa gideceksiniz. İnsanlar Kurban Bayramı'nı kutlamak için Karaçi'den geliyor. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Lütfen o tarafa gider misiniz? Karaçi'ye gelen insanlar Kurban Bayramı'nı kutlamak için burada... Hanımefendi, lütfen geçer misiniz, şu tarafa gidin. İnsanlar Kurban Bayramı'nı kutlamak için Karaçi'den buraya geliyorlar. Kameramanımız Kamil Yusuf'la birlikte size bir... Ya hanımefendi lütfen ama, işte buradan böyle geçip gidiyorlar. Biz de kameraman arkadaşımla beraber sizlere bu görüntüleri aktarmış bulunuyoruz. Yahu sen ne yapıyorsun be adam?
5: Yolun ortasında ne duruyorsun ya?
4: Görmüyor musun? Çalışıyoruz. Karaçi'ye gelen
6: burada
4: insanlar...
6: Burada aptal gibi gevezelik edip duruyorsun. Polis az önce Hintli bir casus yakaladı.
4: Hintli casus mu? Nerede?
6: Bilal'in lokantasında, onu karakola götürüyorlar.
4: Vay. Son dakika haberi.
7: Pavan aradı mı?
8: Hayır. Ama yakında arar.
7: Şu ana kadar Munni trene binmiş olmalı. Vagaha varır varmaz aramasını söylemiş miydin?
8: Söyledim. Belki unutmuştur.
7: O zaman sen arasaydın.

0: Hamit Bey, karakola ulaştık, lütfen hemen gelin.
1: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Görevinizden bahsedebilir misiniz?
2: Görev mi? Evet, izin almıştım.
1: Bize ayrıntıları anlatın en baştan. Pakistan'a nasıl girdiniz?
2: Tel örgünün altından sürünerek.
1: Bu tehlikeli görev için size ne kadar para ödüyorlar?
2: Para mı? Bana niye para ödesin? Bunu kendi isteğimle yapıyorum.
1: Anlıyorum. Demek vatanseversiniz.
2: Ne?
1: Öyle diyorlar değil mi? Siz vatanseversiniz. Evet.
2: Hiç şüphesiz.
1: Anlıyorum efendim. Peki çocuğun rolü nedir acaba? Evet, söyler misiniz? Onu da çek.
2: Muni asıl sebep.
3: Bu kadar yeter. Kaybol hadi.
1: Öne geç. Çabuk hadi. Az önce özel görüntülerimizde size sunduğumuz gibi Çavra bölgesinde 6 yaşındaki bir çocukla birlikte bir Hintli casus yakalanmış bulunuyor. Ve çocuk o kadar iyi eğitilmiş ki tek kelime bile konuşmadı, biliyor musunuz? Evet, biz Kamil Yusuf'la beraber size Çavra'dan bildirdik. Bir daha çekelim mi?
3: Tamamdır, tamamdır.
1: Koca göbekli polis. Durdur kaydı, durdur.
2: Beyefendi.
0: Bu bir Hindistan numarası.
4: Ne oldu? Telefonu kapalı.
1: Bomba gibi bir röportaj aldım. Bir Hintli casusla, evet. Yemin ederim bu kanalınızı Pakistan'da bir numara yapacak efendim.
5: Çantnavap arıyor. Bir Hintli casusla röportaj yaptığını söylüyor.
6: Ne saçmalık. Burada değildi.
5: Şamsır Bey burada değil.
1: Eyvah. İşte bu sıkıntı. Neyse, döner dönmez beni aramasını söyleyin. Ben de o zamana kadar bir haber hazırlayayım, olmaz mı? Alo? Alo? Alo?
0: Pakistan'a gelme amacın ne?
2: Size kaç kere söyleyeceğim. Muni ailesine kavuşturmak için.
0: Yalan söylemeye devam edersen bir daha gün ışığı göremezsin.
2: Ben tamam, yalan söylemem.
0: Nereye gidiyorsun sen?
2: Ne oldu Muni? O yeri tanıyor musun? Evin orası mı? Muni? Burası Muni'nin evi.
0: Burada neler oluyor?
2: Buldum komutanım. Muni'nin evini bulduk.
0: Bu ne oyun, adı ne? Söyle.
2: Konuşamıyor.
0: Konuşamıyor mu? Neden? Dili mi tutuldu? Bir göreyim bakalım. Göster bana. Ağzını aç. Ağzını aç.

0: Kaynaklarımıza göre Hintli casus çok sıkı güvenlik altında tutuluyor ve doğrudan İslamabad'a sevk edileceği söyleniyor. Tabii tam olarak nereye çekiyorsun yahu?
1: Bak!
0: Çabuk çabuk!
1: Hadi bin!
0: Kamera bende, nasıl çekim yapacaksın? İşte otobüste. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Ah, yapamıyorsun. Ben şu casusu kendim takip edeceğim.
1: Şunu kullanalım, daha hızlı. Nereye gidiyorsun? Bununla gidelim. Gelsene.
2: Bilet.
3: Şükür kurtulduk Munir.
2: Şükür.
4: Alo.
0: Beyefendi, ben Çavra bölgesinden Çantmevap. O Hintli casus otobüste şu an.
4: Hangi otobüste?
0: Benim içinde olduğum otobüste. Tam önümde oturuyor. Çabuk gelin.
4: Ahmak herif, hangi otobüste?
0: Alipur'a giden otobüs. Adı Çammo Divani.
2: Bilet.
3: Bu yeri tanıyor musunuz?
2: Şaka yapmayın beyefendi. Nereye gitmek istediğinizi söyleyin yeter.
3: Bu çocuk Pakistanlı. Hindistan'a nasıl geldiğini bilmiyorum. Yapayalnızdı. Sanırım ailesinden ayrıldı. Konuşamıyor ama burayı tanıyor. Eminim buralarda bir yerde yaşıyor.
2: Siz Hindistan'dan mı geldiniz?
3: Evet.
2: Nasıl?
3: Sınırdaki tel örgünün altından sürünerek geçtim. Ama izin alarak, izin aldım.
2: Sırf bu çocuğun ailesini bulmak için mi Pakistan'a kadar geldiniz?
3: Evet. Neden?
2: Şaşırtıcı kardeşim. Keşke her iki ülkede de sizin gibi daha fazla insan olsa.

0: fotoğrafı gösterin.
1: Beyefendi şey...
2: Düzgün konuş, kekeleyip durma.
1: Kaçtı efendim.
2: Ne?
0: Bu yeri tanıyan var mı? İyice bakın. Kardeşim.
3: Hayır.

0: Ne oldu beyefendi?
1: Kahverengi kazaklı bir adam küçük bir çocukla birlikte bu otobüse bindi mi?
0: Hayır beyefendi, böyle biri bu otobüse binmedi.
2: Küçük bir çocukla birlikte olan bir adam gördün mü, söyle bana.
3: Hayır beyefendi, hayır, görmedik.
1: Çant Navap bunun o otobüs olduğunu söylemişti.
2: Aşağı in.
1: Efendim, o kız dağların fotoğrafını gösteriyordu. Belki evi orasıdır, ne diyorsunuz?
2: Fotoğraf nerede?
1: Fotoğraflar onlar aldı.
2: Otoyoldaki bütün otobüsleri kontrol
1: evet
2: edin.
1: Efendim. Hadi.

0: Ya çok cesursun ya da çok aptalsın. Çünkü hiç korkmadan Pakistan'a girdin resmen. Olacak iş değil.
1: Muni'yi Pakistan'a getirmenin tek yolu buydu.
0: Ya tamam, onu anladım da peki ailesini nasıl bulacaksın?
1: Bajrang Bali bana yardım edecek.
0: Pakistan'da bile mi?
2: Bu gece burada güvende olursunuz. Ama kardeşim, gün doğmadan ayrılmayı unutmayın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Burası da ne böyle?
3: Cami.
1: Ne? Ha. Affet beni Bajrang Bali, affet beni.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso. Yeah. Silver moon,
3: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta,

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çizinin yeni Tınaz beraberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: Dondurmalandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil dondurma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
4: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
5: Alarko Klima, gerçek konfor.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: Jel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
0: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka'yla aç kalbini yazan.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.

0: kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Selamünaleyküm. Ne oldu delikanlı? Sen hasta mısın? Huzursuz gibisin.
3: Bana ne olacak? Gayet iyiyim.
2: O zaman niye dışarıdasın? Hadi gel içeri girelim hadi. Hadi. Dün niye gelmedin hadi. Hadi yürü. Derse otur çabuk. Geliyorum hadi.
3: İçeri giremem.
2: Neden?
3: Müslüman değilim.
2: ne olmuş kardeşim? Burası herkese açık. Biz bu yüzden camiyi hiç kilitlemeyiz. Hadi, hadi çocuklar. Hadi çocuklar, yerlerinize.

0: Demek durum bu. Ben hiç dağlık bölgelere gitmedim. Ama sınıfımda oradan gelen bazı çocuklar var. Onlara bir sorayım. Beni burada bekle. Çocuklar!
1: Evet öğretmenim. Hadi.
0: Evet. Herkes bu fotoğrafa dikkatlice baksın ve bunun neresi olduğunu söylesin. Doğru cevabı kim verirse benden bir ödül kazanacak. Tamam mı çocuklar?
1: Ben.
2: Durun, geri. Bu adam Çatla Vap'la birlikte değil miydi? Buraya gel. Gel bakalım. Dinle, yakalayın onu. Onu yakalayın, hemen, çabuk.
1: Öğretmenim, burası İsviçre.
0: Arşat, bilmiyorsan sözü başkasına bırak.
1: Vallahi öğretmenim, burası İsviçre. Bakın işte, burada İngilizce yazıyor. Switzerland.
3: Amoni, sen İsviçreli misin?
4: Hey, yakalayın onu. Dur.
2: Yakalayın onu.
4: Dur dedim. Dur.
2: Nereye gidiyorsun?
4: Dur. Yakaladık işte. Gel bakalım.
0: Böyle büyüleyici dağlar sadece Keşmir'de bulunur.
3: Kaşmir mi? Hindistan'a mı dönmem gerekiyor?
0: Hayır. Bizde de bir kısmı var. O dağlar bizde de var.
3: Neyin bir kısmı?
0: Keşmir'in.

0: Durun durun. Önce şu silahları arabanıza koyun.
1: Hoca, etrafta dolaşan yabancı birini gördün mü?
0: Tanrı'nın evinde bir yabancı olmaz.
1: Bu yabancı tehlikeli olabilir. Hintli bir casus.
0: Sanki gelip de çalacağı atom bombasının formülü bu camide saklanıyor.
1: Ama şüpheli birini görürseniz bize haber verin. Buralarda olabilir şüpheli.
0: Elbette. Buradan çıkmak kolay değil.
2: Ne olacak şimdi peki?
0: Benim bir fikrim var.
3: Mercan polimidini daha ne kadar sınayacaksın? Beni camide yatırdın ve sonra bu bukrayı giydirdin. Lütfen sünnet edilmeden önce Muni'nin ailesini bulayım.
4: Ne?
5: Aman Tanrım.
4: Pakistan'a mı gitmiş? Muni'yi aktar istasyonuna bırakıp döneceğini söylemiştin. Pakistan'a nasıl gitmiş? Ona pasaportla vizeyi kim verdi?
5: Onlar olmadan gitti.
4: Olmadan mı? Pasaportsuz ve vizesiz Pakistan'a nasıl gitmiş?
5: Lütfen sakin ol. Hasta olacaksın. Lütfen.
4: O Pakistanlıların ona ne yapacağını bilmiyorsun sen.
6: Bir tanesiyle bile başa çıkamıyorum. Hocanın yanında iki tane var.

0: Polis yolda devriye geziyordur. Karnavale ulaşmak için tarlalardan yürü.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu da ne böyle?
0: İyi bir iş yapıyorsun. Ailesini bulman için Allah'a dua edeceğim, tamam mı? Allah'a ısmarladık. Nasıl söylüyorsunuz?
3: Jashiriram.
1: Jashiriram.
3: Jashiriram.
0: Jashiriram.

0: Gidelim mi artık?
1: Hepsi senin suçun. Muni'yi eve göndermekte inat etmeseydin baban kendi gitmezdi. Senin yüzünden başı belada. Şimdi bir şey yap.
2: Ben ne yapabilirim?
1: Sen bir şey yapmazsan onu aramak için Pakistan'a giderim.
2: Ne?
3: Ah, aman Tanrım.
1: Hem de vizesiz.
4: Bunu artık giyemem. Nefes de alamıyorum, yürüyemiyorum da.
0: Bak, birimizin eş rolü yapması gerekiyor, tamam mı? Polis iki adam ve bir çocuk arıyor.
4: O zaman eş rolünü sen yap.
0: Tamam. Eğer biri sorarsa hemen şunları söyleyeceksin. Benim adım Pawan Kumar Chaturvedi. Hindistan'dan geldim. Bajrang Bali'nin bir müridiyim. Buraya gelmek için izin aldım. Tel örgülerin altından sürünüp geldim. Tamam mı?
2: Hadi.
0: Bana bak, insanlar geliyor. Munni, benim için bir şey yapar mısın?
4: Munni yakalanacak. Beyefendi.
0: Ne yapıyorsun?
4: Beyefendi.
0: Güvende, güvende.

0: Bu yanlış. Yalan söyleyince işler her zaman ters gider.
1: Bekle de gör o zaman. Yüzünü ört. Hadi.
2: Ah, şu arabanın şimdi yaptığına bak.
1: Beyefendi, size yardım edebilir miyim?
2: Et bakalım.
1: Direksiyona geçin hadi. Ben söyleyince de kontağı çevirirsiniz.
2: Tamam. Evet. Bir şey buldun mu?
1: Doğru, damarı bulmak biraz zaman alacak.
2: Tamirci misin, doktor mu?
1: Çalıştırın bakalım.
2: Nasıl yaptım bunu?
1: Bir daha. İşte yaptım bu.
2: Harika. Teşekkür ederim. Tamir ettin.
1: Yol arkadaşlarımıza yardım etmek bizim vazifemiz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Hoşça kalın.
2: İstersen sizi bir yere bırakayım. Adın ne evladım?
1: Efendim, o konuşamıyor.

0: İlsiz kendisi.
1: Ha.
0: Evet.
1: Annesi çok üzülüyordur. Doktorlar ne diyor hanımefendi?
0: O da konuşamıyor maalesef. Aynı dert. Genetik galiba.
1: Ne diyorsun?
0: Kader işte, ne yapacaksın?
1: Evet, doğru diyorsun.
0: Siz Karnaval'e gidiyorsunuz değil mi?
1: Hayır. Ama merak edip endişe vermeyin. Sizi evinize ulaştıracağım.
0: Yo yo yo, zahmet etmeyin lütfen. Bizi otoyolda indirseniz yeter.
1: Bu hiç sorun değil. Bir memuruma söyleyeceğim. Sizi ciple evinize bırakır.
0: Evet tabii. Memur mu?
1: Evet, ben bölge müfettişiyim. Bugün izinliydim. Ama acil bir durum olduğu için geri dönüyorum.
0: Acil durumu nasıl yani?
1: Bir Hintli casus hala kaçıyor. Bakalım daha ne kadar kaçabilecek?
2: Şanlıvap nerede?
3: Bilmiyorum.
2: Bilmiyor musun?
3: Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. En son casusun peşinden otobüse binerken gördüm. Aramaya çalıştım ama telefonum kapalıydı. Lütfen vurmayın bana. Lütfen. Kapalıydı.
2: Hemen şimdi. Benim önümde arayacaksın. Hadi ara. Hadi.
3: Şey, kapalı.
1: Gel beyefendi. Ben yolculuğumu bitirdim. Şimdi benim adamım sizi gideceğiniz yere götürecek.
4: Efendim.
5: Efendim.
1: Hadi,
5: efendim.
1: Gel. Hasan.
4: Evet efendim.
1: Gel buraya.
4: Evet.
1: Bunlar benim özel misafirlerim. O aynı zamanda çok iyi bir tamirci. Onları Karnaval'deki evlerine götür.
4: Evet efendim. Gelin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hayır, ben teşekkür ederim. Bana çok yardım ettiniz. Gitmeden önce bir şeyler yer misiniz?
0: Yo yo yo, biz gidelim artık. Hadi.
4: Gelin gelin. Hadi, hadi. Gel. Otur. Hadi dikkatli ol. Otur.
0: Hoşça kalın.
1: Güle güle.
2: Onu her saat arayın, tamam mı? Telefonunu bir noktada açar.

0: Eviniz nerede?
1: Birazcık ileride.
0: Yolu bilmiyor musun?
1: Gelmeyeli epey zaman oldu da karıştırdım. Aslında biz kaçıp evlenmiştik. O yüzden babası kızgın. Burası. Durun burada, durun.
0: Çok şükür bulduk evinizi. Evinizi bile unutmuşsunuz.
1: Sormayın, hayat işte, ne yaparsınız?
0: Önemli değil.
2: Hemen Vakar'ı çağır.
3: Evet efendim.
2: Merkezden o casus hakkında ne bilgi var?
3: Efendim, casusun adı Pavan. Namı diğer Bahranşi. Yanında yerel bir gazeteci var. Çant Nawab.
0: Gelin. Sizi içeri alın.
1: Hayır, teşekkür ederim. Bizi buraya getirdiğiniz için sağ olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Güle güle. Sağ olun.
0: Tamam.

0: Baba nasılsın baba?
1: Sen kimsin?
0: Öfkeni bırak artık. Baksana kızını ve torununu getirdim. Hadi yavrum gel.
1: Bu çocuk kim ve ne yapıyor? Benim kızım yok. Hey sen ne demek istiyorsun bana?
0: Babacığım sokakta tartışmayalım. Lütfen içeri girelim. İstediğin kadar kızarsın bana içeride. Lütfen ne olur.
1: Ben seni tanımıyorum ki ama.
0: Tamam biliyorum izin olmadan şey evlendik. Bize kızgınsın ama.
1: Neden?
0: Tamam vur bana.
1: Hayır,
0: vur.
1: Bir dakika dur. Neden
0: bana.
1: İçeri giriyormuşum?
0: Vur bana.
1: Tamam.
0: Vur bana.
1: Tamam,
0: vur
1: tamam,
0: bana. Tamam, hadi
1: tamam,
0: içeri girelim. İçeride dön beni baba. İçeride. Tamam vur. Hadi baba içeri. Hadi.
2: Amca boş ver.
0: İçeride dönersin kızım. Bu nasıl bir saçmalık? Hadi içeride dön beni. Hadi. Hadi. Allah'a ısmarladık.
2: Hoşça kalın.
3: Yanlarında küçük bir kız da var.
4: Küçük kız mı? Kaç yaşında?
3: 5-6 yaşlarında.
4: 5-6 yaş.
3: Ve konuşamıyor.
4: Evet efendim.
3: Orada
4: dikilip durma öyle.

0: Hemen radyodan Hasan'ı ara.
1: Amca.
2: Kim o?
1: Amca kapıyı aç.
2: Tamam tamam. Sen kimsin? He? Ne oluyor?
1: Neredeler?
2: Kim?
1: Kızın ve damadın.
2: Kaç kere söyleyeceğim, benim kızım ve damadım yok, anla artık bunu.
1: Kendini öyleymiş gibi tanıtan insanlar nerede, onları soruyorum.
2: Bilmiyorum be, sen gittikten hemen sonra gittiler onlar da.

0: Çantnabap, kendimi polise teslim etmeyi düşünüyordum. Belki o zaman Pakistan polisi onun evini bulabilir.
1: Hiç düşünme bile. Ömrünün sonuna kadar hapiste çürürsün, kimsenin hiçbir şeyden haberi olmaz. Sence polisler onun evini senin kadar arar mı ha? Bir iki gün bakarlar, sonra da Moni'yi bir yetimhaneye yollarlar.
0: Buna izin veremem. Bajrang Bali'ye söz verdim. Moni'yi evine götüreceğim. Ve bunu yapacağım.
2: Bakın, şunu söylemek zorundayım. Açıkça söyleyebilirim ki hepinize meydan okuyorum.
1: Sana yardım etmenin bir yolu var.
2: Bu konuda kararlıyım ve asla geri dönmeyeceğim. Bunu bilmenizi
1: televizyon.
2: İstiyorum.
0: Televizyon mu?
3: Hikayenin ağırlığı yok.
4: Efendim, bir daha düşünün. Bakın, bir Hintli
1: Pakistanlı dilsiz bir kıza yardım ediyor. Bana göre bomba gibi bir hikaye bu.
3: Hayır ama casus hikayeden çok daha iyi.
2: Onu ne yapacağız?
1: Efendim ama o casus değil.
3: Öyleyse o zaman bitti.
2: Hoşça kal.
1: Alo, alo. Efendim.
3: Peki söylesene, bunun ne anlamı var?
1: Bir çocuk ailesine kavuşacak sonuçta.

0: Ailesine mi kavuşacak?
1: Bak, biz haber satarız, tamam mı?
0: Burası Hazreti Amin Şah Türbesi değil ki.
1: Kaybolanları bulalım.
2: İyi de efendim, bakın.
1: Tamam, hoşça kal.
3: Alo. Nefreti satmak çok kolay ama sevginin alıcısı yok.
4: Hazreti Amin Şah Türbesi nedir?
3: Çok meşhur bir türbe. Herkesin dileklerinin kabul olduğu söylenir.
4: Neden hala oraya gitmedik?
3: Neden mi? Her türbe veya cami gördüğünde yüzün bembeyaz kesiliyor canım. Alipur Camii'ndeki halini hatırla.
4: Muni için her türbeye gitmeye razıyım.
3: O zaman bu gece otobüse bineriz.
5: Çalışıyor, çalışıyor.
3: Kamil?
5: Alo kardeşim Can. Çok şükür, çok endişelendim. Neredesin?
2: Etrafında biri var mı?
5: Hayır, kimse yok. Neredesin? O casus da mısın sen?
3: Yahu ne casusu? Çok iyi bir adam o.
5: Ne demek casus değil?
3: Adam sadece bir kızı evine götürmeye çalışıyor.
5: Ama şu an neredesin peki?
3: Hazret Amin Şah Türbesi'ne gidiyoruz. Her dileğin kabul olduğu söylenen yere.
5: Tamam, tamam kardeşim, dikkat et. Hoşça kal.
6: Gelin hadi.

0: جس کی بگڑی آئے نبی.
1: Siz gidin önden, ben geliyorum.
2: Nereye gidiyorsun?

Çekilin çekilin. Merhaba, ben Çant Navap. Bugün size ülkemize sınır tellerinin altından sürünerek giren bir adamın dramatik hikayesini anlatacağım. Bu adamın adı Bajrang.

Önceden ben de polis de bu adamın Hintli bir casus olduğunu düşünüyorduk. Ama şimdi onun casus olmadığını biliyorum. Peki bu adam kim? Ülkemize neden geldi? Ne istiyor? Başrangi sizin benim gibi sıradan bir insan buraya gelmesinin de tek bir sebebi var. Aslında sevgi. Hindistan'da ailesinden ayrılan 6 yaşındaki dilsiz bir Pakistanlı kıza olan sevgisi için geldi. Tüm yollar tükendiğinde tek amacı onu ailesiyle yeniden kavuşturmaktı. Bunun için yollara düştü.

reddetti, saçma buldular, kimse ilgilenmez dediler. Lütfen Bajdangi, Bajdan'a yardım edin. Böylece bu çocuğu evine götürebilsin ve ülkesine de sağ salim dönebilsin efendim. Bunu yerine getirmek bence hepimizin insanlık borcu.

0: Yaklaşıyorlar.
1: Açmıyor.
2: Aç telefonu.
0: Ha?
2: Telefonu aç.
0: Neden?
2: Söyleyeceğim.
1: Açtı. Alo kardeşim Can. İyi misin?
0: Evet iyiyim evet.
1: Türbeye gittin mi peki?
0: Evet dün gece gittim. Muni için dua etmeye.
1: Anladım. Şimdi neredesin peki?
0: Şimdi Gojra'ya doğru yola çıktık biz.
1: Gojra'ya mı gittiniz? Anladım.
0: Tamam canım, sonra ararım ben seni. Hadi hoşça kal.
1: Görüşürüz.
0: İşte bu. Sonunda sen de yalan söyledin.
2: Hayır söylemedim.
0: Ama bana yalan söyledin.
2: Ne olmuş yani? Maaparatı televizyonda izlemedin mi?
0: Film mi bu? Yeni bir film mi?
3: Bu kızı tanıyorsanız, onun hakkında bir şey biliyorsanız lütfen telefon numaranızı bu siteye bırakın. Emin olun biz sizi arayacağız. Hiç şüpheniz olmasın.
0: Kinizin görüntülerini internete koydum. İnternet çok güçlü kardeşim.
2: Biri numara bıraktı mı?
0: Şimdilik sadece birkaç kişi gördü. Yakında yayılır.
2: Moni, izlemek ister misin?
0: Biraz geri sarayım. Hadi. Çekil hadi, çekil.
2: Ne oldu Moni? Ne gördün Moni? Geri sar, geri sar. Ne oldu Moni? Dur. Onu tanıyor musun? Annen mi o? Geri sar. Bak Can kardeşim. O otobüs kaçta gelmişti?
0: Saat 8.30 civarıydı.
2: 8.30 otobüsünün nereden geldiğini öğrenin.
0: İşte burada.

0: Karemabat.
1: Ve ondan önce?
2: Sultanpur ilçesi.
0: Sultanpur ilçesi mi? Muni, sen Sultanpur'dan mısın?
1: O Sultanpur'dan.
0: Muni Sultanpur'dan. Sultanpur'dan. Sultanpur.

0: Efendim? Efendim şu videoya bakın. Çat namat bunu
1: i̇şte
0: dün yüklemiş. Baksanıza.
1: Bu hikayeyi anlatacağım. Daha doğrusu işin aslını.
2: Bu caminin ön dışı.
0: Efendim bunlar Gorşa'ya hiç gelmemiş. Tüm evleri, ofisleri ve dükkanları kontrol ettik.
2: Bu videodaki bütün görüntüleri bölgedeki müfettişlere gönderin hemen. Bütün araçları durdurup kontrol edin. Çabuk olun hadi.
0: Evet efendim.
3: Köyünü gördün mü Muni?
4: Kardeşim.
3: Dikkatle dinle beni.
5: Hadi hadi hadi sıraya girin sıraya girin. Evet işte böyle tamam tamam tamam hadi.
6: Hadi herkes hadi, sıraya girsin hadi.
2: Devam edin.
5: Siz yukarı, siz
2: devam.
5: Yukarı,
2: hadi.
6: Hadi acele hadi, hadi, edin.
2: Devam et.
5: Bu taraftan tamam.
6: Hadi inin aşağı
2: devam.
6: İnin.
2: Devam. Devam.
5: Devam et.
6: İn hadi.
5: İşte böyle.
6: Devam et.
5: Hadi,
2: çıkar çalını.
5: Sallanmayın.
2: Çıkar diyorum.
5: Sallanmayın hadi.
2: Çabuk.
5: Evet.
6: Acele
5: evet.
6: Edin.
5: Sen de gel. Hadi. Hey ne? Hey.
6: Yakalayın onu.
5: Şunu yakalayın.
2: Yakalayın
5: hadi.
2: Şunu.
5: Yakalayın.
2: Kaçmasına izin vermeyin.
5: Sen sakin.
2: Hey. Çabuk.
5: Hadi hadi, hadi hadi hadi.
6: Dur. Yakalayın. Çevreleyin hadi acele edin. Çevreleyin onu.

Merhaba, ben Chant Nawab. Ve bugün size ülkemize sınır tellerinin altından sürünerek giren bir adamın hikayesini anlatacağım. Onun adı Bajrangi. Önceden ben de poliste bu adamın Hintli bir casus olduğuna inanıyorduk. Ama şimdi onun casus olmadığını biliyorum. Peki o kim? Neden geldi ve ne istiyor? Bajrangi sizin benim gibi sıradan bir insan ve buraya gelmesinin tek bir sebebi var, o da sevgi. Hindistan'da ailesinden ayrılan 6 yaşındaki dilsiz bir Pakistanlı kızı olan sevgisi için buralara geldi. Diğer tüm yollar tükenince onu ailesiyle birleştirmek için kendisini feda etti. Kanallar bu hikayeyi reddetti. Kimse ilgilenmiyor dediler. Lütfen Bajrangi, Bajran'a yardım edin ki bu çocuğu evine götürebilsin, ülkesine sağ salim dönebilsin. Bu kızı tanıyorsanız, hakkında bir şey biliyorsanız lütfen bu siteye telefon numaranızı bırakın. Sizi kesinlikle arayacağız. Ben Chand Nawab, kameramanım Kamil Yusuf'la birlikte size bu hikayeyi anlatmaktan gurur duyuyoruz. Siz de insanlık görevini yerine getirmek için ne mümkünse yapın.

0: Bakın arkadaşlar, medyanın ne dediği umurumda bile değil. Bizim için o bir Hintli casus.
1: Ama efendim, çocuğun ailesi Hindistan'da ayrıldığını doğruladı.
2: Ama efendim, halk onun için giderek daha fazla empati duyuyor.
0: O zaman basına söyleyin, onun Hintli casus olduğunu, itiraf ettiğini yayınlasınlar. O zaman halkın sempatisini görürüz.
3: Herkes çok hızlı bilgi toplasın, söyleyin.
1: Evet efendim.
4: Bu çocuk konuşamıyordu. Bunu net hatırlıyorum. Evet, ve bu adam onu getirdi. Kaybolduğunu söylüyor.
3: Yeter!
0: Alo?
5: Efendim?
3: Kurusteşe polis karakolu ve Delhi'deki ekipler onun hikayesini doğruladı.
5: O gerçekten bu kızla gitmiş.
3: Bu adam casus olamaz.
0: Siz kimin ne olduğuna karar veremezsiniz. Bu benim işim. Sizin işiniz onun casus olduğunu itiraf ettirmek.
3: Ama efendim...
0: Eğer yapamıyorsanız... Şimdi söyleyin. Başka memurlarımız var bizim. Sanırım izne ihtiyacınız var.
3: Ondan itiraf almamı istiyorlar. Ben hayatım boyunca bu ülkenin onuru için çalıştım, durdum. Ama eğer bu adam Pakistan hapishanesinde ömür boyu kalırsa bu ülkenin onuruna aykırı olur. Buna asla izin vermeyeceğim. Yoksa kendimi affetmem.
6: Alo. Kim? Hamit Bey?
7: Hamit Bey diyor.
6: Evet efendim. Evet. Evet efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Kamerayı çıkar hadi. Hadi.

0: ilgili yeni bir video var.
1: Tamam, bülteni yayınlayın.
2: Rusika abla, Rusika abla. Başrangi televizyona çıkmış.
3: Pakistanlı gazeteci Çantnavab, Pakistan'da tutuklu bulunan Pavan Chaturvedi, yani Bajriyan Bajan hakkında yeni bir video yayınladı.
4: Pavan Chaturvedi, yani Bajrangi Bajan, kendisi Pakistan'daki küçük bir çocuğu ailesiyle birleştirmek için hayatını riske atan bir Hintli aslında.
5: Hemen yayınlamanızı istiyorum.
4: Peki bunu neden yaptı? Para için mi, şöhret için mi? Hayır, hayır. Temiz kalpli ve dürüst biri olduğu için yaptı. O Şayda'yı bir Pakistanlı olarak değil, insan olarak gördü. Ama ne yazık ki bu iyi insan iki ülke arasındaki nefretin arasında kaldı. Bugün bu nefret onu suçlu gibi saklanmaya zorladı. Gelin bu nefreti bitirelim artık. İki ülkenin insanları olarak bunu yapabiliriz. Çocuklarımızı nefretle değil, sevgiyle büyütebiliriz. Yarın sabah Naroval kontrol noktasına gidelim ve bu makus talihe bir son verelim. Bunu başarmak mümkündür ve bizim vazifemizdir. Gelin yarın sabah Naroval kontrol noktasına gidelim.
6: Bu ne saçmalık? Naroval sınırını kapatın.
4: İki ülkenin insanları oraya gelsin ve kimse Pavan Chaturvedi'nin, yani benim Bajrangi'min evine dönmesini engellemesin. Ben Chantnavab, Kamil Yusuf'la birlikte bildirdik sizlere.
7: Naroval sınırı kontrol noktası.

0: Çant. Moni.
1: Kardeşim, Bajrang Bali'ye verdiğin sözü yerine getirdik. Moni, yani Şahida. Şahida şimdi ailesinin yanında.
0: Şahida?
1: Evet. Şahida. Şahida.
0: Şahida.
2: Baban hadi, hadi gidelim, hadi.
1: Her zaman bekleriz. Ama artık telin altından sürünme. Düzgün bir vizeyle gel.
0: Söz veriyorum.
1: Hadi! Başlangıç!

0: Kapıyı açın. Efendim, sizi tutuklama emri aldık. Bu adam kaybolan çocuğunuzu getirmek için hayatını riske atsaydı yine de kapıyı açmaz mıydınız acaba?
1: Biliyorsunuz, kapıyı açamam.
0: Bu sesleri duyuyor musun? Bu Pakistan halkının sesi. Onlar doğruyla yanlışı ayırt edebiliyorsa sen niye edemiyorsun? Sen bir askersin. Daha iyi bilmen gerekiyor her şeyi.
1: Emir aldık efendim. Bu adamın sınırı geçmesini engellememiz için. Ama biz bir avuç kişiyiz. Sizse binlercesiniz. Anlıyor musunuz?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim,
7: bim, Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
2: Her anın Double Shot Ice Break.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi

0: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
1: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

Kafada dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i,
9: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Koçak'ta festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Berma Benane Geziyoruz programı ekibi olarak bugün güzel ilimiz Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'a özgü aradığınız her şeyi bulabileceğiniz çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Efendim Kahramanmaraş söz konusu olunca tanıtacağımız çok fazla yer var, anlatacağımız çok fazla detay var. Çünkü Kahramanmaraş'la anılan birçok sembol var. Onlardan biri de biber. Evet, biber deyince aklınıza Kahramanmaraş hemen gelmiştir eminim. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda efendim Kahramanmaraş'ın merkez ilçesi 12 Şubat'tayız ve Avşar Mahallesi'ndeyiz. Üreticimiz Hacı Bey ile birlikteyiz. Efendim hava tertemiz. Her tarafta biber var. Aslında her tarafta Kahramanmaraş var. Çok önemli bir sembol. Kahramanmaraş'la anılan bibersiz Kahramanmaraş bölümü olmaz dedik ve soluğu biber tarlasında aldık. Hacı Bey nasılsın?
2: Çok teşekkür ediyorum. Belma Hanımcığım hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Burası çok güzel. Her şeyden önce mis gibi kokuyor ve yemyeşil bitkilerin yapraklarının arasında kırmızı kırmızı Maraş biberi inanılmaz güzel duruyor. Ürün bol mu?
2: Ürün bol. Allah'a şükürler olsun. Bu hususta çok büyük mücadele veriyoruz.
1: Evet.
2: Tüm gerekli olan bakımlarımızı yapıyoruz. Allah da veriyor. Şükürler olsun.
1: Allah vermiş. Her türlü zenginliği vermiş. Evet. Kahramanmaraş'ın biberi niye ünlü? Niye lezzetli? Havasından mı, suyundan mı, güneşinden mi, ekeninden mi?
2: Kahramanmaraş'ımız dünyada çok önemli bir su rezervine sahip bir bölge. Aynı zamanda garbisi bol olan bir memleketimiz.
1: Evet.
2: Suyu, havası, toprağı, her şeyiyle birlikte bunlar bir araya geldiğinde böyle değerli, böyle kırmızı altınları meydana getiriyor.
1: Maraş'ın kırmızı altını biber, beyaz altını dondurma.
2: Aynen öyle.
1: Her yerde kırmızı kırmızı misler gibi kokan Maraş biberi var. Bu biberden ne yapılıyor?
2: Bu biberden efendim Belma Hanımcığım pul biber yapılır, toz biber yapılır.
1: Acı mı?
2: Acıdır. Aynı zamanda da yediğin zaman tatlı yemiş gibi olursun.
1: Çok acıdır mu acıdır?
2: Çok acıdır ama tatlı yemiş gibi olursun. Ruhunu dinlendirir, ferahlatır, güzel bir uyku çektirir.
1: Acının en tatlı hali.
2: Acının en tatlı hali. Kahramanmaraş biberleridir
1: sizin
2: yani.
1: Sizin bir sözünüz var.
2: Evet.
1: Bibere dair.
2: Bibere dair bizim şöyle bir sözümüz var. Kahramanmaraş biberi acıdır, insana kadar tatlıdır.
0: Maraş biberini sevmeyen var mı?
1: Evet. Yiyebilir misin böyle?
2: Yerim.
1: Yer misin? Bir tane biberi yer
2: tabii
1: misin?
2: Tabii ki bir tane biberi yerim.
1: Acı mı ama? Çok doğru acıdır. Söyle. Şimdi ben test edemiyorum. Acıya asla tahammülüm yok. Bunu, acıyı yiyemem.
2: Bunu yeriz.
1: Efendim şimdi şov zamanı. Çok önemli bir deney yapıyoruz. Evet. Zehir gibi acı.
2: Zehir gibi acı. Evet.
1: Zehir gibi acı Maraş biberini üreticimiz Hacı Bey şimdi yiyecek. Hepsini yiyeceksin ama.
2: Biz tarlada dolaşırken kontrollerimizi yapacağımız sıralarda bunları alırız. Dolaşırken yeriz yani.
1: Hemen anlıyor musunuz biberin kalitesini?
2: Tabii ki de yani.
1: Görüntüsünden,
2: aroma,
1: tadından,
2: o aroma, aroma zaten her şeyi bir tarafa bırakıyor yani.
1: Evet şimdi biber yiyecek Hacı Bey. Bakalım gözlerinden yaşlar akacak mı?
2: Akabilir.
1: Dumanlar çıkacak mı kulaklarında?
2: Çıkabilir.
1: Şimdi şov zamanı. Efendim Kahramanmaraş'ta biber tarlasındayız. Hadi evet. Bakalım zehir gibi acı mı acı biberi yemeye başladı. Abi ben zannettim ki böyle ufak ufak ağzına atacak.
2: Yo.
1: Hepsini birden. Doğru söyle, o biber acı mıydı?
2: Deneyebilirsiniz.
1: Denemem. Hayatta denemem. Acıya tahammülüm yok. Yiyemem acı.
2: Biz sabah kahvaltısında acı yemeye başlarız.
1: Evet.
2: Sabah, öğlen, akşam. Yatarken de bazen çerezlik bir şeyler olur. Tahrına bilmem ne vesaire.
1: Evet.
2: Mutlaka acı soslarımız içinde olur bu biberden.
1: Üreticilerimize hasat hayırlı olsun
2: Allah
1: diliyoruz.
2: Razı olsun.
1: Ne zaman başladı hasat?
2: Yaklaşık 1,5 ay önce başladı. Halen devam ediyor.
1: Ne zaman biter?
2: 1,5 ay daha devam eder. Dalından kızarmasını şu şekilde kızarır. Tazecik. Ondan tazecik kızarır. Ondan sonra toplarız.
1: Değerli izleyenler bakar mısınız? Ne kadar şanslıyız. Maraş'ın evet. ünlü lezzeti dillere destan biberini böyle taze taze mis gibi kokularla dalından narin bir şekilde incitmeden kopardık. Evet ben şöyle kokusuna bakmak istiyorum. Tabii şimdi kokusundan zaten
2: keskin olur kokusu. Dikkat
1: ne
2: edin.
1: Kadar acı olduğu şimdi belli olacak. Aslında iki tane biberi yedi Hacı evet. Bey. Ben asla yemem ama kokusundan bile gözlerim yaşarabilir. Oo, zehir gibi. Zehir aynen. gibi. Allah'ın mucize.

0: Değerli izleyenler, Maraş'ta biber tarlasında keyfimiz yerinde. İnanılmaz güzel görüntüler var. Hava çok sıcak ve bu sıcağın altında işçilerimiz, emekçilerimiz sabahtan akşama kadar biber topluyor. Evet, hepsinin emeğine sağlık diyoruz. Efendim, üreticilerimiz sayesinde, işçilerimiz sayesinde, emekçilerimiz sayesinde işte hepinizin o çok sevdiği Maraş biberi afiyetle sofralarınıza geliyor. Yemeklerinizin lezzetine lezzet katıyor. Şimdi efendim, çok sayıda işçimiz var, emekçimiz var ve onların başında da çavuş var. Evet. Çavuş gibi çavuş. Merhaba çavuşum.
1: Merhaba.
0: Nasılsın? Çavuşlar İyi. Gülmez ama daha ciddi olur, daha sert olur.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyi, vallahi şükür çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Devam ediyoruz işimize.
0: Şimdi hepsinin başında sen varsın çavuşum.
1: Evet.
0: Görevin ne?
1: Görevim bundan arkadaş gibi çalışıyoruz.
0: Arkadaş gibi mi, sert mi?
1: Bazen sert diye tarafım oluyor.
0: Bazen sert yapmak lazım
1: tabii,
0: mı?
1: Tabii.
0: Bazen kızıyor de... musun bazen?
1: Kızıyorum.
0: Ne yapıyorlar?
1: Hiçbir şey demiyorlar.
0: Hayır, niye kızıyorsun?
1: Niye kızıyorum?
0: Ne yapıyorlar da kızıyorsun?
1: Dedim yapmazlarsa kızıyorum.
0: Ne yapmıyorlar mesela?
1: Yapıyorlar. Yapmazlarsa kızıyorum.
0: Evet. Yapmazlarsa böyle evet. Arada kızıyor. Evet. Çavuşluğunu gösteriyor.
1: Aynen.
0: Vallahi oradan... burada onların başında çavuş var. O kadar.
1: Evet. Oradan da şakalaşıyor sonra geri geri.
0: Tamam, zaten sohbet muhabbet olmadan, dedikodu evet. olmadan, şarkı türkü olmadan olmaz, zaman geçmez.
1: Evet.
0: Kaç saat çalışıyorlar günde?
1: 8 saat.
0: 8 saat. Evet. Ne zaman başlıyorsunuz?
1: 4.30'da başlıyoruz.
0: Sabaha karşı.
1: Evet, sabahın.
0: Hava çünkü
1: üçte,
0: çok sıcak.
1: 3'te kalkıyor, buraya erken gidecek.
0: Bir kahvaltı yapıyor musunuz?
1: Bir kahvaltı yapıyor.
0: Nerede yapıyorsunuz kahvaltıyı?
1: Çaydan yok burada.
0: Burada yapıyorsunuz. Evet. Tabii havanın çok ısınmaması lazım. Tamam, sabah geliyorsunuz buraya.
1: Evet, sabah 4.30
0: gibi sonra.
1: 9'a kadar çayımız hazır oluyor.
0: Keyif yapıyorsunuz.
1: Evet,
0: çayımız. Ben de çay keyfi, kahvaltı keyfi yapmadan çekime başlayamam. Evet. İyi yapıyorsunuz. Evet. Sefanız olsun, afiyet
1: aynen.
0: olsun.
1: Aynen.
0: Sonra
1: yememiz yok, geri başlıyor işte, devam ediyor.
0: Kaça kadar?
1: Saat 1.30'da tergiyük.
0: 1.30'da bitirmek evet. lazım çünkü evet. hava gerçekten evet. çok sıcak. Bu şartlarda, bu yaz sıcağında biberi toplamak kolay değil. Sen topluyor musun çavuşum?
1: Ben yazam şeye geldim, içlerimi kavuşturamadım, topluyorum, yardım ediyorum.
0: Ha, onun evet. haricinde yapmıyorsun.
1: Evet, yok.
0: Yetişmeyince yardım
1: tabii,
0: ediyorsun.
1: Destek oluyorum. Kendileri bana destek oluyor.
0: Çok sert benim. Yapma işçilere. Bu kim?
2: Gelin bacım.
0: Gelin bacımı ne demek
2: evet.
0: o?
1: Amcası, amcamın hanımı.
0: Ha, gelininiz.
1: Evet, yaşlılara saygı göstermek için yani gelin bacı, ne diyeceksin işte, gelin bacı diyeyim.
0: Hayır, gelin diye böyle gençlere denir, böyle yeni gelinlere falan. Sizde yaşlılara mı
2: evet.
0: deniyor?
2: Giden evet, öyle derler.
0: Şekerim, hiç yaşlı değilsin, gayet gençsin. Hı. İsim ne?
2: İsim Fadıma.
0: Fadıma Hanım, nasılsın?
2: İyi, Allah'a şükür.
0: Kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
2: Vallahi 10 yaşındayken başladım.
0: Biber toplamak zor mu?
2: Zor.
0: Nasıl topluyorsun? Şöyle bir göster. Efendim, her yerde biber var, kırmızı kırmızı. Vallahi görüntüler şahane.
2: Benim abim. Şöyle topluyorum.
0: Evet. Ağrıyor mu belin?
2: Ağrıyor, ağrımaz olur mu? Oturuyor, şey evet. diye topluyor böyle. Her zaman için. Ha, şöyle topluyor, hiç koymayacak. Dalını da salmayacak.
0: Evet.
2: Yeşilini de salmayacak. Kırmızılarını alacak sadece.
0: İsim ne?
2: Eşe.
0: Eşe. Evet. Ayşe'ye Eşe mi diyorsunuz?
2: Ayşe de.
0: Ayşe. Ayşe.
2: Ha,
0: Ayşe teyze. Hadi bir türkü patlat. Ne oldu? Derin bir nefes aldın. Ne oldu? Katip maldın yazıları yazarak kolun mu yoruldu düğme çizerek korkar mı oldun on deline gezerek beşi sana beşi bana sevdiğim gel kardeş yanıma otur anamı tok dura götür gel kardeş yanıma otur anamı tok dura götür. Oh,

0: Kahramanmaraş çöreğini bir yiyen bir daha yiyor.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Kahramanmaraş tam bir gastronomi şehri, tam bir gastronomi cenneti ve Kahramanmaraş'ın her tarafında lezzet var. Her tarafında ayrı bir detay var. İşte Kahramanmaraş'la anılan o özel lezzetlerden biri de coğrafi işaret almış, hepinizin çok sevdiği nefis mi nefis lezzeti dillere destan Kahramanmaraş çöreği. Efendim, şu anda çörek yapılan bir fırındayız. Burası çok sıcak, çok değerli ustalarımız var. Taş fırının başındayız. Kahramanmaraş çöreği yapıyoruz. Evet, yanımızda Ökkeş ustamız var. Namı diğer Kel Ökkeş. Neden Kel Ökkeş diyorlar diye sormayacağım. Sebebi belli. Ustam, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş
1: geldin. Nasılsın, iyi misin?
2: Çok şükür.
1: Ustam, bir dur, bir yavaş. Ustam, yetişemiyorum hızına. Nasılsın? Ne yapıyorsun?
2: Çok şükür. Çalışıyoruz burada Maraş'ta.
1: Evet.
2: Çörek üretiyoruz.
1: Evet efendim, taş fırına, odun ateşine sürekli çörek atıyor. Şimdi
2: sürekli.
1: Hamurlarımız hazırlanmış,
2: evet.
1: Dinlenmiş. Hamurumuzda ne var?
2: Hamurumuzda maya, tuz, çöreotu,
1: evet.
2: Ve güzel bir sevgi ustalığımızı atıyoruz.
1: Sevgini katıyorsun bol bol.
2: Evet.
1: Ustalığını, el lezzetini katıyorsun. Vallahi havasından mı suyundan mı? Burada her şey çok lezzetli ama efendim, Kahramanmaraş'a geldiğinizde alabileceğiniz birçok yöresel ürün var. Kuru dolmalık alın, işte Maraş biberi alın, salça alın, tarhana alın. Dondurma alın, ambalajında kesinlikle erimeden istediğiniz yere götürebiliyorsunuz ve Kahramanmaraş çöreği almadan da buradan ayrılmayın. Değerli izleyenler, içinde bulunduğumuz çörek fırını misler gibi kokuyor. Şimdi gelenler alıyor torba torba.
2: Evet.
1: 10 tane, 20 tane.
2: 10 kilo alan da var. Normalde daha önce bu...
1: Ciddi misin?
2: Evlerde yapılırdı.
1: Evet.
2: Üretim evlerde olurdu. Sonra bizi... Ustamız vardı, depremde sizler ömrünü vefat etti.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Onlarla biz aldık küreğe, bu şekilde devam ediyoruz.
1: Şimdi Kahramanmaraş çöreği tek çeşit mi?
2: Önceden bu şekilde tek çeşit.
1: Çeşitleri
2: çeşitli.
1: Var mı?
2: Şu anda çeşitlerimiz çoğaldı.
1: Tamam.
2: Mesela bunların üzümlüsü var, fıstıklısı var, gevreği var, gipsi var.
1: Evet.
2: O şekilde çoğalttık yani çeşitleri. Benim mesela diyorum, bunları dolapta muhafaza ediyoruz.
1: Tamam.
2: Öbür çöreklerimiz dışarıda altın 6 ay ömrü var.
1: Evet.
2: Yani 6 ay boyunca yiyebilirsiniz yani. Sağlık Bakanlığı'ndan da onaylı bu da.
1: Aa, bu nedir ustam? Çörek otu mu içindekiler?
2: İçerisindeki çörek otu, ölümden başka her şeye çaresi var.
1: Evet.
2: Bu çörek otunun.
1: Ölümden başka her şeye çaresi varmış,
2: evet.
1: Çörek otunun. Efendim, burada da Ahmet ustamız var. Suriyeli, kendisi 11 yaşında Kahramanmaraş'a gelmiş ve inanılmaz ustalaşmış bu işte. Hıza bakar mısınız? Özel merdane, çizgili merdane Kahramanmaraş'ın çöreğine şekil veriyor. Ve kendine az bir görüntü oluşturuyor bu çörek. Ustam, bu ne hız? Maşallah.
3: Abi, teşekkür ederim.
1: Kaç yılını verdin?
3: 12 yılımızı verdik. Çocukluğumuzdan beri yapıyoruz, aynen.
1: Çocukluğundan beri bunu mu yapıyorsun?
3: Aynen.
1: Artık rüyanda bile bunu yapıyorsun.
3: Aynen, yapıyoruz.
1: Vallahi ellerine sağlık. Ya bu nasıl güzel olur kahvaltıda falan. Yani Kahramanmaraş bunun yanında tabi üzüm yiyor, karpuz yiyor, işte peynir, zeytin, domates, salatalık yiyor ama sade de yiyor.
2: Evet, sade de yeniyor.
1: Meyan köküyle,
2: evet.
1: Meyan kökü şerbetiyle, çayla, soğuk içecekle, sade. Yani bulunca Kahramanmaraş halkı affetmiyor. Ben de affetmedim. Ustam şahane olmuş.
2: Afiyet
1: ellerine
2: olsun.
1: Sağlık. Ne
2: afiyet
1: söylemek
2: olsun.
1: İstersin ustam? Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Onlara buradan Kahramanmaraş'tan bu enfes kokular eşliğinde ne söylemek istersin?
2: Öncelikle size hoş geldiniz programın adına ve ekibinize de teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
2: Her zaman için güler yüzlü ve sempatik olmayı tercih ederim.
1: Evet.
2: Ve her şeyde işimizi sevgiyle yapıyoruz.
1: Ben efendim fırınımızın sahibi Ali Bey'i, Ali ustamızı yanıma almak istiyorum. Aynı zamanda sanatçı kendisi. Depremde hayatını kaybeden rahmetli babası Yılmaz ustamız gibi, o da sanatçı. Evet Ali Bey, alalım sizi buraya. Merhabalar.
4: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Allah'tan rahmet diliyoruz, sabır
4: Allah
1: diliyoruz.
4: Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ederim.
1: Şimdi ruhu şad olsun Yılmaz ustamızı, sanatçı Yılmaz Bey'i anma adına şöyle onun çok sevdiği bir şarkı varmış.
4: Evet.
1: Onu söyleyelim ben.
4: Resimde de gördüğü gibi,
1: evet.
4: Altında yazıyor. Aklımda fikrin hep sen varsın. Bu,
1: evet.
4: Bu güzel bir parça. Onu sever de
1: söyleyelim.
4: Onu okumak istiyorum.
1: Söyleyelim.
4: Tamam. Aklım

Sevmemek mümkün mü güzelim seni? Beni kahreden o gözlerin var. Aklımda sen, fikrimde sen. Sevgimi nasıl söylesem? Sen benim tek tutkum.

0: Sen ne olurdun?
1: Ali Bey, ağzına yüreğine sağlık. Çok duygulandım. Eminim sen de çok duygulandın. Rahmetli ustamızın çok sevdiği şarkıyı gerçekten duygu yüklü. Çok güzel söyledin.
2: Teşekkür ederim.
1: Allah bu ülkeye bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Kahramanmaraş'ta diğer deprem bölgelerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Başka söyleyecek hiçbir şey yok değil mi? Sözün bittiği yer.
3: Hadi gelin birlikte yöresel çarşıya uzanalım. Özellikle mis gibi baharat kokusu yöresel çarşının her tarafında hissediliyor.

0: Efendim, Kahramanmaraş turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Kahramanmaraş'ta şu anda Kapalı Çarşı'dayız. Efendim, bakırcılık sanatı geçmişten günümüze uzanan ve artık sayıları azalsa da çok az ustamız tarafından hala yaşatılan önemli bir sanat dalı. Efendim, bakırcılık deyince tabii ki Kahramanmaraş'ı konuşmak lazım. Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Mustafa ustamızla birlikteyiz. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'dayız. Burada çok sayıda dükkan var. Efendim, bakırcılık sanatının en güzel örneklerini görebileceğiniz, satın alabileceğiniz ışıl ışıl dükkanlar gerçekten cezbediyor. Ve ustalarımızın ellerinden çıkan ürünler hayranlık uyandırıyor. Mustafa Ustam, merhabalar.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin ustam?
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Siz iyisiniz inşallah.
0: Biz de iyiyiz. Dükkan çok güzel, bayıldım. Valla nereye Allah bakacağımı şaşırdım. Kaç yılını verdin mesleğe
1: ustam?
0: Ortalama
1: 50 yıldan beri bu işi yapıyorum. Yarım asıldır beri.
0: Baba mesleği mi?
1: Babam da dayısından öğrenmiş.
0: Evet, ailece bu sanatı geçmişten günümüze Kahramanmaraş'ta icra ediyorsunuz. Şimdi... Bakırcılık sanatı deyince akla işte Kahramanmaraş geliyor, Gaziantep geliyor, Erzincan geliyor, Erzurum geliyor. Kahramanmaraş'ın bakırının, bakır ustalığının, bakır işçiliğinin özelliği nedir?
1: Biz Kahramanmaraş olarak el işi yapıyoruz, el dövmesi yapıyoruz, pekmez kazanları, evde tencerelerimizi, tabaklarımızı, sülahimizi, bardağımızı, bütün mutfak eşyasını Kahramanmaraş'ta elde yapıyoruz. Hı hı. Sonradan sıvamaya döndük, şimdi sıvama ve teknik çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama yaptığım işi gerçekten görüyorsun mu yani? Elema göz
0: bu nedir ustam, şahane.
1: Bu bizim Maraş'ın pilavlı, evet, dolmalı ve içli köfteli. Aynı zamanda ızgaralı. Buraya yazmışım Mustafa Tevbaşı Kahramanmaraş diye. Hı hı. Mustafa Tevbaşı benim efendim. Yaptığın işi ya iyi yapacaksın ya iyi yapacaksın.
0: Evet ustam, çok titiz. Evet, efendim, kalın, bakırcılık kaliteli sanatı konusunda yıllarını vermiş.
1: Maraş'ın çirtiklisi hani bu. Maraş özgü. Bu kenarındaki çirtik Maraş'a özgü. Maraş'ın çirtikli sahne.
0: Maraş'ın çirtikli sahne. Evet, efendim, Kahramanmaraş mutfağına özgü yöresel lezzetleri Maraş'ın çirtikli sahneyle yediğinizi, size bu şekilde sunulduğunu düşünebiliyor musunuz? Çok otantik, gerçekten çok güzel ve çok şık. Şimdi orijinal Kahramanmaraş bakırcılığı bu mudur?
1: Bunlar Kahramanmaraş. Bunların üstündeki işlemeleri ayrı ustamız yapıyor. Sıvamasını ayrı ustamız yapıyor. Çekici ayrı, kalayı, evet, ayrı. Bunların hepsi birlikte, beraberlikte, bütün de bu çıkıyor.
0: Hepsi ayrı ayrı, tabii, ustaların tabii,

0: ayrı, ellerinden
1: hepsi ayrı
0: çıkıyor.
1: Ayrı elde çıkıyor. Peki hepsini bir usta yapmıyor yani.
0: Bakırcılık sanatıyla anılan bazı şehirlerde, özellikle Erzincan'da, Erzurum'da böyle bakırın renkli renkli işlendiğini görüyoruz. Onlar, ayrı değil mi onun tekniği?
1: O ayrı bir sanat. Onlar aksesuar ağırlıklı.
0: Burada biz öyle bir teknik yok.
1: Hayır, bizde yok.
0: Evet, bu çok ağır ustam. Kaç kilo bu?
1: Yaklaşık 3,5 kilo falan.
0: 3,5 kilo. Vallahi ben de diyorum benim kolum niye ağrıdı?
1: Şimdi, 160 kalınlığı boydu.
0: Oo, 3,5 kilo efendim, evet. Soğanı elimde taşıyorum. Burada, şimdi bakın burada bir sürü soğan var. Neydi bunun adı? Çirtlikli?
1: Çirtlikli Maraş soğanı.
0: Çirtlikli Maraş soğanı. Bakın çok güzel
1: burada
0: aslında.
1: Burada Selçuklu vazoğumuz, Topkapı Sarayı'ndaki mamulün birebir aynısı. Üstünde gerçekten Selçuklu kapüstü işlemesi var efendim.
0: Çok güzel.
1: Ayaktan tepeye kadar. Burada bizim abdest ırmıklarımız var. Kırmızısı, beyazı, siyahı, otantik, küçüğü ve büyüğü. Gerçekten bu da Fatih'in tuğrası ırmığımız var.
0: Evet.
1: Maraş, biz satır diyoruz, siz baklaj diyorsunuz. Maraş satırları. Maraş pilavlıkları, dolmalık, sarmalık, içli köftelikleri. Ayranlıklarımız ve zobanın üstünde kullandığımız çaydanlık.
0: Evet,
1: gerçek ama bu el işi, el ema,
0: çok
1: göz nuru.
0: Çok güzel, çok şık bir çaydanlık. Bayıldım, evet, işçiliğe bakar mısınız? Efendim, ustalarımız bakırı ilmek ilmek işlemiş. Bakırın sanata dönüştüğü şehirdeyiz.
1: Evet.
0: Evet, gerçekten bakırdan yapılan ürünler, usta ellerden çıkan ürünler hayranlık uyandırır. Şu anda hangisine bakayım, sizlere hangisini tanıtayım bilmiyorum. Özellikle şu ibrikler çok güzel. Bekir,
1: i̇şte
0: göster.
1: Selçuklu elema, göz nuru.
0: Çok güzel.
1: Bunlar Fatih'in tuğrası. Bunlar Selçuklu kapüstü işlemesi. Bu kırmızısı, bu şahmeranlı. Bunlar Selçuklusu efendim. İşte sana külliyede kullanılan zoba üstü ve zobanın kuma kömdükleri ırbık bu ırbık.
0: Evet, hepsi Selçuklu. Geleneksel eşyalar, çaydanlıklar,
1: evet,
0: sahanlar, ibrikler, bakraçlar, hepsi birbirinden güzel, hepsi çok değerli. Peki şimdi bakırı var, beyazı var, en çok talep hangisine?
1: Bunların şu anda gündemde olan iç dış kalaylısı. Bunları her şeyde kullanabilirsin.
0: Beyaz
1: bunların
0: olanlar.
1: Tabii tenceresini, pilavlığı, tabağı vesaire A'dan Z'ye. Aslında en sağlıklı, en hijyenli, mikrobu taşımayan tek ürün bu.
0: Evet.

0: Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'da turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Burası mis gibi buram buram yöresel ürün kokuyor. Efendim, Kahramanmaraş'a özgü tüm semboller, tüm yöresel ürünler burada. İnanılmaz güzel bir yer ve Kahramanmaraş'a gelen turistler, özellikle kadınlar, buraya uğramadan, yöresel ürün satın almadan asla ayrılmıyor. Yanımızda Erkan Bey var. Efendim, çok güzel bir yöresel ürün dükkanındayız. Tabii ki Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazı biberi burada da var ve diğer yöresel ürünler, kuru dolmalıklar zaten her yerde var. Erkan Bey, merhabalar.
1: Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Kapalı Çarşımıza, yani bizim buradaki sağ olsunlar müşteri potansiyelimiz falan sevdiği saydığı için, yani baharat kültürü olduğu için bizim burayı daha çok tercih ediyorlar.
0: Evet, içinde bulunduğumuz Kapalı Çarşı tarihi bir çarşı. Evet. Yaklaşık 500 yıllık bir çarşı.
1: Aynen. Geçmişi gerçekten uzun yıllara dayanan bir çarşı. Yani devamında Allah'ın izniyle sürmesini talep ediyoruz Allah'tan.
0: Şimdi Kahramanmaraş halkı için geçmişte çok önemliydi ama günümüzde de çok önemli. Evet. Ve buraya turistler mutlaka uğruyor. Her zaman kalabalık oluyor.
1: Aynen. Bizim burada çarşı biraz daha kalabalık. Evet, dediğiniz gibi hem yerli çeşit turist olsun, hem yabancı gelen turistler olsun.
0: Geliyor mu yabancı turist?
1: Yani yabancı turistler geliyor ama işte bu depremden dolayı biraz daha aksaklıklar oldu. Ama inşallah
0: ama tekrardan... Ama şu anda hareketler.
1: Evet, turizm hareketlenmiş. Evet, şu anda biraz daha turizm hareketlendi.
0: Turlar geliyor.
1: Aynen, çok şükür.
0: Evet, Erkan Bey, özellikle kadınlar burayı çok seviyor.
1: Evet, doğru.
0: Kapalı Çarşı'ya gelen, dükkanınıza gelen kadınlar daha çok ne alıyor?
1: Şimdi bizim burada ilk başta biliyorsunuz kırmızı biberimiz, vazgeçilmezimiz.
0: Evet.
1: Onun dışında bu baharat kültürü olaraktan biliyorsunuz yaygın olduğu için karabiberidir, kimyonudur vesaire. Bunların
0: her
1: çok
0: türlü
1: çok
0: baharat var.
1: Tüm çeşitleri var ama ekseri Kahramanmaraş biberini herkese tavsiye ederim efendim.
0: Şimdi orijinal, öz, hakiki, lezzetli, birinci sınıf Kahramanmaraş biberi hangisi?
1: Kahramanmaraş biberi olarak da bunun ikisini size tavsiye ederim.
0: Tatlı mı, acı mı?
1: Normal acılıkta. Bunun içerisinde az bir miktar yağ var. Kokusuna bir bakabilirsiniz.
0: Mis gibi kokuyor.
1: Evet, bunun içerisinde de sadece kendi öz biberi var. Başka hiçbir şey yok.
0: Ne yağ var?
1: Onun içerisinde...

0: İçerisinde normal bitkisel yağ, kesinlikle öyle vesaire, karışık yağ falan kesinlikle
1: tamamen
0: yok.
1: Doğal.
0: Tamamen doğal. Yani uzun ömürlü kalması için, mesela bunu dolapta serin bir yerde muhafaza etmemiz lazımken, ama bunu istediğimiz yerde saklayabiliriz. Ondan yana sıkıntı
1: olmaz.
0: Şimdi
1: bu yağlı, bu yağsız.
0: Aynen, yağsız.
1: Makbul olan hangisi?
0: Makbul olan benim hitabımca...
1: Evinde yedin.
0: Evimde yedim. Evet, yağlı biber tercih ederim. Hem yemekte biraz daha yağını böyle avcarladığımız zaman bir şeyi çok güzel olur.
1: Lezzetli oluyor.
0: Lezzetli tabii. Hem de böyle...

0: üzüm suyundan.
1: Çok severim.
0: Evet, şöyle takdim etmek isterim bir parça.
1: Tabii ki. Hemen bakalım evet, tadına.
0: Bunu da vereceğimiz zaman üzüm suyuyla yapılır. Hmm. Bizde genellikle öyle şekerdir, glikozdur kesinlikle
1: tamamen
0: kullanılmaz
1: doğal.
0: Tabii.
1: Erkan Bey çok güzel. Çok
0: afiyet,
1: lezzetli,
0: afiyet
1: bayıldım.
0: Afiyet olsun demen lazım.
1: Evet, başka ne var?
0: Çerezlik tarhanayı biliyorsunuz. Maraş'ın vazgeçilmezi, coğrafi işaretidir. Mesela ekşi, normal ekşilikte olaraktan iki çeşit ayrıldık bu sene.
1: Hangisi ekşi?
0: Ekşi olan onu daha çok talep görüyor bizim burada mesela dediğim gibi.
1: Kahramanmaraş halkı
0: tabii,
1: ekşiyi mi seviyor?
0: Ekşiyi seviyor.
1: Çayın yanında mutlaka oluyor.
0: Çayın yanında mutlaka olması lazım olan
1: efendim,
0: şey.
1: Efendim dikkatimi çekti zaten şimdi tarhananın çok önemli olduğunu biliyorum. Cipsin, tarhana cipsinin.
0: Evet.
1: Kahramanmaraş halkı için çok önemli olduğunu biliyorum ama inanın buraya gelenler mutlaka cips alıyorlar. Efendim burada gördüğünüz ürünler, tarhanalar, cevizli sucuklar, işte biberler ve diğer kuru dolmalıklar. Bunlar tamamen ve tamamen bu özel coğrafyada Kahramanmaraş'ın güneşinde, Allah vergisi güneşinde kuruyan yöresel ürünler.
0: Aynen öyle.
1: Bu yüzden doğru. De bu kadar lezzetli değil mi
0: aynen
1: Erkan
0: öyle.
1: Bey?
0: Gerçekten.
1: Hani havasından, suyundan, güneşinden.
0: Gerçekten çok farklı bir il. Yani herkesi de buraya tavsiye ederim. Gelip görmesini isterim yani.
1: Evet. Şu anda Beyaz TV'ye ekranları başında herkes bizi izliyor.
0: Eyvallah.
1: Onlara Kahramanmaraş'tan, Kapalı Çarşı'dan
0: kucak kucak selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz buradan tüm illerimize.
1: Şimdi diyorlar ki selamlar, saygılar gönderin ama şöyle pul biber de gönderin, cevizli sucuk da
0: başım
1: gönderin.
0: Başım üstüne istedikleri her şekilde.
1: Efendim sipariş alıyorlar.
0: Tabii Türkiye'nin 80 her vilayetine yani. Kapısına kadar gönderirim. 81. vilayet bur olduğu için oraya da ben getiririm. Kendi
1: yurt
0: şahsım.
1: Dışına?
0: Yurt dışına tabii PTT ile anlaşmalı kargomuz var. Her türlü
1: ona
0: imkanlar
1: kadar
0: sakin.
1: Veriyor.
0: Gerçekten.
1: Nereyle anlaşması var ona kadar söylüyor. Yani efendim hem yurt dışına hem de yurt dışına kargoyla bu nefis yöresel ürünler ulaştırılıyor.
0: Tabii,
1: yeter
0: tabii.
1: Ki isteyin. Vallahi taptaze gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Erkan Bey çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Herkes
1: hayırlı
0: beklerim.
1: İşler diliyorum.
0: Ben de.
1: Efendim pul biberin, mis gibi salçaların, kuru dolmalıkların kokusunu içime çeke çeke, şöyle doya doya çeke çeke gezmeye devam ediyorum. Kahramanmaraş turumuz evet efendim keyifli keyifli devam ediyor. Bizimle gelmek ister misiniz? Buyurun.

0: Dondurma olmadan Maraş bölümü olur mu hiç? Dondurma ustamız çok marifetli.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim, Kahramanmaraş'ta şovlar bitmiyordu, lezzetler bitmiyordu. Kahramanmaraş'ın nefis mi nefis coğrafi işareti, lezzeti dillere destan dondurmasının olduğu yerde şov olmaz mı? Olur. Çok değerli ustalarımız olmaz mı? Olur. Evet, buraya gelen misafirlerin en büyük keyfi zaten dondurmayı yemeden önce onları izlemek. Şahin ustamızla birlikteyiz. Yöresel kıyafet giymiş Şahin ustamızın 10 parmağında 10 marifet müthiş şovlar yapıyor. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Maraş'ımıza.
1: Nerelisin ustam? Maraşlısın ama siman böyle bir değişik.
2: Hiç Maraşlılara benzemiyorsun diyorlar ama Maraşlıyım,
1: bir yerlisiyim. Bizim Bekir gibi böyle uzak doğulardan gelmiş gibi.
2: Uzun yıllardır uzak doğuda yaşadım.
1: Öyle mi? Nerede?
2: Suyun içtiğimizden. Tayland, Hindistan, Singapur,
1: ya
2: Malezya.
1: Sima da uzak doğunun simasına benzemiş.
2: Atayurtumuz.
1: Benzemiş. Valla ben Kahramanmaraşlı yani. Demem yani. Evet efendim, şimdi bütün şovlar sizi bekliyor. Şahin ustam, kaç yılını verdin mesleğe?
2: Bu sene 24. yılım.
1: 24. Evet. yılı. Yalnız efendim, inanılmaz şovlar yapıyor. Yani bir dondurma bu kadar mı şova dönüştürülebilir? Aslında Kahramanmaraş için dondurmanın sanata dönüştüğü, şova dönüştüğü, lezzete dönüştüğü şehir diyebiliriz. Evet Şahin ustam, söz sende. Buraya gelen misafirler, turistler senin şovlarını ilgiyle izliyor.
2: Evet.
1: Ne yapıyorlar görünce?
2: Görünce bir şok oluyorlar.
1: Evet.
2: Dondurmayla sanatın, lezzetle sanatın iç içe geçmiş halini deneyimliyorlar. Güzel, esprili bir de hatıra, anı olarak kalıyor.
1: Aslında

0: çağımızda efendim yemekler ve lezzetler tabii ki sunum açısından ön plana çıkıyor. Hani mükemmel şovlarla, mükemmel sunumlarla ikram edilen lezzetler tabii daha bir cazip oluyor. Çocuklar ne yapıyor? Özellikle çocuklar bu şovları çok seviyor.
1: Kesinlikle. Ben şöyle yorumluyorum. Ben şöyle yorumluyorum. Bizim bu sunum, servis, şaka olayımız çocukların bilinçaltına, belleğine kazınıyor.
0: Öyle mi?
1: Yani hiçbir şekilde unutmuyorlar. Hatta yaşadıkları o tecrübe, deneyim karşısında, gördükleri karşısında bizi böyle bir Magic Man, sihirbaz.
0: Şama, dondurma yağlamaya falan.
1: Ah, nereye gitti? Kayboldu falan. Şey zannediyorum.
0: Pardon. Hadi o zaman şov başlasın. Şov başlasın. İzliyoruz Şahin ustamıza. Aman korktum. Of of of of of.
1: İlk önce bir kaşığı konuşturmak
0: oynayası
1: gerekiyor.
0: Oynayası geliyor insan.
1: Evet.
0: Of of. Bu ne?
1: Ya Allah!
0: Aman

0: Budur. Of of of of of. Gel gel gel. Kahramanmaraş'ın dondurmasına gel. Kopmasın. Kopmasın.
1: Yiyelim dondurmayı.
0: Kopmasın. Evet.
1: Şifa versin bedene. Allah rahmet eylesin ustamın geçmişine. Sünsün sünsün kopmasın. Allah'ım kimseyi dondurmasız bırakmasın.
0: Bırakmasın. Amin. Amin. Amin. Of of of of. Ya çok fenasın. Şahin ustam çok fenasın.
1: Ah. Bak şimdi külahlar değişeceğiz.
0: Çok iyi. Çok iyi. Süpersin. Süpersin.
1: Afiyet olsun beyim. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın yorduk.
0: Vermez.
1: Şöyle.
0: Vermez.
1: Süpersin.
0: Çok iyi. Harika. Harika. Evet Şahin Ustam. Buraya gel Şahin Ustam. Aman aman. Oo, mükemmelsin.
1: Hop.
0: Şahin Ustam mükemmelsin. Havaya attı dondurmayı ve külahı düşürdü. Hiç böyle bir şey görmedim. Mükemmel bir ustalık. Oh süpersin. Harikasın ustam. Bir top daha geliyor. Hiç böyle bir şey görmedim. Müthiş bir ustalık. Düşmesin. Oo, Şahin Ustam seni tebrik ediyorum.
1: Rica ederim. Aa!
0: Yemin ediyorum. Korkuyorum artık. Buradan ne numara çıkacak? Ya vermeyeceksin. Şimdi beni oyalama. Yorgunum zaten. Bütün gün çekim yapmışım. Veriyorsan ver.
1: Vereceğim.
0: İnanma.
1: Siz artık adapte oldunuz. Sabahtan beri izleyildi.
0: Valla inanma.
1: Siz de biraz Maraş dondurmacısı oldunuz.
0: Yalan söylüyor.
1: Yok aldı.
0: Ay vallahi verdi. Ay çok iyisin.
1: Rica ederim.
0: Ustam çok yoruldun. Hakkını helal et. Seni
1: helal
0: yoruldun.
1: Helal hoş olsun.
0: Yani şimdi bu dondurmayı dövmek kolay değil.
1: Değil.
0: Kol ister, kuvvet ister, sabır ister ve sabahtan akşama kadar böyle. Çünkü özelliği bu. Dövülmesi lazım. Evet o zaman Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese enfes Maraş dondurması eşliğinde Kahramanmaraş'tan tatlı tatlı sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım mı?
1: Yollayalım. Şöyle, kucak dolusu sevgiler.
0: Şöyle bir el sallayalım mı? Şöyle bir dövelim mi?

0: Kahramanmaraş'ın en ünlü yemeği eli böğründe bakalım nasıl yapılıyor.
1: Efendim programımız Tarım, Hayvancılık, Kültür, Sanat, Gastronomi şehri Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Lezzet dolu devam ediyor çünkü burası gastronomi şehri, çünkü burası Kahramanmaraş, çünkü burası gastronomi cenneti. Efendim lezzetler Kahramanmaraş'ta asla ve asla bitmiyordu. Akif ustamızla birlikteyiz, ili böğründe yapıyoruz. Şimdi Kahramanmaraş'a geldiğinizde buranın en ünlü, en sevilen yemeği hangisi diye sorduğunuzda eli böğründe cevabını alırsınız. Çünkü buranın en sevilen yemeklerinden, en ünlü yemeklerinden biri, hatta onların başında eli böğründe geliyor. Evet, Akif Ustam merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Nedir bu eli böğründenin sırrı?
2: Efendim?
1: Niye bu kadar seviliyor? Kaç yıllık bir yemek?
2: Eli böğründemiz niye bu kadar çok seviliyor? Eli böğründemiz hem pratik yapılan,
1: evet,
2: hem de çok lezzetli, hem çok hızlı bir şekilde pişen bir yemeğimiz. İşte kuzu etimizle, sarımsağımızla, güzel baharatlarla, işte domates, biberle,
1: evet,
2: hem yemesi hoş, hafif, hem de lezzetli bir yemeğimiz.
1: Evet, baharatlarımız var, sarımsağımız var, domatesimiz var, ustamızın el lezzeti var, ustamızın benim, evet, sevgimiz var.
2: Evet.
1: Bu eli böğründe lezzetli olmaz mı?
2: Olur,
1: Akif Usta.
2: Çok güzel olur.
1: Hadi başlayalım.
2: Olur.
1: Kolay gelsin. Şimdi et yemeklerinde kuyruk yağı bol bol kullanılıyor.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Kuyruk yağı vazgeçilmezimiz.
1: Tamam. Güvecimiz var.
2: Evet.
1: Ustam korktum, ne yaptın öyle?
2: Bu bıçağımızı bile eledik.
1: Yalnız etimiz lokum gibi.
2: Evet, aynen.
1: Bakın bir damla yağ yok, sinir yok. Lokum gibi bir et. Vallahi mükemmel.

0: Şimdi elim önünde hem lezzetli bir yemek hem de yapılışı pratik bir yemek. Yani öyle malzemeyi karıştırmanıza falan gerek yok. Eti böyle minik minik doğradı ustam. Evet. Yani bütün malzemeler böyle yan yana koyuluyor. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar gastronomi şehri Kahramanmaraş'tayız.
1: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Arkadaşlar!
5: Azma!
4: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
7: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2 bin lira hediye çeki sizi bekliyor.
8: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.

0: bisküvisiz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hem

0: Yolda Leslik.
1: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazan.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
10: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
12: Koçakla festival şimdi.

0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
1: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız Kahramanmaraş'ta kaldığı yerden devam ediyor.
2: Belki de sırrı da oradadır.
3: Evet.
2: Bu kadar çok tutulmasının, bu kadar çok sevilmesinin.
3: Evet. Hemen pratik döşe at.
2: Aynen.
3: Eli böğründe bir diğer ismiyle yan yana. Hakikaten bütün malzemeler yan yana.
2: Şöyle bırakıyoruz. Karıştırmıyoruz.

0: Şimdi efendim.
1: Şöyle Maraş biberimizi attık. Tamam. Üzerine pul biber, tuzumuzu attık.
0: Tamam.
1: İsteğe göre kekik de bırakabiliriz.
0: Evet.
1: Şöyle kekik de bırakalım birazcık. Etimiz, versin.
0: Kırmızı biberimiz, ve biraz yeşil biberimiz, sarımsağımız, domatesimiz.
1: Şöyle biraz da kuyruk bırakmak istiyorum.
0: Artık tabii son ki. Dokunuş.
1: Evet.
0: Kuyruk yağı olmadan olmaz.

0: Tabaklarımız çok güzel, tamamen bakır. Efendim, bakırın da cennetindeyiz, ana vatanındayız. Bakırcılık sanatı, yüzlerce yıldır süre gelen bu sanat Kahramanmaraş'ta hala devam ediyor. Çok değerli ustalarımız tarafından yaşatılıyor ve sunum önemli,
1: evet,
0: değil mi usta?
1: Evet, aynen öyle.
0: Evet, Akif ustam, ellerine sağlık. O halde ne yapıyoruz? Eli böğründeyi alıyoruz, fırına geçiyoruz.
1: Evet.
0: Efendim 15 dakika eli böğründe fırında pişecek.
1: Aynen efendim.
0: Malzemelerimiz kaynaşacak, birbirine karışacak, yağları akacak, üzerinde o kuyruk yağı bir güzel eriyecek ve sonra sıcak sıcak dumanı üzerinde masamıza gelecek.
1: Servis yapılacak.
0: Akif ustamızın ellerinden tadına bakacağız.
1: O zaman ben bir fırına vereyim.
0: Hadi o zaman ustam.
1: Teşekkürler.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.

0: Efendim Maraş'ın nefis mi nefis, lezzeti dillere destan, çok sevilen coğrafi işaretli yemeği, nefis yemeği eli böğründe artık hazır. Taş fırında, odun ateşinde 15 dakikada pişti ve şu anda tablo gibi önümüzde.
1: Evet.
0: Akif Ustam, bu nasıl bir lezzet, bu nasıl bir görüntü?
1: Bu harika bir lezzet efendim, çok da güzel bir görüntüsü var.
0: Evet, bunlar nedir?
1: Bunlar işte ayranımız.
0: Ayran, böyle mi içiliyor?
1: Evet, bakır taşla. Evet, bakır
0: tamam,
1: taşla
0: ne içeriz. Yapıyoruz şimdi, böyle alıyoruz.
1: Aynen o şekilde.
0: Bu nedir?
1: O da acı biberimiz.
0: Maraş biberi.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Dediğimiz gibi Maraşlar acıyı sever.
0: Evet.
1: Biberi de yerler.
0: Bu nedir ustam?
1: Bu lavaşımız efendim. Bu da taş fırında çıktı.
0: Ne yapıyoruz şimdi ustam?
1: Şimdi biz bunda çatal bıçak kullanmıyoruz.
0: Elle mi yeniyor?
1: Elle yeniyor efendim.
0: Et, balık, kelle bunlar yenir elle.
1: Elle böğründe elle yenir efendim.
0: Eli böğründe
1: şöyle
0: bakalım.
1: Şöyle alıyoruz.
0: Nasıl yeniyor?
1: Şöyle lavaşımızı açıyoruz.
0: Yan yana. Evet.
1: Yan yana evet efendim. Bizim burada şöyle sokum derler efendim.
0: Oo.
1: Bir sokum alırız şöyle.
0: Of.
1: Şu şekilde.
0: Of. Ustam sen ne yaptın?
1: Evet.
0: Bu nasıl bir yemek, bu nasıl bir lezzet?
1: Bu şekilde.
0: Bunun tadı böyle çıkar.
1: Aynen.
0: Öyle çatalla bıçakla eli böğründe mi yenirmiş?
1: Evet efendim.
0: Ben de alacağım valla. Benim de
1: buyurun,
0: canım istedi.
1: Buyurun.
0: Pidemiz çok güzel. Uf, sıcak sıcak. Efendim Maraş usulü. Şimdi benim ete düşkünlüğüm yok ama bu et yenir. Kuzu eti, lokum gibi ve bu yemek eli böğründe. Kahramanmaraş'a gelirseniz siz olun. Eli böğründe yemeden buradan asla ayrılmayın. Ne yapıyorum ustam şimdi, şöyle mi yapıyoruz?
1: Efendim şöyle ekmeği atın.
0: Attık. Şöyle yağ
1: alın.
0: Pideye ekmeği
1: evet,
0: bir güzel
1: bandıra.
0: Yesin.
1: Şöyle biraz elinizde de bulaşsın.
0: Bandır bandır bandır ustam.
1: İşte şu şekilde.
0: Elimizde yağ olacak. Evet. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine. Vallahi çok fenayız ustam. Şu anda herkesin canı istiyor.
1: Efendim bekleriz.
0: Tamam,
1: herkes afiyet olsun.
0: Hemen bir lokma alıyorum. Kahramanmaraş deyimiyle.
1: Evet. Aynen. Afiyet olsun.
0: Yok böyle bir lezzet. Efendim işte bu ayranın tadı böyle çıkar. Bakır tasta böyle alıyorsunuz. Eli böğründenin üzerine. Afiyetle içiyorsunuz. Başka hiçbir şeye gerek yok.
1: Evet efendim.
0: Mükemmel bir yemek. Pideniz olsun. Acı biber olsa da olur, olmasa da olur. Acıyla aram yok.
1: Evet.
0: Acı yiyemiyorum. Eli böğründe acısız ama domates, biber, sarımsak, et, kuyruk yağı kaynaşmış ve ortaya mükemmel bir eli böğründe çıkmış.
1: Aynen efendim.
0: Mükemmel bir yan yana çıkmış. Aslında bunlar yan yana pişiyor ama
1: evet,
0: yerken karışıyor bayağı.
1: Aynen.
0: Kaynaşıyor. İşte Kahramanmaraş, işte Kahramanmaraş'ın nefis mi nefis yemeği eli böğründe. Ustamızın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.
1: Herkesi bekliyoruz eli böğründemize, Maraş lezzetlerini tanımaya. Çıkın çıkın gelin efendim.
0: Çıkın çıkın gelin, şimdi ne zamanı? Eli böğründeye saldırma zamanı.
1: Evet, saldırma zamanı.

Değerli izleyenler, Kahramanmaraş turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim sizler için güzel ilimiz Kahramanmaraş'ı gezmeye, görmeye, keşfetmeye, gördüklerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Peki Kahramanmaraş'ta şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi'ndeyiz. Efendim sizlere burada Kahramanmaraş'ın tarihine keyifli bir yolculuk yaptıracağız. İçinde bulunduğumuz bina, Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi'ne ev sahipliği yapan bina, 1904 yılında mutasarrıf Mahmut Arifi adına yaptırılmış. Daha sonra diğer mutasarrıflar tarafından bu bina kullanılmış. Efendim bir süre valilik binası olarak hizmet vermiş ve 2012 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülmüş ve ziyarete açılmış. Evet, Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim peki burada neler anlatılıyor? Kahramanmaraş'ın geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısı, kültürü, geleneği Etnografya ve Kültür Evi'nde gözler önüne seriliyor. Efendim birçok bölüm oluşturulmuş Etnografya Müzesi'nde. Evet, Zahire Odası'ndayız. Efendim Kahramanmaraş'ın geleneğini yansıtan bir oda. Kahramanmaraş'ın tarhanası hepinizin bildiği gibi çok ünlüdür. İşte o nefis mi nefis, hepinizin çok sevdiği Kahramanmaraş tarhanasının kaynatıldığı, karıştırıldığı kazan. Efendim konağımız iki kattan oluşuyor. Biz şu anda giriş kattayız. Üst katı da sizler için gezmek istiyoruz. Orada da Kahramanmaraş'ın geçmişine, kültürüne, geleneklerine, sosyal yaşantısına dair çok önemli ipuçları var. Efendim bu ahşap merdivenlerle Etnografya Müzesi ve Kültür Evi'nin üst katına çıkılıyor. Ancak burada mutfak bölümü var. Orayı da es geçmeyelim. Bakalım geçmiş yıllarda Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü nasılmış? Buyurun.

Efendim işte geleneksel bir mutfak. Geçmiş yıllarda Kahramanmaraş'ın mutfağı böyle oluyormuş. Değerli izleyenler, sini, sininin içerisinde sürahi, tas, tabaklar. Evet, geleneksel bir ailenin sofrası. Yerde keçeden bir halı var, rengarenk bir halı. İşte leğenler, siniler, orada bir ocak var.

Efendim burada bir kazan var, burada bir soba var. İşte geçmiş yıllarda büyüklerimiz bunları kullanıyordu. Bu kazanın içerisindeki su işte ısıtılıyordu, alttan yakılıyordu ve buradan sıcak su alınarak banyo yapılıyordu. Evet, şartlar bayağı zordu. Evet değerli izleyenler, Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi'ni sizler için gezmeye devam ediyor. Şu anda üst kattayız. 120 yıllık mükemmel bir tarihi konak.

efendim ahşaptan, kerpiçten, taştan inşa edilmiş ve burada bize, üst katta bize yöresel kıyafet giymiş Kahramanmaraş kadını ve Kahramanmaraş erkeği karşılıyor. Tamamen işte buranın geçmiş yıllardaki kültürünü yansıtan kıyafetler. Özel günlerde tabii ki yine bu kıyafetler kullanılıyor. Evet, bakalım burada ne varmış? Efendim yatak odası bölümü. Aman aman, böyle pirinçten bir karyola, antika eşyalar, yorgancılık sanatı artık günümüzde çok az sayıda ustamız tarafından icra edilen bir sanat. Aslında küçüklüğümüzde hepimiz bu yorganlarda uyumuşuzdur. Evet, aslında nostaljik bir yer. Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi. Efendim her yerde el dokuması kilimler var, antika eşyalar var. O kadar güzel ki. Evet, oturma odasındayız. Of of of. Burada çok güzel rengarenk sedirler var. Evet, çok başarılı. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'a gelirseniz Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi gezi rotanızda mutlaka olsun. Kahramanmaraş'ın geçmişine, tarihine, geleneklerine, kültürüne uzanmak istiyorsanız, tanıklık etmek istiyorsanız gerçekten etnografya müzeleri son derece isabetli yerler. Ve efendim Maraş kahraman bir şehir. Tarihte büyük kahramanlık göstermiş bir şehir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1925 yılında Kahramanmaraş İstiklal Madalyası aldı. Ve efendim milli mücadele yıllarında, savaşta Kahramanmaraş halkı inanılmaz bir kahramanlık gösterdi. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla düşmana karşı kanının son damlasına kadar savaştı ve düşmanı püskürttü. Bu yüzden de Maraş'a 1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla kahramanlık unvanı verildi. Aslında bu bir ilk. Yani bütün şehre kahramanlık unvanının verilmesi gerçekten gurur verici, çok önemli. Ve Maraş 1973 yılından sonra, yani bu unvanı aldıktan sonra Kahramanmaraş olarak anılmaya başladı.

0: Bakalım Kahramanmaraş'ta düğünlerde geline ne takılıyor?
1: Efendim altın çok önemli bir gelenek, çok önemli bir kültür ve Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazı. Şu anda çok güzel ışıl ışıl bir kuyumcu dükkanındayız. Yanımızda yılların ustası İsmail ustamız var ve yeğeni Buğra var. Ustam merhabalar.
2: Merhaba, buyurun, hoş geldiniz.
1: Nasılsın, iyi misin ustam?
2: Duacıyız, siz nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Bizler de iyiyiz. Peki değerli izleyenler, neden buradayız? Altın üretimi konusunda Kahramanmaraş çok önemli bir merkez. Evet. İstanbul'la birlikte.
2: Evet.
1: Aynen. Öyle değil mi ustam?
2: Aynen öyle.
1: Farkı nedir İstanbul'la Kahramanmaraş'ta üretilen altının?
2: İstanbul'da 14 ve 18 ayar üretim ağırlıkta, Kahramanmaraş'ta da 21 ve 22 ayar ağırlıklı. Ama genellikle 21 ayarlar yurt dışına ihracat bazında gidiyor, 22 ayarlar da iç piyasada satılıyor.
1: Şimdi malum altın pahalı ve Kahramanmaraş'ta gelinlere bol bol altın takılıyor. Yani can dayanmaz aslında, aynen, alabilene, aynen, takabilene. Öyle. Takılıyor mu ustam?
2: Evet, bayağı takan var yani.
1: Şimdi burada takılan, geline takılan altınlar bayağı gösterişli. Yani öyle elften

0: hafiften efendim gramı düşük altınlar değil. Bakar mısınız şu kemere, işte yöresel bir kemer. Düğünlerde gelinlere mutlaka takılan altınlar hangisi? Yani genellikle gelinlerin olmazsa olmaz takılır.
1: Genellikle bundan alınır. Bu zaten olmazsa olmaz şahmeren diye geçer normalde.
0: Evet.
1: Ortadaki Hint godileri.
0: Kaç ayar?
1: Hepsi 22 ayardır bunların.
0: Bunların hepsi 22
1: evet.
0: ayar.
1: Evet.
0: Yalnız şahane. Onlar şahane.
1: Yani biraz dar gelir vatandaşlar kolilerden alırlar ama kemer olmazsa olmazlarından, yani bir düğün evet. varsa kesinlikle kemer olması gerekir.
0: Şimdi bu kemer yöresel bir kemer.
1: Evet, yöresel.
0: Kaç gram?
1: Ortalama olarak bu 250 gram civarında.
0: Ne kadar geliyor yani?
1: Ortalama olarak 5-600 bin civarında.
0: Takılıyor mu gelinlere?
1: Tabii takılıyor.
0: Mutlaka her geline takılıyor mu?
1: Yani ekonomisi olan herkese takılır bu.
0: Yani parası olmayan ne yapıyor?
1: Yani parası olmayan ışınlara...
0: Şimdi hakikaten gibi. Altın önemli bir gelenek
1: evet.
0: burada.
1: Yani şimdi bunun 60 gramlısı var, 80 gramlısı var, 100
0: İncesi
1: gramlısı var.
0: Var.
1: Ama normalde inceden kalına doğru gider yani normalde. Ama ikilisi var, üçlüsü var, bu mesela beşlisi ortalama olarak. Ama normalde hemen hemen herkes takar bunu.
0: Damatlar kıymetli mi? Kahramanmaraş'ta.
1: Tabii tabii öyle.
0: Ama şimdi damatların altın takması lazım bol bol.
1: Sonuçta bu bir yatırım amaçlı. Çocukların bir sermaye olur, evini alıyor, arabasını alıyor.
0: Gerçi öyle bir bakış açısı var. Efendim Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da geline bol bol altın takılıyor. Evet, ciddi bir maliyet gerektiriyor ama aslında yatırım amaçlı
1: evet,
0: yapılıyor değil mi?
1: Normalde şöyle söyleyeyim size. Düğün olduğu zaman düğüne takılan altın gelin ve damadın olur. Ya evi yoksa evini alır, arabası yoksa arabasını alır, iş yeri yoksa iş yerini bırakır yani.
0: Coğrafi işaret almış Kahramanmaraş Burmasını evet, unutmamak lazım
1: aynen,
0: değil mi usta?
1: Aynen o. Dünyada tek ve Maraş'ta üretiliyor.
0: Evet. Peki Kahramanmaraş'ta böyle 14 ayar, 18 ayar takı yok mu?
1: Yok. Genellikle dışarıdan gelenler kullanıyor. Maraşlılar genellikle bu yörenin insanı, özellikle Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesinde kolay kolay kimse 14 ayar
0: almaz. Yani Maraşlı kadınlara, Maraşlı gelinlere böyle 14 ayar, 18 ayar takı asla takılamaz. Yani, öyle değil mi?
1: Almazlar. Bir de bunu yatırım
0: hakaret için. Hakaret ayarları.
1: Yok, yatırım için bir de ayarı düşük olarak görüyorlar, onu almıyorlar.
0: Uğur ağa merhaba, nasılsın?
2: Merhaba, iyi misin, nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Ustalık var mı sende?
2: Ustalık yani tabii İsmail abim gibi yok ama
0: evet.
2: Kendime hani geliştirdim.
0: Şöyle alayım seni.
2: Evet. Yani kendimi...
0: Sen de altının içindesin
2: tabii,
0: artık.
2: Yani çocukluğumuzdan beri de bu işin içindeyiz. Usta olmasak da ustaya yakınız diyebiliriz.
0: Evet, burada beşi bir yerdeler, bileklikler aman aman aman yok yok valla bileklikler şu an. Bakar mısınız bunlar nedir, çeyrek mi?
2: Evet, kaykay modeli diye de geçer, sıralı bilezik diye de geçer.
0: Evet.
2: Ortalama 21-22 çeyrekten oluşuyor. Maraş özgü çeyrekli bileklik.
0: İsmail ustam gelinin var mı?
1: Var.
0: Taktın mı altın?
1: Tabii.
0: Ne şanslı gelin valla, kayınpeder kuyumcu.
1: Evet. Eşim bu şahmeranın aynısından taktı. Ben
0: Süper.
1: De bu kemerden taktım. Bu zaten kaynana ve kayınbabasının olmazsa olmazlarından.
0: Oo. Efendim Kahramanmaraş'tan Buğra ile birlikte, İsmail ustamızla birlikte hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve Kahramanmaraş turumuza keyifli keyifli devam ediyoruz. Buyurun ustam, sağ ol.
1: Allah razı olsun. Tekrar bekleriz.
0: İnşallah.

0: Ve şimdi de Kahramanmaraş'a özgü nefis bir köfte yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız Gastronomi Şehri Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Lezzet dolu devam ediyor. Peki neredeyiz? Seyir terasındayız. Oldukça yüksek bir noktadayız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Serap ustamızla birlikteyiz. Sömelek köftesi yapıyoruz. Evet. Buranın olmazsa olmaz yöresel lezzeti. Evet Serap'cığım, yöresel yemeklerden teyiste sen sorumlusun.
2: Evet, ben sorumluyum.
1: Aslında yıllardır yaptığın şeyler. Kesinlikle. Şu anda meslek olarak.
2: Evet, aslında Maraşlı ev hanımların hepsi zaten evinde her şeyi bunları yapıyorlar. Biz sadece bu işin artık ustalığını yapıp işletmeye sunuyoruz.
1: Efendim şimdi hamurunu hazırlamış Serap ustamız. Zamandan kazanmak için sömelek köftemizin hamurunda ne var?
2: Bulgurumuz, köfteli getimiz, tuzumuz, biraz da yaprak biberimiz var.
1: Tamam. Bunların, biber her yerde, her şeyin içinde. Çünkü burası Maraş.
2: Maraş olduğu için Maraş'ın en güzel ürünü zaten yaprak biberden başlıyor.
1: Şimdi bu malzemenin bayağı bir yoğrulması lazım.
2: Evet, yumuşatılması lazım.
1: Evet.
2: Hatta hanımlarımız artık kolayından çekmeye başlıyorlar. Birkaç kere et makinesinden çekip daha kolay yumuşatıyorlar ya da ellerinde yoğuruyorlar.
1: Gelin.

0: geleneksel yöntemle tabii hala ki evde yoğuranlar var. Şöyle bir yoğurur musun Serapcığım?
1: Tabii ki.
0: Efendim bakın yoğurumuz kıvamına. Sömelek
1: ele
0: köftesi.
1: Ele alınacak kadar şöyle yumuşak bir kıvamda hafif hafif elimizi suya batırarak yapıyoruz.
0: Evet kıvamı budur.
1: Evet bulgurumuzla eti yumuşattıktan sonra birkaç parçaya ayırıp.
0: Bulgurumuz yumuşamış bayağı hamur gibi olmuş.
1: Kesinlikle yoksa yağsız, o şekli alamaz.
0: Evet yağsız kıymamız var. Pul biberimiz var. Yağımız
1: tuzumuz
0: mı vardı
1: var,
0: bir de?
1: Tuzumuz var. Yok,
0: yağımız
1: evet
0: yok. Tuzumuz, pul biberimiz,
1: kesinlikle
0: bulgurumuz ve kıymamız var.
1: Kıymamız var.
0: Bakın minik minik önce
1: ufak
0: böyle
1: parçalara ayırıyoruz.
0: Misket gibi yapılıyor. Daha sonra bu şekli alıyor.
1: Evet.
0: Efendim daha önce de işte sömelek köftelerimiz böyle minik minik yapılmış bir tabağa.
1: Evet.
0: Böyle.
1: Şu şekilde avuç içinde.
0: Döşenmiş. Bakın.
1: Hafiften.
0: Evet şimdi minik minik.
1: Şu.
0: Böldüğü hamurlara şekil veriyor.
1: Şekil veriyoruz.
0: Serap ustamız. Bu akıllara zarar.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso. Silver moon,
2: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
6: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazan.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
1: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disc Milka ile aç kalbini yazar. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Wow, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
11: Hazırladığımız köfteleri,
12: evet,
11: içine bırakıyoruz.
12: Bir güzel kaynayan suya,
11: evet,
12: bırakıyoruz.
11: Birkaç dakika haşlanacak. Maraşlı hanımlarımız bir de bunu bol bol tencerelerde daha fazla yapıyorlar ama sunumluk hazırlıyoruz.
12: Maraş'ta kadınlarımız günlerde ne yapıyor?
11: Günlerde yöreseller baş tacımız
12: ne
11: zaten.
12: Ne yapıyorlar mesela?
11: Kısırımız en başta.
12: Olmazsa olmaz.
11: Kuru dolmamız.
12: Oo.
11: Olmazsa olmamız.
12: Oo.
11: Yöresel el açma tatlılarımız, böreklerimiz.
12: Evet.
11: Hanımlar döktürüyorlar.
12: Fıstıklı şekerli börek.
11: O kesinlikle tamam. Zaten.
12: Ekşili kuru dolmalar. Baş yaprak tacı. Dolmaları, patlıcan.
11: Lahana
12: biber
11: dolmamız.
12: Dolması, lahana dolması onu da çok
11: sevilir. Evet. Evet.
12: Minbar hazırlanır. Yapılmıyordur günlerde olmaz.
11: Hayır,
12: minbar
11: yemek olarak kullanıldığı için.
12: Evet. Kadınların gününe gitmek lazım. O günleri basmak lazım.
11: Evet, bekleriz.
12: Efendim çay eşliğinde en sevdiğim şey.
11: Evet.
12: Kadınların gün tabağı. Şimdi sömelek köftemizin pişmesi çok zaman almıyor.
11: Hayır.
12: Şimdi zaman alan hazırlama aşaması.
11: Hazırlama, yoğurma aşaması.
12: Yoğurma aşaması, şekil verme aşaması. Efendim pişirme aşaması ve yeme aşaması kesinlikle zaman almıyor.
11: Almaz.

0: Bu ürünü biraz soğumaya bırakıyoruz.
1: Tamam.
0: Birkaç dakika. Daha sonrasında ısıttığımız tereyağında nane ve yaprak biberle kavuruyoruz. Yoğurtla birlikte sunum yapıyoruz.
1: Hadi o zaman
0: hazırlayalım.
1: Yapalım. Evet.
0: Yine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Yaprak biber.

0: Gastronomi şehrindeyiz. Kahramanmaraş'tayız. Efendim Kahramanmaraş'ta olunca görüntüler de bu kadar güzel oluyor. Yemekler bu kadar lezzetli oluyor. Evet, ülkemizde lezzetin başkentlerinden biri Kahramanmaraş. Mutfağıyla ünlü. Evet.
1: Şu şekilde.
0: Yoğurdumuz sarımsaklı mı? Sarımsaksız mı?
1: O dileğe göre. Biz sarımsaksız hazırladık. Dileğe göre sarımsaklı da
0: sarımsaklı yiyebilir.
1: Kullanabilir.
0: Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Tam böyle benim en sevdiğim tatlardan yoğurtlu, baharatlı, tereyağlı, bulgurlu köftemiz. Sömelek köfte. Efendim işte budur. Kaşığımız var mı? Ustalarım şöyle hemen bir tadına bakalım. Sömelek köftenin sofralardan asla eksik olmuyor. Ben şöyle baharat görmeniz için sömelek köfteyi şöyle alayım. Evet, Kahramanmaraş'a özgü sömelek köftesi. Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir canım yöresel lezzet. Efendim Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinin aslında şöyle bir özelliği var. Hem çok lezzetli hem de sunumları çok özel. Hem göze hem de damağa hitap eden yemekler. Bu yüzden de zaten tadından yenmiyor. Yemekler masanıza geldiğinde önce böyle bir gözünüz doyuyor. Gözünüz gönlünüz şenleniyor. Ondan sonra karnınız doyuyor. Oturuyorsunuz afiyetle yiyorsunuz. İnanın tok olsanız bile Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerini yemeden duramazsınız. Çünkü yediriyor. Mükemmel.
1: Afiyet olsun.
0: Bayılırım ben böyle köftelere. Hele böyle yoğurtlu, soslu falan olursa.
1: Doğal, çok lezzetli çok gerçekten.
0: Beğendim. Mükemmel. Efendim tavsiye ederim. Kahramanmaraş'a gelirseniz tarhana çorbası için minbar yiyin. Fıstıklı, şekerli börek mutlaka yiyin. Sömelek köftesi yiyin. Eli böğründe yiyin. Başka mutlaka yiyin. Bunları mutlaka yiyin. Dondurma yiyin. Gerçekten şahane. İşte Kahramanmaraş. İşte Kahramanmaraş'ın sömelek köftesi. Şahane.

0: Zey Stüdyo Belma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim şimdi de bir Ankara klasiğini ekranlarınıza getireceğiz. Ankara'da artık her yağışın ardından aynı manzara oluşuyor. Yine sağanak yağış etkili oldu ve yine Ankara dev bir göle döndü. Tıkalı mazgallar, yetersiz altyapı. Bakın Ankaralı gün içinde neler yaşadı.
1: Yollar şelale oldu. Otomobiller sürüklendi. Ankaralılar hayatta kalma mücadelesi verdi.
2: Gidiyor motorlar gidiyor. Gitti motorlar.
3: Dükkanın içine su bastı.
4: Ankara'da metropol bir ülkenin yapılacak hizmeti bu mu? Yazık değil mi vay be? Arabam gözükmüyordu suyun içinde. Daha benim bankaya borcum var.
1: Meteoroloji uyarmıştı Ankara'yı yağmur için. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi yine kulak asmadı.
5: Evet, Ankara'da son durum. Birazdan araba gidecek.
4: Yazık günah bizlere ya. Yazık kardeşim yazık.
6: Selin vurduğu bir başka noktada Kırkkonaklar mahallesinde 270. cadde sağanak yağıştan dolayı bu caddede büyük zarar gördü.
1: Başkent afete değil, Mansur Yavaş ve ekibinin yetersiz

0: belediyeciliğine yenildi.
1: Orada mı kalmış, yola mı çıkmış acaba?
0: Ankara'da hayat felç oldu.
2: Başkent doğal afete değil, yavaş belediyecilik anlayışına yenildi. Alt geçidi su bastı, araçlar sular altında kaldı. Belediye ekipleri bölgeye geldi gelmesine ama yaklaşık 7 saat olmasına rağmen alt geçidin içindeki su hala tahliye edilemedi.
0: İşte yavaş belediyeciliğinin bir özeti. Cadde su altında kalınca sokağa çıkan belediye ekipleri değil vatandaş oldu. Ankaralıların rögar kapağı açma çabası kameraya yansıdı. Ve başka bir nokta.
2: Burası Ankara'nın en işlek caddelerinden biri olan İmam Halim Sultan Caddesi. Altyapı yetersizliği bu kez bu noktada patlak verdi. Sağanak yağış sonrası cadde adeta mayın tarlasına döndü.
3: 45 dakika hiç kimse gelmedi. Yazık, günah bak. Bu kadar araba var. Bilmiyorsa ya bıraksın, ben yapayım bu yolu. Ben yapayım, nasıl yapılıyor? Görsün bir.
0: Ankara'daki altyapı yetersizliğinin faturası vatandaşa çıktı. Yollar çöktü.
2: İşte sorumsuzluğun kitabını yazan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir eseri daha. Sağanak yağışa dayanamayan yol çöktü. Ortaya çıkan bu tablo yavaş belediyecilik anlayışını tekrardan gözler önüne serdi.
1: Her yağmur yağdığında yol çöküyor, yapılıyor, tekrar çökülüyor.
4: Gelen giden yok. Burası böyle kaldı.
2: İşte bu binada oturan vatandaşlar evlerinden çıkmaya korkuyordu. Çünkü kapılarının tam da önündeki bu yolda çökme tehlikesi vardı. Ki bugünkü sağanak yağışın ardından kapılarının tam da önündeki yolda çökme meydana geldi.
4: Camimizin girişi. Giremiyoruz bak, korkuyoruz yani.
0: Ve su altında kalan alt geçitler. Arabalar gömüldü.
5: Karşı tarafta köprünün ayağındaki su kanalı birden patladı. İşte kaldım suyun içinde. Arabamın içini su basmaya başladı. Hemen atladım, kaçtım. Canımı kurtarmanın peşindeyim.
0: Bu binayı da su bastı.
6: Normalde yağmur rahmettir derler ama artık bizim için korkulu bir rüyaya döndü. Çünkü biz yıllardır bu problemi ABB ile çözmeye çalışıyoruz.
0: Su pencerelerden içeri sızdı.
6: Arkamda gördüğünüz pencereden çok ciddi şekilde içeriye bir yağmur akışı vardı.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğu vatandaşların hayatını da riske attı. Dairelerin içini yağmur ve lağım suyu bastı. Belediye ekipleri her zaman olduğu gibi sahaya çıkmadı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyla dolan evlerini tahliye etti.
6: Adres aldılar, biz ekipleri yönlendireceğiz dediler. Sabah 7'de oldu bu olay. Buraya ekip falan gelmedi.
0: Salonlar, yatak odaları, banyolar. Her yer su içindeydi.
7: Suyun şelale gibi içeriye akmasıyla uyandık. İki tane çocuk, biri 2 yaşında, biri 1 yaşında yataklarına su dolarak uyandılar. Yani hadi boğulsalardı yatakta.
0: Yağış ve yine sınıfta kalan bir belediye. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Mansur Yavaş'a tepkiliydi. 8 yıldır görevdesiniz. Kızınızın Londra'daki lüks eviyle ilgilendiğinizin 1/1000'i kadar Ankara'nın sorunlarıyla ilgilenseydiniz, bugün bunları konuşuyor olmazdık dedi. Gökçek, yapman gereken en temel işlerden biri Ankara'daki mazgalları temiz tutmaktı. Onu bile yapamadın. İstifa et Mansur Yavaş ifadelerini kullandı. Başkent felakete sürüklenirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şehir dışındaydı. Ankaralıyı yine kaderiyle baş başa bıraktı.
8: Şimdi sevgili izleyenler, Ahbap soruşturmasında ünlü bağışçıların listesi, sahte makbuz talimatı ve eksik numara yöntemi ortaya çıktı. Haluk Levent'in asistanına son rakamı eksik yap, maksat numara verdim dediği şoförünün kimliğiyle noter işlemi yapıldığı iddia edildi. İş insanı Enver Kutlu'nun eşi ise çadır yalanıyla 5 milyon dolarımızı kaybettik derken, Levent'in 24 yıl önceki Alman vakıflar açıklamasıysa yeniden gündem oldu.
9: Sahte makbuz ve eksik numara talimatı, 5 milyon dolarlık çadır iddiası ve 24 yıl önceki Alman vakıfları açıklaması. Ahbap soruşturmasında yeni dosyalar peş peşe açıldı.
10: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
9: Ahbap Derneği'ne bağış yapan ünlü isimler ve gönderdikleri tutarlar soruşturma dosyasına yansıdı. Listede sanat, spor ve sanal medya dünyasından çok sayıda tanınmış isim yer aldı.
11: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
9: Sanal medyada Jahreyn olarak tanınan Ahmet Sonuç 2 milyon. Oyuncu Can Yaman

0: 1.550.000 lira. El Rain adıyla tanınan sanal medya yayıncısı Tuğkan Gönültaş 1.384.000 lira bağışlamıştı. Gülşen, Ajda Pekkan, Sibel Can ve Tarkan ise Ahbaba 1'er milyon lira gönderdi.
1: Hani bu bir şey mücadelesi. Hayatta herkesin bir kavramı vardır.
0: Kıvanç Tatlıtuğ 950.000 lira. Hazal Kaya ise 120.000 lira bağış yapmıştı.
2: Ahbaba desteklerimizi bekliyoruz.
0: Ünlü bağışçıların listesi tartışılırken soruşturma dosyasından çarpıcı ses kayıtları da çıktı. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya sahte makbuz hazırlama talimatı verdiği iddia edildi.
3: Yani diyorum ki bu konuda zaten bu kadar zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
0: İddiaya göre yüksek tutarda bağış yapan bazı kişilerin telefon numaraları derneğin sistemine eksik kaydedildi. Böylece bağışçıların makbuzlara ulaşmasının ve kayıtları kontrol etmesini zorlaştırıldığı öne sürüldü.
1: Ben kendimin kahramanıyım. Kendimi biçmiş olduğum burun kahramanı.
0: 4 Haziran tarihli ses kaydında Levent'in telefon numarasının son rakamının eksik verilmesini istediği belirlendi.
4: Kızım ara, dövizin de telefon numarasını at, son rakamını eksik yap. Aramazlar zaten onu, maksat numara verdim.
0: Asistanıyla yaptığı bir başka yazışmadaysa borçlu olduğu Mehmet isimli kişiye gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Levent o ses kaydında ben hayatta herkese yanlış yaparım, sana yapmam diyordu. Ancak o kişinin de borcunu ödemedi. Dosyanın bir diğer dikkat çeken ifadesi Ahbap'ta şoför olarak çalışan Turan Kızılyurt'tan geldi. Kızılyurt sigortasının yapılacağını düşünerek kimlik fotoğrafını Haluk Levent'e gönderdiğini söyledi. Daha sonra Kızılyurt kendi adına noterden işlem yapıldığına yönelik gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Meğer beni de kandırmış dedi.
5: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Soruşturmayla birlikte yıllar öncesine ait bir başka dosya da yeniden açıldı. İş insanı Enver Kutlu'nun eşi Şaziye Kutlu, Haluk Levent hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Çadır yalanıyla 5 milyon dolarımızı kaybettik dedi. Kutlu Levent'le 1999 Gölcük depreminin ardından tanıştıklarını söyledi. Levent'in depremzedeler için çadır yaptırdığını ve bu nedenle borçlandığını söyleyerek yardım istediğini ileri sürdü.
6: Kaç saattir uykusuzum?
7: Kaç gündür uykusuzum?
6: Kaç gündür uykusuz?
7: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
0: Ailenin Levent'e 3 daire verdiği, karşılığında 300 konserden elde edilecek gelirlerle ödeme sözü ve çekler aldığı öne sürüldü. Kutlu çeklerden yalnızca birinin karşılıklı çıktığını söyledi.
5: Fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Şaziye Kutlu borcun peşine düştüklerinde silahla tehdit edildiklerini de iddia etti. Eşine zorla borcumuz kalmadı belgesi imzalatıldığını ve basına konuşmaması için baskı yapıldığını öne sürdü. Tüm bu iddiaların ardından Haluk Levent'in 24 yıl önceki görüntüleri de yeniden gündeme geldi.
8: Alman vakıfları tarafından örgütlendiğimiz iddia ediliyor son dönemlerde. Yani alırım, parayı da alırım ama Bergama'yı savunmaya devam ederim.
0: Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.
9: Efendim, Özgür Özel ve ekibi CHP'den ayrıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti sözleri merak ediliyordu. CHP Genel Başkanı sessizliğini bozdu. Özgür Özel'e net göndermeler yaptı. Arınma büyük ölçüde gerçekleşti dedi.
10: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
4: Hedef tahtasında Özgür Özel ve kadrosu vardı. Arınma çıkışı dikkat çekti.
10: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
4: Özgür Özel CHP'yi bölen imzayı attı. Yeni parti kuruldu.
11: Vatana, millete, partimize hepimize hayırlı olsun.
4: Özel ve kadrosunun CHP'den kopuşu sonrası Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini üye katılım töreninde bozdu.
10: Bak, hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam.
4: Ve Özgür Özel kanadı. Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla Anıtkabir'deydi.
12: Yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız.
4: Yeni partinin MYK kadrosu da belli oldu. Genel sekreter Yunus Emre, parti sözcüsü ise Zeynel Emre oldu. Yeni partinin kurucuları arasında adları çok sayıda şaibeye karışan isimler yer alıyor.
13: Salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız.
4: Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimler yeni partide aktif rol alacak.

0: Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabatay ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.
1: Herkes yeni partiyle ilgili tutumunu en iyi şekilde almak istiyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun korunaklı kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de yine yeni partide siyaset yürütecek. Adaylık karşılığı partililerden rüşvet talep etmek ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefindeki Veli Ağbaba da yeni partinin başrol isimlerinden biri olacak.
2: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba.
3: Sevgili izleyenler, Bursa'da babası tarafından kaçırılıp harabe bir evde alıkonulan Nazar, 7 yıl sonra kurtarılarak annesine teslim edilmişti. Tutuklanan babaanne hakim önüne çıktı. Tek amacının vefat eden oğlunun emanetini sahiplenmek olduğunu anlattı.
4: Gel.
5: Hadi gel.
4: Gel olsun.
6: 7 yıllık esaret böyle son bulmuştu. Tutuklanan babaanne amacının vefat eden oğlunun emanetini sahiplenmek olduğunu söyledi.
7: Örtüşen bir tarafı yok.
6: Nazar henüz 7 yaşındayken babası onu Alman annesinden kaçırmıştı. Tam 7 yıl Bursa'daki bu harabe evde alıkonuldu.
4: Korkmayacak. Güzel mahalle.
6: İddiaların odağındaki babanın 2 yıl önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Babaanne ise tutuklandı.
7: Hanife Hanım suçlamaları reddetti. Diğerleri de reddettiler. Tamamen iyi niyetli olduklarını söylediler.
6: İfadesinde oğlunun emanetine sahip çıktığını söyledi.
7: Aşıları bile yapılmamış bir çocuğun sıfırdan aşıları, tedavileri düzenleniyor.
6: 6 yıla kadar yargılandığı davada Alman annenin avukatı ise aileyi tehditle suçladı.
7: Hala tehditler devam ediyor. Niyetlerini anlayamadık.
3: Efendim, İstanbul'da iki kadın saç saça baş başa kavga etti. İşte o anlar.
8: Allah, yakasını yapıştı. Allah, saçını tuttu.
0: Saç saça kavga ettiler. Ortalık savaş alanına döndü. İki kadın tartıştı. Gerginlik tırmandı. Kavgaya dönüştü. Kadınlar saç saça kavga etti.
8: Allah, yakasını yapıştı. Allah, saçını tuttu.
0: Biri diğerine tekme attı. Çevredekiler araya girdi, taraflar ayrıldı. Ama biri eşyalarını almak için araca yöneldi, tekrar saldırdı. Çevredekiler araya girdi, kavga son buldu.
3: Efendim, yolun karşısına geçiyordu, bütün trafiği durdurdu. Ağır hareket eden kertenkeleye sürücü bakın nasıl tepki gösterdi.
9: Hadi hızdan ha!
10: Ospak yeri yeri.
0: Ağır hareket eden kertenkele trafiği kilitledi. Sürücü tepki gösterdi.
9: Seni bekliyorum burada. Hah hızlandı bak çaka.
0: Bir vatandaş yolun ortasında yürüyen kertenkeleyi gördü. Aracını durdurdu. Yol kenarına geçmesini bekledi.
11: Kileni bir geri gidiyor buradan kardeşim ya.
9: Oradan parasını da bekleyeyim ha. Yürü ha.
0: Ama kertenkele ağır hareket ediyordu.
9: Ha hadi hızlan ha.
10: Ospak yeri yeri.
0: Sürücü sinirlendi, tepki gösterdi.
9: Seni bekliyorum burada. Ha hızlandı bak çaka.
0: O anlar sanal medyada gündem oldu.
3: Efendim, İstanbul Kağıthane'de yaşayan 3 çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etti. 4 gündür kendisinden haber alınamayan kadının babası damadından şüpheleniyor.
12: Benim benim tek prensesi, tek kızı. Bahçeyi neredesin çıkken kızım? Yaşadığını bileyim bana yeter.
6: Eşiyle tartışan kızı 3 çocuğunu terk edip evden kaçtı. 27 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor.
12: Görenler, duyanlar Allah rızası için bana haber versin mi?
6: Bedriye Karaçay 3 çocuğunun babasıyla kavga etti. Onları terk edip evden kaçtı.
13: Peşine koşmuş, yakalayamamış, bir taksiye bindiğini söylüyor. Sonra çelişkili haber verip göremedim diyor, anımsayamadım diyor.
6: Baba Çınar Yarar gelen telefonla şoke oldu. Kızının kayıp olduğunu öğrendi.
13: Beni aradılar. Ben de kızım bende değil dedim. Hızlı bir şekilde bulunmasını istiyorum.
6: Karaçay'ın 4 gündür izine rastlanmadı.
13: Hayatından endişeliyim.
6: Yarar çelişkili ifadeler veren damadından şüpheleniyor.
13: Damadım arada sırada madde de kullanıyor. Ve hayatında şüpheleniyor.

0: Feliyim.
1: Acılı baba gözyaşları içinde yardım istiyor.
0: Kızımı bulmam lazım.
2: Sevgili izleyenler, Aksaray'da dubalara çarptıktan sonra polisin kovalamacasına yakalanan alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı. 3.27 promil alkollü olan sürücü ehliyet talebine 150 TL param var diyerek cevap verdi.
3: Tamam abi, ben buraya yürüyerek geldim. Sürmedim etmedim bir şey.
4: Kim sürdü ya arabayı?
3: Ben de arabayla mı geldim?
1: Trafikte dehşet saçtı, ekiplere zor anlar yaşattı.
3: Tamam abi, ben buraya yürüyerek geldim.
1: 26 yaşındaki alkollü sürücü mantar dubalara çarptı. Patlak lastikle kaçmaya başladı. Kovalamaca yaşandı. Otoparka girerek izini kaybettirmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Alkol metreye üflemeyi reddetti. Kimlik talebine ise verdiği cevap ekipleri şoke etti.
3: Kimliğim yanımda değil.
4: Ehliyet ver.
3: Ehliyetim de yanımda değil abi.
5: Ben tekini söyledim.
3: Ya şortmanla gelmişim buraya.
5: Tekini var mı söyledim?
3: Benim cebimde 150 tane param var.
2: Efendim, Kemal Sunal'ın ünlü filmi Tokatçı gerçek oldu. Bir genç sevdiği kadınla evlenebilmek için önündeki tek engel olan başlık parasını biriktirmek için Şanlıurfa'dan Ankara'ya geldi. Çarpıcı gerçeği ise Bakan Göktaş ortaya çıkardı.
6: Bir kuruş bile inmem. Verin parayı, alın.
7: 700-800 bin lira bir başlık parası olamaz. Benim sevdiğim bir parayla satın alamam.
8: Sevdiği kadınla evlenmek istedi. Babası başlık parası isteyince soluğu Ankara'da aldı.
7: Ben 5 yıldır çalışıyorum inşaatlarda. Parayı zor topluyorum.
8: Kemal Sunal'ın ünlü filmi Tokatçı gerçek oldu. Mehmet Çiftçi sevdiği kadınla evlenmek istedi.
7: Ailesine gittiğim zaman da bana dediler ki başlık parası 700 bin 800 bin. Parayı getirmezsen sana kızımız yok.
8: Başlık parasını biriktirebilmek için Ankara'ya geldi. İnşaatlarda çalışmaya başladı.
7: Gurbetçiyim. Başlık parasını toplamak için ama başlık parası çok olduğu için yetişemiyorum.
8: Ama parayı bir türlü biriktiremedi.
7: Zenginin kalbi var da fakirin kalbi yok mu abi? Ayetin kalkmasını istiyorum.
8: Çarpıcı bir gerçek de vardı. Ortada bir gelin adayı yoktu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Mehmet Çiftçi'ye ulaştı. Gelin adayı olması halinde gençlik fonuna başvurabileceğini söyledi.
2: Efendim, müşteri gibi gitti, el çabukluğuyla altın kolye çaldı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
1: Müşteri gibi girdi, altın kolye çaldı. Çok geçmeden yakayı ele verdi. 31 yaşındaki Gürkan Ç. bir kuyumcuya girdi. Müşteri gibi davrandı, altın kolyelere bakmak istedi. İncelerken fırsatını buldu, altın kolyeyi işte böyle çaldı. Kolyenin değeri yaklaşık 80 bin liraydı. Ekipler hırsızın peşine düştü. Çok geçmeden yakalandı.
2: Çin'de piste inen yolcu uçağının kabin üstü bagaj bölmesinden bir anda alevler yükseldi. Bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın alev almasıyla uçakta büyük panik yaşandı. Kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında kimse yaralanmadı.
8: Uçak piste indi. Yolcular tam rahat bir nefes almıştı. Kabin üstü bagaj bölmesinden bir anda alevler yükseldi. Langoyu Guyang seferini yapan China Eastern Hava Yolları'na ait yolcu uçağı indikten hemen sonra kabinde yangın çıktı. Bagaj bölmesinden yükselen alevler uçakta büyük paniğe neden oldu. Kabin görevlileri yolculara sakin olmaları çağrısında bulundu. 3 kabin görevlisi bagaj bölmesini açarak valizleri tek tek dışarı çıkardı. Alevlere hızla müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Havalimanı itfaiye ekipleri de uçağın bulunduğu alana sevk edildi.
2: Efendim, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında ilk kez bu kadar ağır iddialar ve yeni tutuklama kararı aynı dosyada buluştu. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel tutuklandı. Dosyaya giren tanık ifadeleri ve bazı kayıtlar soruşturmanın seyrini değiştirdi.
0: Validir korktunuz, ekmeğin gider korktunuz, tehdit edildiniz korktunuz bu saatten sonra.

0: nasıl bizden korkun?
1: Gülistan 9 soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı.
2: Siz Allah'tan korkmadınız, büyüreceksiniz, kaybettiniz. Bir de mezarı yok, bir de canalası yok.
1: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Andan Sonel tutuklandı. Hükümlü tanık Turan Güler ifadesinde Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedinin ortadan kaldırılması karşılığında kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü. Handan Sonel ise tüm suçlamaları reddetti.
0: Ben bir mezar istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum. Allah için benim kızımın kemiğini bana verin.
1: Dosyadaki tek dikkat çeken ifade bu değildi. Şubat Kod adlı gizli tanıktı. Cesedin dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu'yla Pertekli bir korucu tarafından gömüldüğünü iddia etti.
3: Gelin. Ben pişmanım değil. Duman gibi, Şubat gibi. Ne gördüyseniz anlatın.
1: Telefon sinyalleri kritikti. Daraltılmış baz raporuna göre şüpheli Fatih Özmen'in telefonu, olay gecesi Koçpınar mevkisinde 7 saat 32 dakika boyunca aynı noktadan sinyal verdi. İşte o bölge soruşturma dosyasında Gülistan Doku'nun ilk gömüldüğü yer olarak değerlendirildi. Araştırmalar derinleşerek devam ediyor.
4: Sevgili izleyenler, iki köpek yalnız gezen yaban domuzuna saldırdı. O anlarda bir mahalle sakini de kayıttaydı.
5: Polisi mi çağırdı işte, ne yapacak?
1: İki köpek yaban domuzunu çevreledi, saldırmaya başladı. Domuz da çığlık atmaya başladı. İmdadına ise sesini duyan sürüsü yetişti.
5: Eyvah.
1: Sokakta yiyecek arayan yaban domuzu, biri kangal cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin çevrelediği yaban domuzunun çığlıkları çevredeki sürünün dikkatini çekti. Kısa süre sonra çok sayıda yaban domuzu olay yerine geldi.
5: Eyvah.
1: O anlarda mahalle sakini de kayıttaydı.
5: Bu ney?
1: Sürünün üzerlerine yönelmesiyle köpekler geri çekilmek zorunda kaldı. Saldırıdan kurtulan yaban domuzu sürüye katılarak bölgeden uzaklaştı.
4: Efendim, Hadise konserinde sahneye davet ettiği minik hayranını kucağına aldı. Bebekle birlikte sahnede tur atan ünlü şarkıcı ailesinden adres bilgilerini istedi. Bebeğe bakın nasıl jest yaptı.
6: Beşi bir yerde yollayacağım annesi.
1: Minik hayranını sahneye davet etti. Kucağına alıp dolaştırdı. Ardından değeri 200 bin liraya aşan hediye sözüyle herkesi şaşırttı.
6: Beşi bir yerde yollayacağım annesi.
1: Ünlü şarkıcı Hadise yoğun konser takvimi kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konserin en renkli anları ise minik bir hayranın sahneye çıkmasıyla yaşandı. Minik hayranını kucağına alan Hadise bebekle birlikte sahnede tur attı.
6: Burayı da alalım, adresi de güzel alalım.
1: Konserdeki cömert jest cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
4: Şimdi sevgili izleyenler, babalarıyla motosikletle geçerken polisin operasyon tatbikatına denk geldiler. Yaşananları gerçek sanan iki küçük kız korkuyla yol kenarında ağlamaya başladı. Çocukların yardımına koşan polisler su ikram edip tatbikatı anlatarak onları teselli etti.
7: Polisleri görünce biraz korktum ama artık korkmayacağım. Çok iyi davrandılar. Bana su verdiler.
1: Polisin operasyon tatbikatını gerçek sandılar. Korkuyla yol kenarında ağlamaya başladılar. Minik kızların yardımına polis ekipleri koştu.
8: Geçti tamam mı?
1: Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mergeç yolu güzergahında senaryo gereği operasyon tatbikatı düzenledi. O sırada iki küçük kız babalarıyla motosiklette bölgeden geçiyordu.
9: Tabii ben o dalgınlıkla polis operasyonunu izlerken kızlar kenarda ağlamaya başlamışlar. Korkmuşlar tabii.
7: Çok iyi davrandılar. Bana su verdiler.
1: Tatbikatı gerçek bir operasyon sanan çocuklar büyük korku yaşadı. Yol kenarında durarak ağlamaya başladı.
8: Araçlarda su var mı ya? Çocuklar çok korkuyor.
1: Minik kızları fark eden polis ekipleri hemen yanlarına gitti. Yaşananların sadece bir eğitim çalışması olduğunu şefkatle anlattı.
9: Kızlarım oldukça şefkatli davranmışlar, sarılmışlar, onları sakinleştirmeye çalışmışlar. Polis korkulacak kişiler değil polisler. Polisler bizim en güvendiğimiz insanlar.
1: Polisler su ikram ettikleri çocukları teselli ederek korkularını giderdi. Tatbikat sırasında yaşananlar...

0: Çenen o sıcak anlar kameralara yansıdı.
1: Efendim, Avrupa'da aşırı sıcakların ardından şimdi de orman yangınları kendini gösterdi. Fransa ve İspanya'da meydana gelen orman yangınlarında 100 binden fazla kişi tahliye edildi. İşte o felaket görüntüleri.
0: Avrupa önce kavruldu, şimdi de orman yangınlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Gironde ilinde orman yangınları çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi başladı. Gökyüzü gri renge büründü. Dumandan göz gözü görmedi. Bölgeden 44 bin kişi tahliye edildi. 53 ev ve bir kamp alanı alevlere teslim oldu. Kullanılamaz hale geldi. Başkent Madrid ve Avila kentlerinde orman yangınları çıktı. Ekiplerin müdahalesi bir hayli zorlaştı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Gökyüzü turuncu renge büründü. Madrid tarihinin en kötü yangını olarak nitelendirildi. 25 bin kişi tahliye edildi. 30 kilometrelik alan küle döndü.
1: Şimdi sevgili izleyenler, İstanbul'la devam edelim. Çünkü kırmızı kütle etkisini gösterdi. Son 21 yılın en serin Temmuz günü yaşanırken sağanak İstanbul'u da vurdu. Zincirlikuyu ve Güngören alt geçitlerini su bastı.
2: Sel götürüyor.
3: Ona rağmen çalışmaya devam mı?
4: İyi, çok güzel. Sıcaklar çok bunalttığı için böyle daha güzel.
3: Şemsiye almayı unuttuk mu?
5: Evet, unuttum.
3: Bugün çok mu serin?
5: Evet, serin. Yani yaz gününde böyle bir hava çok şaşırtıcı bir şey yaşıyoruz.
3: İşte bakın, yağmur bulutları İstanbul'a gelmeye başladı. Havada gök gürlüyor. Sağanak yağış etkisini gittikçe artırıyor. Yani kırmızı kütle İstanbul'a geldi.
6: Böyle bir gün olmasını beklemiyordum.
7: Zincirlikuyu alt geçidini yine su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin çözüm bulamaması herkesi isyan ettirdi.
6: Yaz yağmuru aslında gelip geçen bir yağmur ama...
3: Bu biraz kalıcı mı?
6: Biraz kalıcı.
7: Güngören'deki alt geçitte de benzer manzara vardı.
3: Bakın, bugün İstanbul'da 21 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Temmuz'un en soğuk günü olarak kayda geçti. Gerçekten bu soğuk bizleri tir tir titretiyor.
5: Çok kötü bir hava var şu anda, çok şaşırdım.
3: Koşa koşa gidiyordun.
8: Ya evet.
3: Üşüdün mü?
8: Perişan olduk.
3: Şemsiyesini almayanlar şimdiden pişman oldu.
9: Vallahi bu sene havalar çok ilginç. Yani yazı mı yaşıyoruz, kışı mı yaşıyoruz bilmiyoruz ama mevsimler de artık insanlar gibi delirdi.
7: Öyle de oldu. Amasya, Samsun, Osmaniye, Yozgat, Antalya, Çorum, Zonguldak, yurdun büyük bir bölümü sağanak yağışa teslim oldu. Osmaniye'de iş yerlerini su bastı.
10: Kışın ortasında da böyle ilk defa oluyor yağmur yağması. Logarlar tıkanmış, her şey suyun içinde kaldı.
7: Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.
1: Efendim, şimdi de bu kadarı olmaz dedirten türden bir haberi ekranlarınıza geçireceğiz. İzmir'de bir grup kadın sokak ortasında birbirlerinin saçlarının arasından bit temizledi.
7: Yol kenarında oturdular, birbirlerinin saçından bit temizlediler. Burası Buca. Dört kadın yol kenarına oturdu, her biri yanındakinin saçıyla ilgilendi. Saçlarının arasından bit temizledi. O anlar sanal medyada paylaşıldı, tepki topladı.
1: İstanbul'da 22 yaşındaki bir aşçı çalıştığı otelin terasından düşerek hayatını kaybetti. Genç kadın yaşamına mı son verdi yoksa cinayete mi kurban gitti sorusunun yanıtı ise henüz belirsiz.

0: Hayalleri, gelecek planları yarım kaldı. 22 yaşındaki aşçı çalıştığı otelin terasından düşerek can verdi. Ama arkasında çok fazla soru işareti bıraktı.
1: 22 yaşındaki Esma Nur Polat, Beyoğlu Galata'daki bir otelde aşçı olarak çalışıyordu. Genç kızın hayalleri vardı. Ancak hepsi yarım kaldı.
0: 17 Temmuz'da yaşandı kahreden olay.
1: Gece saatlerinde çalıştığı otelin terasına çıktı ancak dakikalar sonra 22 yaşındaki genç aşçı metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
0: Hayatının baharında olan Esma Nur Polat hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulundu. Genç kız kendi canına mı kıydı yoksa cinayete mi kurban gitti? Savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. Otelin terasının ruhsatsız olduğu da ortaya çıktı.
2: Adana'da bir kadın 7 yaşındaki çocuğunun yanında uyurken boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi.
3: Yeğenim yanında yapmış, kızımın yanında yapmış. Geçimsizlikli sürecinde de boşanma davası açıldı.
0: İşte o boşanma davası sonu oldu. Bekçilik yapan eşi tarafından uykusunda öldürüldü. Katliama 7 yaşındaki kızı tanık oldu.
3: Yeğenim yanında yapmış, kızımın yanında yapmış.
0: Kadın cinayetinin adresi bu kez Adana. Kocamaz çifti şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz boşanma davası açtı.
3: Kendisi bir kumarbazdı.
0: Bekçilik yapan cani adam ayrılık kararını sindiremedi. Uyuyan eşini silahla öldürdü. Tüm bu vahşet yaşanırken kızları da oradaydı. Ekipler hemen olay yerine geldi. Ama evladının yanında katledilen Hatice Mine Kocamaz için yapılacak bir şey kalmamıştı.
3: Allah rahmet eylesin kız kardeşim için. Onun da Allah belasını versin.
0: Eşini katleden cani bekçi olaydan yarım saat sonra yakalandı.
2: Şimdi efendim Elazığ'da yaşanan bir paniği ekranlarınıza getireceğiz. Çünkü 5 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı kontrolden çıktı.
4: Operatör ilk hamleyi yaptı, bina bir anda çöktü. Kepçe operatörü saniyeler içinde atlayıp canını kurtardı. Elazığ'da ağır hasarlı 5 katlı bir bina için yıkım çalışması başlatıldı. Amaç binayı kademe kademe yıkmaktı ama öyle olmadı. Operatör hasarlı binaya kepçeyi vurdu. İlk darbeyi alan 5 katlı bina saniyeler içinde böyle çöktü. İş makinesinden atlayan operatör canını son anda kurtardı. Korku dolu anlar kameralara da saniye saniye işte böyle yansıdı.
2: Efendim İstanbul Sultan Gazi'de rehine krizi yaşandı. Uyuşturucuyu bırakan genç krize girdi. Ailesini bıçakla rehin aldı. Rehine krizi özel harekat polislerinin müdahalesiyle son buldu. Dehşet saçan saldırgan gözaltına alındı.
5: Ailesini bıçakla rehin aldı. Yarı çıplak bir şekilde pencereye çıkıp terör estirdi. Ekiplerin dil döktüğü saldırgan böyle gözaltına alındı.
6: Yakaladılar, şükür.
5: Sultan Gazi'de sabah saatleriydi. İddiaya göre sözde uyuşturucuyu bırakan genç krize girdi. Evin kapılarını kilitledi. Sonra ailesini bıçakla rehin aldı. Ailesine dehşeti yaşattı. Üstü çıplak bir şekilde pencereye çıkıp bağırmaya başladı. Metrelerce yükseklikten atlamaya çalıştı. Mahalleli bağırış seslerinden korktu. Ekiplere haber verdiler. İtfaiye branda serdi. Özel harekat polisi geldi. Saldırgan gence engel olmak için dil döktüler. Ekipler kapıyı kırıp aileyi kurtardı. Saldırgan genç gözaltına alındı.
2: Sevgili izleyenler, dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kazaları getiriyoruz ekranlarınıza.
0: Hızla geldi, tırla çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle refüjede çarptı. 4 kişi yaralandı. Aşırı hızlıydı. Kaza kaçınılmaz oldu.

0: Du, hafriyat kamyonu önce takla attı, ardından bariyerlere daldı ve devrildi. Kazanın ardından etrafı toz bulutu kapladı. Şoför ağır yaralandı. İkisi de kontrolsüz girdi. Kaza geliyorum dedi. İki tır işte böyle çarpıştı. Çarpışan tırlardan biri yan yattı. Diğerinin dorsası devrildi. Minibüs dönüş yapacaktı. Hızla gelen motosikletli solundan geçmek istedi. İşte böyle çarptı. Motosikletli savruldu, iki kişi yaralandı.
1: Şimdi efendim, İstanbul'da bir hırsız kuyumcudaki elektrik kesintisini fırsat bildi. Kaşla göz arasında milyon liralık vurgun yaptı.
2: Kuyumcudaki elektrik kesintisini fırsat bildi. Akıl almaz bir hırsızla imza attı. Milyonluk vurgun yaptı. İstanbul Fatih'te bir kuyumcudan 300 tam altın çalındı. İşletme sahibi olan bitene anlam veremedi. Çünkü her şey normal görünüyordu. Ekiplerin çalışması sır perdesini araladı. Hırsız kuyumcu çalışanı çıktı. Krizi fırsata çevirmişti. Elektrik kesintisi yaşanırken kaşla göz arasında 300 tam altını çalmıştı. Gözaltına alındı. Üzerinden 282 tam altın ve 90 bin lira para çıktı. Borçları nedeniyle hırsızlık yaptığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından tutuklandı. Altınlar sahibine teslim edildi.
1: Efendim, Van'da kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Ama sır perdesi aralanmadı. Rojin Kabayiş'in cep telefonu Çin'de de açılmadı.
3: Sürekli söyledim, dedim bu bir cinayettir, intihar değil.
4: Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş 2024 yılında kaybolmuş. Acı haberi gelmişti. Rojin'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Davanın en önemli delillerinden biri olan cep telefonu İspanya'ya gönderilmiş ama sonuç alınamamıştı. Telefonu bu defa da Çin'e gönderildi. Ama telefonun şifresi Çin'de de kırılamadı. Telefona müdahale edilmesi durumunda yazılımın ve tüm verilerin silinebileceği uyarısı yapıldı. Telefonun önümüzdeki günlerde bir kez daha incelenmesine yönelik çalışma yürütülmesi bekleniyor.
1: İzmir'de vicdansız bir sürücü önündeki motosikletliye kasten çarptı. O anlardaysa bakın cep telefonu kamerasına nasıl yansıdı.
5: Evet, motorcuya çarpmaya çalışıyor, motorcuya vurdu.
6: Üstünden geçti.
4: Takip etti, çarptı ve kaçtı.
5: Evet, motorcuya çarpmaya çalışıyor, motorcuya vurdu.
6: Üstünden geçti.
4: Görüntüler İzmir Konak'tan.
7: Reis! Ustam, çektik çektik.
4: Bu sürücü motosikletliyi takip etti. Arkadan bilerek çarptı ve hızla kaçtı.
5: Adam yere düştü.
4: O sürücü yakalandı. 180 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine ve aracına da el konuldu.
5: Çarpmaya çalışıyor, motorcuya vurdu.
1: Efendim, Kanada'da yüzden fazla noktada orman yangını çıktı. Bir yük treni de alevlerin ortasında kaldı. Tren ateş tünelinden bakın nasıl geçti.
0: Yük treni orman yangının arasında kaldı. Alevlerin arasında işte böyle ilerledi. Ontario eyaletinde yüzden fazla noktada orman yangını çıktı. Yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar alevlerin kontrol altına alınmasını engelliyor.
8: Holy crap.
0: Ve alevler demir yolu hattına kadar ulaştı. Bir yük treni de kaçış imkanı bulamadı. Alevlerin arasında kaldı. Gökyüzü adeta turuncu bir renge bürünmüştü. Mürettebat telsizlere sarıldı. Yardım çağrısında bulundu. Güzergah adeta ateş tüneline döndü. Tren alevlerin arasında işte böyle ilerledi. Ve tren yangın bölgesinden çıkmayı başardı.
1: Efendim, Beyaz TV ekranlarından ayrılmamanızı rica edelim. Çünkü bültenimiz hayli yoğun ama şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim, bim,
6: kalbimde benim, bim, bim. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay, baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Regl gecelerimi.
2: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuk Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazan.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide, 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
7: Volkano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
12: Koçakla Festival şimdi.

0: efendim, devam ediyoruz Beyaz Ana Haber'e. Hatay'da bir kişi hırsızlara karşı akıl almaz bir çözüm üretti. Kendisine emanet edilen arabanın parçaları çalınmasın diye bakın ne yaptı.
1: Emanet namustur.
2: Hırsızlara karşı akıl almaz çözüm. Toros'u konteynerin üzerine çıkardı.
1: Konteynerin üzerinde Toros var.
2: Emrah Çakan'a arkadaşı 1978 model bir araba emanet etti.
1: Bu araç emekli bir şef astsubay arkadaşımın.
2: Ama arabanın parçaları sürekli çalınıyordu. Esnaf adam da ilginç bir çözüme başvurdu.
1: Biz yere koyduk, her Allah'ın günü bir şey çalındı.
2: Forklift yardımıyla aracı konteynerin üzerine çıkardı.
1: Aldık bunu, üst tarafa koyduk. Kimse erişmesin, bir şey çalmasın diye.
2: Gören dönüp bir daha bakıyor. Adres belirlemede vatandaşlara kolaylık sağlıyor.
0: Efendim, İstanbul'da bir markette müşteriyle çalışan arasında karpuz fiyatı tartışması çıktı. Sokağa taşan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
2: Karpuz fiyatından tartışma çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler bahçeli evlerden. Bir kişi markete girdi, karpuz almak istedi. Çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzlar arasında fiyat farkı vardı. Çalışanla tartıştı. Tartışma büyüdü, sokağa taştı. Gerilim gitgide tırmandı ve tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler yardıma koştu. Meydan muharebesinde korku dolu anlar yaşandı. Kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
0: Efendim, bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Ancak hep söylediğimiz gibi Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Çünkü birazdan Film Kuşağımız sizlerle olacak. Bizler de yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde inşallah yeniden

0: Biosite ilaç şirketi.
1: Evet Dimitri, her kahraman arayışı, her kahramanın ihtiyaç duyduğu şeyle başlamak zorunda. Bir düşmanla. Dolayısıyla kahramanımız Belefron'u bulmak için bir canavar yarattık. Chimera. Yalvarıyorum Dimitri. En kısa sürede Sydney'e gel ve Atlanta'ya giderken bana eşlik et. Nasıl yolculuk yaparsak yapalım, hedefimize tam 20 saat içinde varmak zorundayız.

0: Yüksel Tuzak'tayız. Pencereden bakarsanız Rocky Dağları'nın muhteşem manzarasını görebilirsiniz.
1: O saatte sanki hayatın ona bağlıymış gibi bakıyorsun doktor.
2: Evet. Sanırım biraz heyecanlıyım.
1: Yakında dostlarının yanında olacaksın.
2: Şimdi de bir dostumun yanındayım Dimitri.
1: Daha iyi şartlar altında görüşmediğimiz için üzgünüm.
2: Ben de üzgünüm. Sen üzgünsen ben de üzgünüm. Gratzky senin için çok iyi şeyler düşünüyordu.
1: Peki o ölmeden önce başardığınızı biliyor muydu?
2: Evet biliyordu. Sadece...
1: Kurtaracak sürede olmadı.
2: Hayır. Kaymera bir insana bulaştıktan sonra 20 saat geçmişse onu hiçbir şey kurtaramaz. Belefron bile.
1: Onları birlikte taşıyabiliyor musun? Güvenli şekilde.
2: Evet. Ve Tanrı'ya şükür sen bizi Atlanta'da güvenli bir yere götürebilirsin.
0: Yeniden kaptanınız konuşuyor. Kabin basıncında küçük ama beklenmedik bir basınç düşüşü tespit ettik.
3: Önlem olarak oksijen maskelerini indiriyorum.
0: Lütfen onları takın ve arkanıza yaslanın. Sakin olun. Endişe edecek bir şey yok.
4: Umarım bir şey yoktur.
2: Endişelendin mi?
1: Şimdilik hayır. Sen oksijen maskeni tak. Ben gidip bir bakayım.
2: Tamam. Tamam.
5: Neler oluyor?
4: Bilmiyorum.
5: Maskeler neden düştü?
4: Kabin basıncı düşmüş.
3: Denver Merkez burası Transpac 2207 747 yolcu uçağı. Kabin basıncını dengelemekte zorlanıyoruz. 1600 fitte inmek için alçalmaya başladık.
2: Kaptan.

0: Sanırım bir sorun var Dimitri.
1: Bana Dimitri deyip duruyorsun. Dememeni tercih ederim.
0: Sen Dimitri değil misin?

0: gelir. Wallace, bunu dikkatli taşı. Wallace, şeyi unutma.
1: Nobelium tankını boşaltmayı unutma.
2: Hepsi tamam şef.

7-9-9. Emrimle atlamaya hazır olun. 3-2-1 atlayın.

0: Günaydın bayan. Göreviniz eğer kabul ederseniz kaymera adı verilen bir nesneyi yeniden ele geçirmek olacak. İstediğiniz iki ekip üyesini seçebilirsiniz. Ama üçüncü kişinin Nayah Nordhoff Hall olması zorunlu. Kendisi bir sivil ve çok başarılı profesyonel bir hırsız. Bayan Nordhoff Hall'u ikna etmek, görev bilgilerinizi almak ve benimle seviyede buluşmak için 48 saatiniz var. Her zamanki gibi siz ya da grubunuzdan biri yakalanır ya da öldürülürse sekreterlik eylemlerinizle ilgili bilgisi olduğunu yalanlayacaktır. Ve Bay Hunt, bir dahaki sefere tatile çıktığınızda lütfen bize gittiğiniz yeri bildirme inceliğini gösterin.
1: Bu mesaj 5 saniye içinde kendini yok edecek.
2: Eğer nereye gittiğimi sana söylersem, tatile çıkmış olmam.

Hmm.

0: Bakıyorum bulmuşsun.
1: Burada ne arıyorsun?
0: Kilitleri açabilen bir tek sen misin?
1: He? Sadece güzel bir yüz değilsin demek.

0: Orada bulamayacaksın.
1: Lanet olsun. Neyi bulamayacağım?
0: Eski karısının yerden salı günü çıkarttırmaya çıkıyor.
1: Bana nerede olduğunu söyleyecek misin?
0: Sol tarafta.

0: Bu gerçekten çok rahatsız edici.
1: Alta geçmemi sen istedin. Sadece söyleneni yapıyorum.
0: Elbette.

0: Şimdi sen kimsin ve bana maliyetin ne olacak?
1: Yerinde olsam bunu yapmam.
0: Neyi?
1: Bunu.
2: Ne? Gelin.
1: Hayır.
2: Kıpırdama.
3: Olduğun yerde kal.
2: Kıpırdama.
1: Hayır. Çenkilo.
2: Olduğun yerde
1: Çenkilo.
2: Kal.
1: Çenkilo.
3: Bay Keyes, siz misiniz? Bu Bay Keyes. Sen güvenlik müdürü, özür dile.
1: Hayır. Özür dilemeye gerek yok. Ortağım Bayan Hall gerdanlığı çok güvenli bir yere kaldırdı ama anlaşılan o ki alarm biraz geç devreye girdi. Doğru değil mi Bayan Hall?
0: Kesinlikle. Çok geç devreye girdi.
1: Bu şartlar altında size tavsiyem alıcıları daha hafif ağırlıklara tepki vermeye ayarlamanız olacak. 40 kiloya ne dersiniz Bayan Hall?
0: Mükemmel.
1: Gidelim mi? Bayan Hall. Bir şey unutmuyor musunuz?
3: Ne yapmaya çalışıyorsunuz sen yörete? Beni soymaya mı?
0: Aklımdan geçmedi diyemem. Yarım milyonluk gerdanlığımı kaybetmen dışında hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Çuvallamış bile olsam oradan gerdanlıkla çıkmayı başarabilirim.
1: En azından çıkabildin.
0: Madem çalmama izin vermeyecektin, neden sonuna kadar izledin?
1: Ne kadar iyi olduğunu görmek istedim. Birlikte çalışabileceğimizi umuyorum.
0: Kulağa hoş geliyor. Muchacho! Ciddi olalım. Bahsettiğin şey her neyse, bu başarısızlığın ardından beni istiyor olamazsın.
1: Aslında fena değildin.
0: Beni rahatlatmaya mı çalışıyorsun? Çok nazik birisin. Gracias.
1: Pek sayılmaz. Alarmı ben çalıştırdım.
2: Hey, neler oluyor? Bu alarm neden çalıyor?
4: Bunlar ne?
0: Çamaşır yıkamam. Yemek yapmam. Ayrıca beni kullanmak için tuzak kuran küstah serserilere katlanamam.

0: Hola.
1: Merhaba. Biraz yavaşlayabilir misin?
0: Bu numarayı nereden buldun? Bende bile yok.
1: Hoşuna gitti mi?

0: Kenara çek ve beni dinle. Sadece dinlemeni istiyorum.
1: Neyi dinleyeceğim?
0: Yardımına ihtiyacım var. Senin de benimkine ihtiyacın olmalı.
1: Senin yardımına mı? Sen neden bahsediyorsun?
0: Scotland Yard'dan bahsediyorum. Interpol'den. Tüm polis birimlerinden. Hepsini senin için halledebilirim.
1: Ah yüce tanrım. Sen bir casusun. Eğer beni istiyorsan yakalamak zorundasın.

0: Tamam.
1: Salak şey!
0: Affedersin. Önüne bak, önüne bak.

0: Adın ne?
1: Ethan Hunt.
0: Evet Ethan Hunt. Benimle ne hakkında konuşmak istiyorsun?
1: Düşündüğünden çok fazlasını.
0: Bu çok çabuk oldu.
1: Bir süre beklemek ister misin?
0: Beklemek kimin umurunda?

0: Casuslara karşı düşmanlığı neden?
1: Üye kabul teknikleriniz berbat.
0: Tam olarak kitaba uyduğum söylenemez.
1: Bunun için kitapları var mı?
0: Her şey için kitapları vardır.
1: Söyle, sizden çaldıkları ne?
0: Ne çaldıklarını bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyorum.
1: Benim burada ne işim var? Oysa bir tür hırsızı yakalayacak. Hırsız olacağımı sanmıştım.
0: Ben de öyle. Sayılır.

0: Espresso, cappuccino.
1: Hayır, teşekkürler.
0: Otur, otur. Bu festival fazlasıyla garip. Azizlerini onları yakarak onurlandırıyorlar. Azizler için iyi şeyler hissetmedikleri ortada. Buraya gelirken neredeyse beni de ateşe vereceklerdi. Tatilini yarıda kestiğim için üzgünüm.
1: Yerimi bildirmediğim için özür dilerim.
0: Dileme, söylesen tatil olmazdı.
1: Tamam, eğer sen üzgünsen ben de üzgünüm.
0: Neden böyle söyledin?
1: Nasıl?
0: Sen üzgünsen ben de üzgünüm.
1: Şaka yapıyor olmalısın.
2: Evet Dimitri. Bir kez daha yardımına ihtiyacım var. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi ha? Hayatlarımızı kurtardığın zaman aslında tüm varlığımızı kurtarmıştın. Dimitri, bizim küçük bir sorunumuz var. Her kahraman arayışı, her kahramanın ihtiyaç duyduğu şeyle başlamak zorunda. Bir düşmanla. Dolayısıyla kahramanımız Belefron'u bulmak için bir canavar yarattık. Chimera. Yalvarıyorum Dimitri. En kısa sürede Sydney'e gel ve Atlanta'ya giderken bana eşlik et. Nasıl yolculuk yaparsak yapalım, hedefimize tam 20 saat içinde varmak zorundayız. Korkarım bu konuda senden başkasına güvenemeyeceğim. Dimitri, hep dediğimiz gibi sen üzgünsen ben de üzgünüm.
0: Neden bahsettiği hakkında bir fikrin var mı?
1: Bir fikir mi? Evet.
0: Ne gibi?
1: Hemen gidip almanın iyi olacağı gibi. Ve ticari bir uçakla götürmek kötü bir fikir olur. Hemen harekete geçelim. Hala Sydney'de mi?
0: Doktor Güled'in...

0: Vladimir Nikolovich öldü. Meslektaşı Gratzky de öyle. Ama daha önce oldu. Nikolovich'i Sidney'den bir uçağa bindirdik ve Rocky dağlarına çakıldı.
1: Öldü mü?
0: Beni dinliyor musun?
1: Ben olmadan bir yere gitmek istemediyse... onu uçağa nasıl bindirdiniz?
0: Aha, sen oradaydın. Seni bulamadığımda yerine birini koymak zorunda kaldım. Sean Ambrose en iyi seçimdi. 2-3 kez senin yerine geçmiş.
1: 2 kez.
0: Onun için fikrin ne?
1: Aramızda birkaç küçük hesap vardı. Sence de bunu sormak için biraz geç değil mi?
0: Hayır, pek sayılmaz. Uçak kayıtları... 2207 sefer sayılı uçağın kaptanı olarak Harold McIntosh'u gösteriyor. Medya ve diğer hükümet ajanslarını ilgilendirdiği kadarıyla Kaptan McIntosh o uçakta öldü. Ama aslında kaçırmıştı. Ne var ki sonraki uçağı yakaladı. Kargoda boyunu göz önüne alırsak oldukça küçük bir bavula sığdırılmış. Şimdi uçaktan biri operasyonu planladı ve uçağın düşmesini, kaza gibi görünmesini sağladı. Çok yetenekli biriymiş.
1: Ambrose'un buna sahip olmadığını ikimiz de biliyoruz.
0: Yani Ambrose olduğunu düşünüyorsun. Buna şaşırmadın.
1: Şu an geride pek çok ceset kalmamışsa işi tamamladığını hissedemez.
0: Evet, ama sormamız gereken neden yaptığı. Nikolovich'in taşıdığı bu kaymara denen şey nedir?
1: Bunu sadece Ambrose biliyor.
0: Bu durumda onu geri almalısın. Kaymara denen şeyi ve bize getirmelisin.
1: Bunun için onunla nasıl para kazanacağını bulmalıyız.
0: Bayan Hall burada devreye giriyor.
1: Anlayamadım.
0: Bayan Hall ve Ambrose'un bir süre çok ciddi bir ilişkileri olmuş. Kız onu bırakmış ve Ambrose onu o zamandan beri istiyor. Yerini bulmak için en kesin ve çabuk yol olacağını düşünüyor.
1: Sonra ne olacak?
0: Onunla buluşmaya başlamasını sağlayacaksın. Yeniden güvenini kazanacak ve sana bilgi verecek.

0: Onu hırsız olarak yeteneklerinden ötürü göreve alacağım izlenimini vermiştin, değil mi?
1: Seni yanlış yönlendirmişim ya da sen yanlış anlamışsın. Her iki durumda da ondan eski ilişkisine geri dönmesini istiyoruz. Daha önce yapmadığı hiçbir şey yapmayacak. Gönüllü olacağını da eklemem gerek.
0: Hayır. Bu tür bir şey için eğitimi yok.
1: Bir erkekle yatmak ve ona yalan söylemek için mi o bir kadın ihtiyacı olan tüm eğitime sahip?
0: Onu buna ikna edebileceğimi sanmam.
1: Zor mu olacak?
0: Çok.
1: Bu zor görev değil Bay Hunt. Bu imkansız bir görev. Zor sizin için çocuk oyuncağı olurdu. Önerilere açığım. Emrus'u bulmak için daha kolay bir yol bulursanız denemekte özgürsünüz. Bu arada eğer hala işi yapıp yapamayacağından şüpheniz varsa bunlara bakmanız iyi olabilir.

0: Nasıl bir insan böyle bir şey yapabilir?
1: Sean Ambrose gibi biri.
0: Doğru.
1: Aklımdan geçen bu değildi Naya.
0: Ama yapmamı istediğin şey bu.

0: Ne? Ah, bırak vicdanın sana yol göstersin. Söyleyeceğim bu mu?
1: Bunun gibi bir şey.
0: Benim vicdanım yok. Ben lanet bir hırsızım. Beni bunu yapmaya zorlayacak mısın?
1: Sonunda hayatım o kişiye bağlı olacaksa genelde zorlama yöntemini pek seçmem.
0: Tek sebebi bu mu?
1: Daha iyi bir sebep söyler misin?
0: Ben mi? Hayır. Ama bazı şeylerin fiziksel olmak dışında kişisel hale gelebileceğini de düşünmeni isterdim.
1: Tamam, tamam. Kendini iyi hissedeceksen bunu yapmanı hiç istemedim.
0: Evet, elbette.
2: Öyleyse inan bana.

0: Biliyorsun ortaya çıkıp hey hayatım ben döndüm dersen bundan hemen şüphelenecektir.
1: Onu şüphelendirmeyecek şey ne?
0: Ona acil olarak ihtiyacımın olması. Başımın kendi başıma asla çözemeyeceğim bir derde bulaşmış olması gibi.
1: İstediğin ciddi sorun sanaya. Bunu her zaman ayarlayabilirim. Bu verici yonganın izi kesinlikle sürülemez. Yerini bir uyduya bildirir. Veri sadece bu bilgisayar tarafından okunabilir. Yerini dünya üstünde herhangi bir yerde bir metreye kadar saptayabiliriz. Tutuklandıktan sonra dünyadaki tüm kanun koruma ajanslarına haber bültenleri geçeceğiz. Sean Ambrose'u tanırım. Ve garanti ediyorum o uçak düştükten sonra her birini izliyor olacak. Orada olduğunu bilecek. Ve seni kurtarmak için her şeyi yapacak. Naya. Naya. Seni kaybetmeyeceğim.

0: Hey Trent. Merhaba, William Braid ama Bill diyebilirsin. Yapmamı istediğin bir şey varsa söyle ve kenara çekil. Adamın benim.
1: Olamaz.
2: Çok doğru.
1: Hiç komik değil. Bu 800 dolarlık yeni almış. Üstelik beni helikoptere bu adamla bindirdin.

0: Ve zevk çocuklar.
1: Hadi bunu hızlandırmanın bir yolu yok mu?
2: Neyle? Bu işi yapabilecek tek bilgisayar bu.

0: Eğitim işte geliyor.
1: Hey. İşte nasıl hoş geldin diyeceğini bilen bir erkek. Yanlış anlama dostum. Sen de çok cana yakındın. Yani bu o mu?
0: Bu o biliyor.
1: O zaman onu yakaladık.
2: Ne yakaladığımızı bilmiyoruz. Çünkü elinde ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye sakladığını ya da Sydney'de ne yapacağını da.
3: Fazla eşyan yok.
4: Acele çıkmam gerekti. Sana fazlasıyla minnettarım şu an. Söylesene, beni nasıl buldun?
3: Seni hep nasıl bulduysam Elena'ya. Büyüyle.

0: Üstünde bir şey yok. Vericiye rastlamadım. Mikrofon da yok. Temiz.
1: Tüm kadınlar gibi.
2: Senin adan mı?
3: Hı.
2: Benim odam nerede?

0: Başardı. Binaya girdi.
1: Öyle mi? Biz sadece cehenneme bir kar topu attık. Neler yapabileceğini şimdi göreceğiz.
2: Hadi dene. Hadi dedim. Bedenini doğru hatırlamış mıyım diye merak ediyorum.

0: Üstümde nasıl duracağını merak etmiyor musun?
1: Tabii ki ediyorum. Ama sonra.

0: Her kahraman arayışı, her kahramanın ihtiyaç duyduğu şeyle başlamak zorunda. Bir düşmanla. Dolayısıyla kahramanımız Bellerophon'u bulmak için bir canavar yarattık. Kaymera.
1: Ne Korviç bir moleküler biyoloji uzmanıydı. Neden durmadan Yunan söylencelerini tekrarlıyor?
2: Ne Korviç'in uzmanlık alanı DNA moleküllerini bir araya getirmekti. Ve söylencede Bellerophon eski dünya...

0: Dünyayı teröre boğan, başı aslan başı, kuyruğu yılan kuyruğu canavar, Kaymera'yı öldüren prensi. Bence Nekorviç Kaymera adında korkunç bir virüs üretti. Ve ürettiği antivirüse Bellerophon adını verdi.
1: Bu kadar basit ha?
0: Neden olmasın?

0: 37 milyon pound. Nekorviç'in eseri için umut verici bir teklif. Bu kadar endişeli durma Huyu. Neredeyse yarısına geldik. Ve diğer yarısını almak için buna ihtiyacımız olacak. Evet. İş çözüldü.
1: Her şey değil. Gerçekten burada oluş sebebi ne?
0: Onun mu yoksa benim bakış açımdan mı?
1: Seni 6 ay önce terk ettiğinde tam olarak aşkından öldüğü söylenemezdi. Sormak istediğim güvenip güvenmediğin.
0: Zamanlamayı düşününce elbette. Uçak düştükten sonra 1 hafta içinde yakalanması. Mantıklı. Dahası çok şüphe uyandırıcı. Ama emin olmak için yeterli değil.
1: Yine de düşünsen iyi olur.
0: Söylesene Huyu. Nahay'ın hiçbir sözü ya da hareketi hoşuna gitmiyor değil mi? Ne kirli bir tırnağın var böyle.
2: Sean. Sean yapma. Sean lütfen.
0: Varsayalım görevimiz tehlike grubu tarafından gönderilen bir casus olsun. Neden kendimi onunla olma zevkinden mahrum edeyim? Onun benden öğrenebileceklerini benim ondan öğrenemeyeceğimi
2: tamam,
0: sanıyorsun.
2: Tamam. Tamam anladım.
0: Şimdi Huy, şunu iyi anlamalısın. Bazılarımızın alması gereken bazı zevkler var. Neden burada olduğunu bilsin ya da bilmesin. Bu riske girmek istiyorum. Çünkü Huy, amaçladığım şey bu.

0: pilotlar startla birlikte yarışa başladılar. 13 numara yarışı önde götürüyor. 13 numaranın arkasından 9 numarayla müthiş bir sprintle geliyor. 9 numara, evet 9 numara geçiyor 13 numara.
1: Ah hayatım, sen kazandın.
2: Sanırım öyle.
1: Bu atı neden seçtin? Daha önce hiç yarış kazanmamıştın.
2: Gece yarısı hırsızı.
1: Fazla söze gerek yok. Ben bir içki almaya gidiyorum. Hala belli neyi seviyorsun değil mi?
2: Hı hı.
3: Kederli yolcu.
2: Anlayamadım.
3: Kederli yolcu. Dördüncü yarışta. Merak etme, kazanacak.
2: Bunu kulağına koy.
4: Hemen yanındaymışım gibi konuşabilirsin.
2: Neredesin?
4: Pistin hemen dışında biniş bölümünde. Saat 2 yönünde.

0: nasıl gidiyor?
1: Tıpkı eski günlerdeki gibi.
0: Eski günlerdeki gibi mi?
1: Yaklaşık.

0: Emrah'ın evinde kimleri gördüğünü söyle.
1: Görebildiğim kadarıyla evin her yerinde yarım düzine adam var.
2: Belki daha fazla.
1: Hugh Stamp. Show'un eski bir dostu.
2: Tanıyabildiğim tek kişi o. Biraz garip
1: biridir. Bildiğim bu kadar.
0: Onu tanıyoruz. Şu anda tam arkanda sana bakıyorum.
2: Emrose gazetelerdeki bazı fotoğraflara bakıyordu.
1: London Times'ta 37 milyon vardı.
2: Bunun anlamı ne?
0: Muhtemel Kaymera alıcılarından teklifler.
3: Ambrose barda biriyle konuşuyor. İri bir, kızıl saçlı. Bir şeyler konuşuyorlar.
0: Kim bu adam?
4: Kontrol ediyorum Aid. John McLeod, Biosite İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı. 1989'da Biosite ise oyunlarıyla ele geçirmiş.
0: Korvich'in patronuydu.
4: Doğru.
3: Biosite'de onun için araştırmacı olarak çalışıyormuş.
4: Ambrose
3: McLeod'a dijital fotoğraf makinesinde bir şey gösteriyor.
0: McLeod'un baktığı şey her neyse pek hoşuna gitmedi.
4: Ambrose makinenin hafıza kartını çıkarıp bir zarfın içine koydu.
3: Sol iç ceket cebine yerleştiriyor.
0: Sol ceket cebi olduğundan emin misin?
4: Olumlu.
0: Naya. Naya, Ambrose sana doğru geliyor. Sol ceket cebinde...
1: Bir zarf var.
0: Çok doğru.
1: Seninle nerede buluşayım?
0: Padok yakınında 12 numaralı gişede. Bunu yapmak istediğinden emin misin?
1: Üstesinden gelirim. Demek geldin.
5: Hoşuna giden at var mı?
1: Evet. Kederli yolcu. Ama bahisler kapanmak üzere ve benim hiç param yok.
5: Naya.
1: Senin için sakıncası olur mu?
5: Tabii ki hayır. Ama geri ödemen gerekecek. Hem de faiziyle.
1: Bundan şüphem yok.
5: Dur biraz.

0: $1000 da benim için oyna.
1: Kazanan için mi?
0: Kime olabilir?
2: Bill'in ayağının izlenmediğinden emin ol.
3: Merak etme dostum.
2: Luther, dijital fotoğraf makinesi. Transfere hazır olun. Bahis gişesi 12.

0: Buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim.
2: Özür dilerim. Sanırım yanlışlıkla.
3: Ne dedin?
2: Ben hayır.
3: Gelecekte ne yaparsan yap adımlarına dikkat et. Kime çarpacağını asla bilemezsin. Tuvalet nerede?
2: Bilmiyorum orada.
3: Teşekkürler dostum.
4: Bütün yarış severlerin dikkatini. 5 dakika sonra bahisler kapanacaktır. Yarış severler, 5 dakika sonra bahisler kapanacaktır.
5: Nasıl gideceksin? Sakın arkanı dönme.
1: Başardım.
5: Arkanı döndün.
1: Ne yapacaksın? Dövecek misin?
6: Ben hazırım. Gönder eğitim.
5: Bunu alıyor musun?

0: Kaymeranın kana bulaşma süreci.
1: Sergei Gratski, bulaştıktan 20 saat sonra.
0: ...27 saat sonra.

0: 31 saat sonra. Hücrelerin hızla yok oluşu. Gratzky 34 saat sonra öldü.
1: Aman Tanrım.
2: Stem tuvaletten çıktı.
3: Şu anda sesin olduğunuz tarafa doğru geliyor.
4: Emros'un evinden çıkmanı istiyorum.
5: Sen neden bahsediyorsun? Ne oldu? Ne gördün?
2: Tamam. Şu anda tam arkanda Ethan.
4: Sen işini yaptın. Avustralya'dan çıkmanı istiyorum.
2: 30 adım.
5: Bunu nasıl yapmamı öneriyorsun?
2: 20.
4: 19. Seni etkiledi. Onun etkisindesin. Bunu yeniden düşünmek istiyorsun.
3: 15. 14. 13. 12.
4: Oradan çıkmanı istiyorum.
3: 11.
4: Kulaklığını ver.
2: 9. Ethan.
3: 8.
4: Eğer oradan çıkmazsan seni almaya geleceğim.
3: Ethan çekil oradan.
6: Parayı yatırdınız mı efendim?
5: Az önce.
7: Gözlerinizi pistten ayırmayın. Atlar yarışa hazır. Ve start emriyle atlar yarışa başladı. Müthiş bir mücadele izliyoruz.
8: Hadi! Hadi! Hadi! Seninki dışarıdan ataya kalktı. Hadi!
7: 3 numaralı geliyor. Evet.
8: Hadi!
7: Çok
8: hadi!
7: Heyecanlı bir yarış. Gerçekten heyecanlı bir yarış. Ve 1 numara kazanıyor.
8: Bir kez daha kazananı seçtin.
6: Yemeğe gideceğini sanıyordum.
8: Huy. Nekorviç hafıza kartının icabına bak.
6: Nerede?
8: Ceketimin iç cebinde, zarfta. Sağ ceket cebimde.
9: Biz teknoloji harikası Biosite binasındakiler sağlıklı yaşamın sonsuz uyanıklık olduğunu farkındayız. İster Royal Adams Hastanesi'nde bir eğitim merkezi açarak, ister pazardan aerosol ürünlerini çekerek ya da geçen ay Bruni Adası'nda yaptığımız gibi grip salgınını bertaraf ederek olsun, Biosite'de yaptığımız her şey sizin sağlıklı yaşamanız için yapılıyor.
8: Burada bir fırsat yakaladık. Ve benim kaçırmaya niyetim yok.

0: George. George. İlaç şirketi yöneticisi ender bir grip türü yüzünden hayatını kaybetti. Bu da ne böyle? George. George, George. Ne oluyor?
1: John.

0: Evet, bu tarafta kontrol ederim.
1: Tamam, bakalım. Sen kuzey tarafına baktın mı?
0: Baktım.
2: Sol tarafta kontrol ederim.
1: Tamam.

0: Nedir bu?
1: Eski bir arkadaşın ziyareti.
0: Sen o uçaktaydın. Sen öldün.
1: Ölüm? Kesinlikle. Ama ölüm biraz hafif kalıyor. Diğer taraftan meslektaşım Gratzky'de de senin nabzın ve kan basıncın vardı. Bir günden daha az yaşadı. Sana kaymera bulaştı dostum. Bunun hiç yararı olmaz. Hastane personeli bu şeye bulaşmak istemiyor çünkü. Doktorlar da başkaları gibi ölüm fikrinden hiç hoşlanmıyor.
0: Bana nasıl bulaşmış olabilir?
1: Gratzky de ölmeden 27 saat önce tam bunu sormuştu.
0: Sende panzehir var, seni lanet olası pislik. Belerofonu çaldın hepsini.
1: Tanrım.
0: İhtiyacım var. Hemen ihtiyacım var seni lanet olası Rus çingenesi.
1: Peki ya Gratzky? Ona kaymera virüsünü bilerek bulaştırmamış mıydın?
0: 20 saat içinde Belerofon'da tedavi edilmesi gerektiğini nereden bilebilirdim ki?
1: Bana sorarak.
0: Hala anlamıyorsun değil mi? Hastalığın gerçek dünyada ne kadar kötü olduğunu öğrenmek zorundaydım. Laboratuvar sonuçları yeterli değildi. Grip türleri üstünde gen transferi yaparak tüm grip hastalıkları için bir tedavi bulmaya çalışıyorsunuz. Ama aynı zamanda kaymera gibi korkunç bir hastalık da yaratıyorsunuz. Tedavisi paha biçilmez olacaktı. Belerofonu satmak için kaymeraya ihtiyacım vardı. Bunu anlamak o kadar zor olmamalı, öyle değil mi? Bak, bende virüs, sende de ilaç var. İkisine de ihtiyacım var. Eskiden bir penisilin iğnesi vücuttaki tüm mikropları öldürmeye yetiyordu. Artık yetmiyor. Var olan mikroskobik şeyleri öldürerek para kazanamazdım. Para kazanabilmem için yenisini yaratmama yardım edecektiniz. Evet işte, itiraf ettim. Ben John C. McLoy. Sadece para kazanmak için çalışırım. Sadece para. Şimdi o lanet olası Ambrose'la yaptığın tüm anlaşmaları unutabilirsin. Beni tedavi et ve yeniden işimizin başına dönelim.
1: Biliyor musun? Sanırım bunun için biraz geç. Gratzky'ye benden selam söyle. Elbette görürsün. Evet. Duymam.
2: Gerektiği kadarını duydum. Ne? Ambrose'un şüphelenmesine sebep olacak bir şey yapmamamız gerek.
3: En kısa sürede çıkmam gerektiğini söylemiştim. Beni almaya geldiğini sandım. Kurtulduğumu düşünüyordum.
2: Dinle beni. Konuşacak zamanımız yok. Bu çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Unutma. Ambrose ne derse yapmak zorundasın. Tamam mı? Anladın mı beni? Merak etme. Çok yakında hepsi sona erecek. Söz veriyorum.

0: sahip değil.
1: Mikroya bu yüzden ihtiyacı var.
0: Yani Biosite'a gider. Kaymerayı yok edersek... Emros hastalığı olmayan bir ilaca sahip olur. Ve hepimiz kurtuluruz.
2: Haklı çıktın. Hunt bu gece Maklo'yu kaçırdı. Artık biliyor. Biosite'a girmeye çalışacak.
3: Güzel. Öyleyse nerede olacağını biliyoruz. Tebrik ederim Hugh. Tebrik ederim.
4: Hey! Evine geldik dostum. Ev.
5: George nerede? Her zamanki şoförüm. Nerede o?
4: Hasta olduğu için gelmedi. Grip olmuş.
0: Binanın planı hazır mı? Burası olduğunu sanmıyorum.
1: Özür dilerim ama bu bir Biosite tesisi, bir depolama binası. Bir dakika için hazır olun. Evet, istersen şuna bir bak.
0: İçeriden dışarıya doğru başla.
1: Kameranın tüm üretim ve depolanması burada yapılıyor. 42. kattaki bu laboratuvarda.
3: Hunt'ın hedefi Kaymera olacak. Biosite binasında 42. katta üretilip depolanıyor. Eğer Hunt'ın nasıl çalıştığına bakarsak ve ben baktım... Bir çatışma yerine hep yanıltmayı tercih eder. Biosite'a asla güvenliğin güçlü olduğu giriş katından girmeyecektir.
1: Garaj girişi yok. Lobi dönüşümlü olarak 5 nöbetçi tarafından korunuyor.
0: Giriş katı kullanmayacağız. Bana çatıyı göster.
1: Çatı mı? Tek örneği bu. Yani türünün Atrium binanın merkezine kadar iniyor, 24 saat güneş ışığı depolama hücreleriyle doğal olarak ışıklandırılıyor. Virüs için mükemmel büyüme şartları. Laboratuvarın tavanını oluşturan cam bir kapakla son buluyor. Çatı kapakları güneş batımıyla birlikte kapanıyor. Ve kapaklar geceleri 40 saniyeden fazla açık kalırsa acil durum alarmları çalışmaya başlıyor. Bunları ben bile durduramam. Ethan, seni indirip kabloları geri çekmek için sadece 40 saniye süremiz var.
3: Hayır, Hunt, Biosite'a güvenliğin en az olduğu çatıdan bir yerden girmek isteyecektir. Ve güvenlik görevlisinin kılına zarar gelmemesi için bir tür akrobatik çılgınlığa kalkışacaktır.

0: Kontrol, kontrol, duyuyor musun?
1: Tüm sistemler çalışıyor.
0: Luther, durum nedir?
2: Henüz hazır değilim Ethan'ım, ben haber vereceğim.
0: Billy, biz hazır mıyız?
1: Tamam, paket 5 saniye sonra
2: iniyor. Ben hazır değilim, kapaklar hareket ediyor.
1: Hadi Luther, hemen gitmek zorundayız.
2: Bekleyin, erişim kodunu kırıyorum.
1: Luther, zaman azalıyor. Geri sayıma başladım.
2: Lütfen bebeğim, hadi açıl. Açıl dedim.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Şimdi iniyorum.
2: Ethan bekle.

0: 25, 24, 23,
1: 22, 21, 20.
0: Ethan kablodan
1: kurtulman için 19 saniyen var.
2: Tamam, kabloyu geri çekiyorum. Hadi! Hadi!
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: Verici devreye girdi. Bağlantı sağlandı ve kablo kurtuldu.
1: Laboratuvara girişten ya da çatıdan mümkün olan tek zamanda girecektir. Bu da 11'i tam bir dakika geçe olacak. Hava filtrelerinin sesi Hunt'ın girişini örterken nöbetçilerin görev değişimi de bizim aşağıdan girişimizi kolaylaştıracak.
2: Ethan, jeneratörler devreye girmek üzere.
0: Dostça bir uyarı. Seninle 8 dakika bağlantı kuramayacağız.

0: Hunt'ın herhangi bir parçasını korumaktansa Chimera'yı tamamen yok etmeyi tercih edeceğinden eminim. Bunu iki yerde yapması gerekecek. Önce virüslerin çoğaltıldığı kuluçka odasında. Ve son olarak aşılama odasında 3 enjektör tabancasındaki geriye kalan son virüsleri yok edecek. Bu silahlardaki virüsleri yok etmesine izin vermeyeceğiz.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Tatlı yiyelim.
3: Tatlı konuşalım.
4: Nesil di festi?
5: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
6: Sohbette lezzetlerin enfesti festi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızını da çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disc Milka ile aç kalbini yazar.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin ne?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
2: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.

0: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola.
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: Annem yaparsın dedi.
7: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
6: Gel!
8: Budur.
9: Gelmiş geçmişin iyi küsmüş.
8: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
8: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Ne oldu? İlk kez zamanında gelmeye mi karar verdin?
1: Pek sayılmaz dostum.
2: John C. McLoy.

0: Billy, sanırım bir sorunumuz var.
1: Ayak devreye çok erken girdi. Billy, beni duydun mu?
2: Evet, seni duydum Luther. Peki tam olarak nerede?
0: Binanın içinde.
3: Bir daha söyle dostum.
2: Sanki binada dediğin gibi geldi.
0: Öyle dedim, binada.
2: Öyleyse...
3: Yalnız olması pek olası değil.
2: Haksız mıyım dostum?
0: Şu anda asansörde Eaton'a doğru gidiyor. Sorun kaç kişi oldukları. Ama Eaton'a ulaşamıyorum. Jeneratörler durmadan bağlantı kuramıyor.
2: Ne zaman olacak bu?
0: Daha 5,5 dakikası var.

0: solüsyon içindeki kaymera virüsü için sıcaklık seviyesi elverişli düzeyin üstünde. Kaymera virüs solüsyonu kritik sıcaklıkta. Alarm. Kaymera virüs örnekleri tehdit altında. Alarm. Kaymera virüsleri yok edildi.
1: Sistem alarmı. Organizma imha edildi.
2: Hadi Ethan. Hadi.

0: Örnek mikrop taşımıyor. Kirletici oranı sıfır.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Lothar, yapabileceğimiz bir şey yok mu?
3: Ne yapabiliriz? Umarım sarı nokta kırmızıya ulaşmadan önce tüm mikropları öldürmeyi başarır.

0: Nasıl yolculuk yaparsak yapalım, varacağımız yere 20 saat içinde varmalıyız.
1: ...20 saat içinde Bellerophon'la tedavi edilmesi gerektiğini nereden bilebilirdim ki?

0: Evet, Hunt. Nasılsın?
1: Sadece griple savaşıyorum.
0: Oo. Biliyor musun, seni taklit etmenin en zor yanı her 15 dakikada bir aptal gibi gülümsemendi.
1: En zor yanının her fırsatta silahını çıkarma isteğini dizginlemek olacağını sanıyordum. O 747'yi düşünmekte o kadar acele ettin ki Kaymera'nın gerçekte ne olduğunu bile anlayamadın.
0: Ne olduğunu biliyordum.
1: Öyleyse zavallı adamın canlı virüsü kaçırmasının tek yolunun kendine enjekte etmesi ve kan dolaşımını taşıyıcı olarak kullanması olduğunu da biliyor olmalıydın. Ama uçağı düşürürken almak için geldiğin şeyi de yok etmiş oldun.
2: Durun! Size ateşi kesmenizi söyledim. O silahı vurursanız lanet olası virüs her yana yayılacak.
1: İşte orada çocuklar. Son kalan. En iyi teklif neydi?
0: Neden? Daha iyi bir teklif mi yapacaksın?
1: 37 milyondan mı? Hiç sanmam.
0: Demek biri sana bizim mektuplarımızı taşıyordu. Hadi buraya gel, yaramaz kız.
1: Sean, o buraya ait değil. Bırak gitsin.
0: Sen olmasan hiçbir zaman burada olmayacaktı Hunt. Şu andan itibaren ona olacakların sorumlusu sensin. Ve eğer onun iyiliğini düşünüyorsan, sana tavsiyem enjektörü alıp bana getirmesini söylemen olabilir. Seçim sana ait Hunt.
3: Raya burada, birader. Duydun mu?
1: Teşekkürler.

0: Aldığında seni vurmayacağını nereden biliyorsun?
1: Lütfen. Kimse Naya'yı yaptıklarından sorumlu tutamaz. Kadınları tanıyorsun dostum. Hepsi maymun gibidir. Yenisine tutunmadan ellerindeki dalı bırakmazlar. Al onu Naya. Ben seni korurum.

0: değildi. Bir şey düşünmüyordum. Sadece ikimizin de zarar görmesini engellemeye çalıştım.
1: Bir de vicdanım yok diyordum.
0: Sanırım yalan söyledim.

9 saat 58 dakikamız var. Bu süre dolmadan Bellerofon'u vücuduna enjekte etmiş olacağım.

0: Hayatın için yalvarmak ister misin? Öyle olsun. Ölmeye ne dersin? Bu şekilde beni de çok zengin edebilirsin. Birkaç saat içinde yeni bir Pandora olarak tarihe geçeceğinden emin olabilirsin. Hoşça kal.
1: Uyduya ulaşana kadar layağın yerini tespit etmeme imkan yok. Ve bunu bu bilgisayarı onarana kadar yapmam imkansız. Ve bu biraz zaman alır. Ne kadar zamanı kaldı?
2: Fazla değil. Ama ne olursa olsun Naya'nın icabına bakacak.
3: Ne demek istedin?
2: Eğer Bellerophon injekte edilmezse kendini öldürecek. Bu yüzden acele etmeliyiz.

0: Ambrose ve ekibi şimdi köprünün üstünden geçti. Benaya yanlarında değil.
1: Anlaşıldı.
0: Her şey yolunda mı?
2: Burada sıkı bir güvenlik var gibi görünüyor.
0: Oradan nasıl görünüyor?
1: Riskli.

0: DNA'lar uyuyor. Kan kaymerayla dolu. Ve Bellerophon da kesinlikle ellerinde.
1: Evet, hem virüse hem de panzehirine sahipsin. Bu durumda sana 30 milyon borçlandım.
2: Tam sayılmaz. Sadece paranı istemiyoruz.
1: Ne istiyorsun peki?
2: Hisse. Bay McLoy. Daha ayrıntılı konuşmam gerekirse hisse senedi. Serbest bırak. Şehrin tam ortasında. Ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi.
3: Ethan, Ambrose'un telefon görüşmesini saptadık. Naya serbest bırakıldı.
4: Sanırım hala hayatta.
5: Nerede?
3: Sydney'de bir yerde.
5: Sydney'de bir yerde mi? Daha net konuşamaz mısın?
4: Küresel yer belirleme sistemi bilgisayarda çalışmadan yapamam.
5: Süremiz azalıyor.
2: Panzehiri ne kadar sürede üretebilirsin?
1: Aldıktan sonra hiç zaman kaybetmeden.
2: Güzel. Biosite hisselerinin tavan yapmasına sadece birkaç hafta kaldı.
1: Sen neden bahsediyorsun?
2: Bir kaymera salgınından.
1: Nerede?
2: Sydney merkezinde. Başlangıç olarak. Siz ilacı sağlayın Bay McLoy. Biz talebi yarattık bile. Sydney'de 3 milyon ve Avustralya'da 17 milyon insan birkaç gün içinde Bellerophon'a ihtiyaç duyacak. Dünyanın kalanını saymıyorum. Şimdi, işte yapacağımız şey şu. Wallace, hisselerin değeri
6: 93.4 milyon.
2: Bu durumda Bay McLoy, 480 bin hisse satın almamız gerekecek. 30 milyonunuzu bu hisseleri almak için ödünç alacağız. Hisseleriniz hiçbir zaman 31 dolardan fazlaya satılmadı. Ama hisseler 200 doların üstüne çıktığında...

0: Bu hisseler milyarlar değerinde olacak. Ve ben Biosite'ın %51'ine sahip olacağım Bay McLoy.
1: Bu kabul edilemez. Şirketimin kontrolünü ele geçirmene asla izin vermem.
0: Hemen otur yerine.

Bir milyarder olacaksın. Bu iflas etmekten iyidir. Sırada bekleyen teröristler ve diğer ilaç şirketleri var. Top sizde Bay McLoy.

0: Zamanımız gittikçe azalıyor Bay McLoy. Anlaşmamızı sonuçlandırmamız gerek.
1: Evet. Parayı transfer et.
0: Takip et. Ve bana haber ver.

0: Ellerini yavaşça havaya kaldır.
1: Bunu yapmamı istediğinden emin misin?
0: Ellerini yavaşça havaya kaldır.

0: Ethan, Ethan duyuyor musun?
1: Ethan cevap ver.
2: Transfere devam et.
3: Transfer işlemde.
4: Sean, fare tünelin sonuna ulaştı.
3: Yaşıyor mu?
4: Evet, öyle sayılır.
3: Öyleyse bana getir.
0: Şimdi.
3: Transfer tamamlandı. 30 milyon pound.
5: Sean, transfer tamamlandı.

0: İnlemeyi kes artık.
1: Korkarım, başka şansı yok. Sanırım çenesini kırdı.
0: Stamp, çok etkilendim. Bak, fazla zamanım yok Hunt. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Bize koca bir gülümseme vermeye ne dersin? Hayır mı?
2: Ne yapıyorsun?
0: Hemen diz çök. Yoksa ölürsün. Şimdi. Bu genellikle silahını boşaltmak olarak bilinir.

0: Woodson, benim için köprüyü temizle.
1: Hunt köprüye doğru geliyor. Saat 12 yönünden yaklaşıyor.

0: Eaton, bilgisayar çalışıyor. Ne ya, buldum.
1: Şehirden ayrılmış.
0: Kuzeyburnu'na doğru ilerliyor. Kayalıklara yaklaşıyor.
1: Ama görüntü alamıyorum.
2: Anlaşıldı. Virüsün etkisini göstermesine çok az zaman kaldı. Hemen yerini belirle ve onu al. İyi nişan alamıyorum.
0: Eaton, seni korumamız mümkün olmayacak.
2: Galiba kulaklığım arızalandı. Beni uydudan takip edin. Niall'ı bana getirin.
0: Millie, hemen kuzey burnuna, çabuk ol.

Hadi ateş etmeye devam et. Hiçbir şey göremiyorum. Yavaşla, yavaşla.

Hadi durma. Kullan onu Ant. Bu kötü bir ölüm olmaz. O ölümünden daha iyi olacağı kesin.

İşte orada.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.

0: Çek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti,

gibi şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Kobiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen Kobiler, Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10

tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi

0: kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Günlük pedin olayı bu.
4: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix Sat.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
2: Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
4: gazoz. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
6: Ice Break. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
7: Allah aşkına neden?
6: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır şaka mati.
6: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamadı pop kek.
8: Doymayana pop kek, pop kek. Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi püsküş.
8: Şeftali.
9: Budur.
8: Boş ver sen bu reklamı.
9: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
8: Füsti.
10: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Bayan Holun kanında kaymara virüsünden hiçbir iz yok. Antikorlarına bile rastlamadık.
1: Evet, bu kadarını biliyorum.
0: Ama size

0: Chimera virüsünden canlı örnek getirmeniz konusunda kesin emir verilmişti Bay Hunt. Onu ele geçirdikten sonra yok olmasına nasıl izin verdiğinizi öğrenmek benim için çok ilginç olacak.
1: Ateşle. Aslında en iyi yöntem.
0: Ya. Evet Bay Hunt, Bayan Hall'a gelecek olursak gösterdiği çabalardan ötürü tüm suç kayıtları en yakın zamanda silinecek. Onaylayacağınıza eminim.
1: Onaylıyorum.
0: Evet. Kendisi nerede bu arada, fikriniz var mı?
1: Bilmiyorum. Hiç fikrim yok.
0: Peki planınız nedir?
1: Bilmiyorum. Belki bir tatil. Gideceğim yeri bildiririm.
0: Bunu yapmanız gerekmez. Söylerseniz bir tatil olmaz.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Küp zamanın başlangıcından önce de vardı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz dünyalar yaratabilecek ve onları yaşamla donatacak güce sahip olduğuydu. İşte ırkımız da böyle var oldu. Kısa bir süre uyum içinde yaşadık. Tüm büyük güçlerde olduğu gibi bazıları onu iyilik için, bazıları da kötülük için istiyordu. Ve sonuçta savaş başladı. Bu öyle bir savaştı ki gezegenimizi ölüm sarana değin yiyip tüketti. Ve küp uzayın engin derinliklerinde kayboldu. Biz de dünyamızı yeni baştan inşa etme umuduyla uzayın dört bir yanına dağıldık. Yıldızları, gezegenleri teker teker aramaya başladık. Tam umutlarımızı yitirdiğimiz anda dünya adındaki bir gezegenden bir şey keşfedildiğine dair mesaj aldık. Ama ne yazık ki geç kalmıştık.
1: Katar, Orta Doğu, günümüz.
2: Burada 5 ay geçirince insanın canı ev yemeği istiyor. Annemin timsah güvecinden bir tabak.
3: 2 haftadır ızgara timsah ve cırcır böceği deyip duruyorsun. Hayatta annenin evine gitmem Fik. Çok ciddiyim.
2: Tamam, abi,
3: annenin evine gitmeyeceğim.
2: Timsahlar nefis etleriyle meşhurdur dostum.
3: Evet anlıyorum.
2: Kompo gidiram bu ne çurada. Yo no.
4: Dilimizi konuş. Bak bunu kaç kere konuştuk değil mi? İspanyolca konuşmuyoruz. Daha kaç kere söyledim.
2: Neden beni bozuk duruyorsun? Bu bana atalarımdan bir miras.
4: Tamam.
2: Kültürümü devam ettirmek istiyorum. Ne var bunda?
4: Ne istersin onu konuş.
5: Hafta sonlarını hatırlıyor musunuz?
4: Evet.
5: Futbol maçlarını, gazı kaçmış ve sosisli.
2: Kusursuz gün. Ya sen yüzbaşı? Sen de anlatsana.
4: Yeni doğan kızımı kucağıma almak için sabırsızlanıyorum.
2: Ah canım benim.
3: Çok özledim.
4: Sözün.

0: hazırım. Hey, içinizde varsa gelsin de sahada görüşelim.
1: Hey!
2: Saksın hava yüz.
0: Hareketi izle bebek. Tıpkı Jordan'ın gençliğindeki gibi savunmayı sıkıştırıyor.
1: Çekilin kızlar.
3: Ya. Yapma ya.
4: Lenny!
5: Hey, ne var ne yok?
4: Su.
5: Ha, sağ ol. Bana yardım eder misin?
6: Albay Sharp, 16 kilometre ötede kimliği belirsiz bir nesne var efendim.
7: Kimliği belirsiz hava taşıtı. Amerikan askeri hava sahasına izinsiz giriş yaptınız.
8: Hemen kimliğinizi belirtip doğu yönüne ilerleyin. Raptor 1, Raptor 2. 250'a yönelip önünü kesin. Haydut şu an 16 kilometre uzağınızda.
7: Hava taşıdı.
8: Saksın hava üstüne kadar size eşlik edilecektir. Karşı çıkmanız halinde zor kullanılacaktır.
2: Anlaşıldı.
0: Simgesi 4500X.
9: Efendim, burada 4500X'in 3 ay önce Afganistan'da düştüğü yazıyor.
8: Mutlaka bir hata olmalı. Şunu 2 kere kontrol et.
9: Ettim efendim. Arkadaşım da helikopterin içindeydi.
0: Size Saksın hava üstüne kadar eşlik edeceğiz. Takip edin lütfen.
8: Radar mesafe nedir?
0: 8 kilometre efendim.
2: Karım attım.
10: Evet yüzbaşı.
11: Hanımlar.
4: Bak.
2: Aman tanrım, şuna bakın nasıl
12: da büyümüş. Şu yanakları ısırasım geliyor. Tatlım, çok güzel bir çocuk yapmışız.
2: Bu lafı herkes söyler biliyorum ama bizimki gerçekten harika olmuş. Çok güzel.
4: Gülüşünü senden almış.
12: Güldü mü?
4: Evet, hem de ilk kez.
12: Demek sen pırt yapmadığına emin misin?
4: Hayır, o bir hanımefendi. Henüz seni tanımıyor ama tanıyacak.
8: 4500X. Bunda bir terslik var.
0: Haydut iniyor.
2: Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Radar gitti. Helikopter yüzünden.
13: Hey, ne oluyor?
2: Sera. Hey. Sera, beni
0: bilmiyorum ama yakında evde olursun. Seviyorum.
8: BH-53 pilotu, hemen motoru kapa. Derhal dışarı çıkmazsanız sizi öldüreceğiz.

0: peşinde. Hemen hattı kesin.
1: Anahtar!

0: Pekala Bay Whitlicki, sıra sizde.
1: Özür dilerim, çanta biraz karışık.
2: Bak şimdi.
1: Pekala. Benim aile soy ağacı...
0: Bunu hanginiz yaptı? Çocuklar, biraz sorumluluk. Hı?
1: Tamam, şey... Ailemin soy ağacını araştırdım ve başlangıç noktası olarak büyük babam... ...ünlü kaptan Archibald Whitwicky'yi esas aldım. Kendisi ünlü bir kaşif. Aslında Kuzey Kutup Dairesi'ne ilk defa keşif gezisi yapanlardan. Bu önemli bir şey. 1897 yılında 41 cesur denizciyle Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktı. İşte hikaye böyle. İşte burada da 19. yüzyıldan kalma büyük babamın aleti var. Bu elimdeki de 80 papellik bir kadrant. Tabii hepsi satılık. Mesela burada bir stand var. 50 papeli bastıran alır kelepir. Hele bu müthiş büyük babamın gözlüğü. Henüz değerini bilmiyorum ama harika olduğu ortada.
0: Karaciğerini de bana satsana. Bay Whitwicky, burası bit pazarı değil, 11. sınıf. Büyük babanız bu davranışınızdan hiç hoşlanmazdı herhalde.
1: Biliyorum, özür dilerim. Ben sadece araba almak için para biriktiriyorum. Tüm bunları de bulabilirsiniz. Kabul ediyorum, nakit de uyar. Mesela bu pusula harika bir kolomb günü hediyesi olabilir.
0: Sam.
1: Bitiriyorum. Hani şu dahi olan büyük babam... ...tımarhaneye yattığında ne yazık ki iyice kafayı yedi. Ve bu semboller ve saçmalıklar da keşfettiğini düşündüğü... ...dev buz devri adamı ile ilgili şeyler işte.
0: Pekala. Belki yarın sınav yaparım, belki de yapmam. Biraz uykunuz
1: alıyor
0: kaç.
1: Hadi. 50, 40, 30. Efendim, özür dilerim. Tamam. İyiydi değil mi?
0: Tam bir B eksi diyebilirim.
1: B eksi mi?
0: Kalkmış sınıfımda büyük babanın döküntülerini satıyor.
1: Ama sınıf bayıldı. Bana bir iyilik yapar mısın? Ne? Şu pencereden babama bakar mısın? Yeşil arabadaki. Bakın size bir delikanlının düşünü anlatacağım. Ve ona verilen bir sözü. Gözlerimin içine baktı ve evlat bana 2000 dolar ve 3 tane A getirirsen sana araba alacağım dedi. Tamam mı? 2000 ve 2 A hazır, anlatabildim mi? Tam oldu derken B eksi alıyorum ve puf uçtu gitti. Elimde patladı. Şimdi kendinize bir sorun. İsa olsa ne yapardı? Evet! A eksi aldım.
3: Dur göremiyorum. Bu bir A.
1: Harikayım.
3: Öylesin. Sana küçük bir sürprizim var evlat.
1: Nasıl bir şey?
3: Küçük bir sürpriz işte.
1: Hayır baba. Şaka yapıyor olmalısın.
3: Evet, elbette şaka. Alacak halim yok ya.
1: Bu komik mi şimdi?
3: Komik tabii.
1: Senin derdin ne?
3: Sana alacak göz var mı bende? Çok beklersin.
1: Seninle yol boyunca konuşmak istemiyorum.
3: Hadi ama, sadece eşek şakası yaptım.
1: Komik değil dedim ya.
4: Kuzenini şu palyaço giysisinden kurtar, yine sıcak çarpacak. Beyazları korkutuyor.
1: Piştim burada ya, makyajım aktı. Bu mu? Yok artık, bu da ne? Arabanın yarısını ödeyeceğim dedin, hurdanın değil baba.
3: Ben senin yaşındayken dört tekerleğe de razıydım.
1: Bak şunu açıklığa kavuşturalım. 40 yıllık bekarı izledin mi sen?
5: Evet.
1: Tamam, bak işte bu o ve bu da 50 yıllık bekar.
3: Anladım.
1: Bekar mı kalayım istiyorsun? He?
3: Fedakarlık yoksa
1: zafer de olmaz. Biliyorum, meşhur Whitwicky ilkesi. Evet.
3: Doğru.
4: Abiler, en babi Bolivya, ülke gibi ama... olmazsınız.
3: Öyle mi?
4: Yardımcı olayım.
3: Bu benim oğlum. Ve ilk arabasını alacak.
4: Siz de bana geldiniz.
1: Getirildim.
4: Bu tabisi bir aile yapar. Bana babi amca diyebilirsin. Ben sana ne diyeyim evlat?
1: Sam.
4: Gel benimle oğlum. Sam, seni özgürlüğe götürecek yol... işte bu kaputlardan birinin altında. Sana bir şey söyleyeyim evlat. Sürücü araba seçmez. Araba sürücüsünü seçer. İnsanlar ve makineler arasında mistik bir bağ vardır. Bana istediğini söyle. Ama yalancı diyemezsin. Hı. Özellikle de annem yanımdayken. İşte annem. Hey anne! Elimde bir taş olsa şimdi kafanı patlatmıştım senin. O sağır sen, biliyor musun?

0: olmasın. Şuraya bak. Bir erkeğin isteyeceği veya ihtiyaç duyacağı her şey var burada.
1: Bu fena değil. Ve şunlar da yarış şeritleri değil mi?
0: Evet, yarışı. Evet de bu da neyin nesi ya? Bu araba da nereden çıktı? Mene!
2: Ne?
0: Bu da ne? Bir kontrol et şunu.
2: Bilmiyorum patron, hiç görmedim, ne bileyim.
0: Bırak bu ağızları da, öğren şunu hemen beni.
1: Bu iyiymiş.
3: Kaç para?
0: Şey... Bu arabanın yarı klasik olduğunu, zarif lastiklerini ve özel yapım boyasını göz önüne aldığımızda...
1: İyi de boyası solmuş bunun.
0: Yine de özel yapım.
1: Özellikle mi soluk?
0: Bir acemin anlamasını beklemezdim zaten. 5000.
3: 4000'den fazla vermem. Kusura bakma.
0: Evlat, hadi in arabadan canım.
1: Hani araba sürücüsünü seçer diyordun?
0: Bazen de babası pinto olanları seçer. İn hadi. İşte burada 4000'e harika bir tane var.
3: Sam, bak orada çizgili bir
1: var. Hayır, ben çizgili bir da istemiyorum.
0: İşte bu da klasik bir araba. Birkaç gün önce sattığım arabanın...
3: Vay canına.
0: Ben iyiyim.
3: İyisin.
0: Bunu şimdi balyozla parçalayacağım. Hey Mene! Soytarı kuzeninle balyozları alın ve şunu parçalayıverin oğlum. İşte en sevdiğim. Alabim yolunda geç.

0: dert mi ne senin?
1: Washington.
2: Steve.
1: Merhaba Sayın Bakan.
2: Bunlar çok genç.
1: İnanın hepsi de bu konuda uzman efendim. Liseden beri NSA tarafından eğitiliyorlar.
3: Millet. Şuraya bakın, savunma bakanı geldi. Eyvah, kıyafetim de pek uygun değil.
4: Bayanlar baylar, sayın savunma bakanımız.
2: Lütfen oturun. Ben John Keller. Burada ne işimiz var diyorsanız, işte size neden. Dün bölge saatiyle 19'da Katar'daki Saxon İleri Operasyon Merkezimiz saldırıya uğradı. Bildiğimiz kadarıyla kurtulan olmadı. Saldırının amacı askeri ağımıza sızmaktı. Neyin peşinde olduklarından tam olarak emin değiliz. Ama bunu başaramadıklarını biliyoruz. Bu yüzden tekrar deneyeceklerini tahmin ediyoruz. Şu ana değin saldırıyı üstlenen olmadı. Elimizdeki tek doğru düzgün bilgi ise işte bu ses. Sistemimize sızan sinyal bu. NSA var gücüyle çalışıp analizler yapıyor ve olası iletişimleri dinliyor. Ama bunu yapanı bulmak için yardımınız gerek. Artık sinyal analizi konusundaki yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Şu an diken üzerindeyiz. Başkan Basra Körfezi ve Sarıdeniz'e savaş birlikleri sevk etti. Bu iş artık çok ciddileşti. Sizi sorumlu subayla baş başa bırakıyorum. Hemen çalışmaya başlayın. Hepimize bol şans.
5: Mojo, arabayı hallettik. Şimdi kız lazım. Tabii kızla çıkmak için de para gerek. Hiç teklif yok.
6: Oh, harika. Metelik yok.
5: Hey Mojo, ağrı kesici vereyim mi? Ha, hayır, daha olgunlaşmamış. Güzel, ne oluyor? Hiç, sadece arabamla dolaşacağım, tur atacağım. İşte artık kırındı. Bunlarla kafayı bulduğunu biliyorum ama bir daha yatağıma işersen dışarıda uyursun, tamam mı? Hepsi bu, başka yok. Seni gidi keş.
7: Ron, bu karo yamuk.
8: Evet, olabilir.
7: Bu karo da oynuyor.
8: Evet, biliyorum, birazdan ilgileneceğim.
7: Neden bir usta tutmadık ki?
8: Aa Sam, ne? Çimlerimin üzerinde ayak izini görmek istemiyorum.
5: Ne, ayak izi falan yok.
8: Bu yolu neden yaptın? Lütfen artık bu yolu kullan, olur mu
5: Baba,
8: Sam?
5: Baba, çimler hepimize ait.
8: Kendi çimine bakım yaptığında anlarsın.
5: Tamam, buna daha fazla dayanamayacağım.
7: Ne oldu?
5: Erkek bir köpeğe kız takıları takıyorsun. Yazık, bir köpek şivaba bile olsa bu kadar kötü davranılmaz.
7: Bence çok havalı. Saat 11'de evde olacaksın.
5: Ya tabii.
8: Saat 11'de.
7: Lütfen arabayı düzgün kullan.
8: Demirini tak.
9: Hale bak. Ama ucuzcusun.

0: İlk arabası. Ne bekliyordun ki?
1: Kurtulan var mı yok mu? Şu an için net bir bilgimiz yok. Tüm dünyadaki üslerimiz en üst hazırlık seviyesi olan DEFCON Delta konumunda. Daha önce hiç görmediğimiz kadar etkili silahlarla karşı karşıyayız. Tüm dualarımız Saxon bölgesindeki askerlerimizin aileleriyle.
2: Daha önce böyle bir silah sistemi görmedim. Isı algılayıcılar dış kaplamasının bir tür görünmez koruyucu kalkanla çevrelenmiş olduğunu gösteriyor.
3: Bu imkansız. Görünmez güç alanları sadece çizgi romanlarda bulunur, değil mi?
4: Bilmiyorum oğlum.
5: Nedir bu böyle?
4: Annemin özel yetenekleri vardır. Bazı şeyleri görür. Ben de o geni taşıyorum ve bize saldıran şu şey var ya. Bence bu iş bitmedi.
3: O zaman şu voodoo büyülerini kullanıp bizi buradan çıkarır mısın?
2: Fotoğrafını çekiyordum. Galiba beni gördü. Doğruca bana baktı.
6: Bu şeyi bir an önce Pentagon'a götürelim. Neyle uğraştığımızı bilsinler.
7: Telsizin işi bitmiş. Kesinlikle hiçbir sinyal alamıyorum.
8: Mahmut.
6: Evin çok uzakta mı?
9: Çok değil. Şu dağın tepesinde.
6: Telefon var mı?
9: Var.
6: Öyleyse gidiyoruz.
10: Partiye davet edildiğimize emin misin?
4: Elbette Miles. Orası bir göl. Yani kamuya ait.
10: Aman tanrım. Aman tanrım, Mikiela da gelmiş. Sakın abuk subuk hareketler yapayım deme. Yakışıklı mıyım?
4: Evet, öylesin. Tamam.
11: Eğlence çıktı. Dostum, araban. Harika. Hey. Burada ne yapıyorsunuz?
10: Ağaca tırmanacağız.
11: Bu belli oluyor. Eğlenceli olmalı.
10: Öyle.
11: Seni hatırladım ya. Geçen sene bizim futbol takımına girmeye çalışmadın.
12: Annene haber ver.
10: Aa, yok canım, yok yok, öyle değildi. Yani ben aslında bir kitap için biraz araştırma yapıyordum, o kadar.
11: Aa, yok canım.
10: Evet.
11: Peki konusu ne? Beceriksizliğin mi?
10: Aslında futbol ve beyin hasarı arasındaki ilişki. Gerçekten güzel kitap. Arkadaşların çok sevecek. İçinde kaybolacakları renkli sayfalar ve hikayelerle üç boyutlu resimler var. Çok eğlenceli.
11: Aman ne konu.
9: Tamam. Boş ver.
11: Hey millet, bir parti vardı ya. Hadi oraya gidelim.
10: Artık ağaçtan inebilirsin. Hadi lütfen in şu ağaçtan, lütfen. Ne yapıyorsun?
4: İndim ya işte. Bütün kızlar bize bakıyor.
10: Salak durumda düştüm. Kendimi hıyar gibi hissettim.
9: Bırak da ben kullanayım.
11: Aa, hayır olmaz. Bu oyuncak değil tatlım. Lastiklere baksana. Parçalansınlar istemem. Hayır. Benim küçük tavşanım neden arkaya atlamıyor?
9: Aa, sana küçük tavşanın olmadığımı söylememiştim, değil mi?
11: Peki. Sonra ararsın.
4: Hey, bu radyonun nesi var böyle?
10: Onu evine bırakacağım.
4: Ne? O adi bir sporcu yalakası. Bırak otostop çeksin.
10: 15 kilometre ötede oturuyor. Bu benim tek şansım. Anlayış göstermelisin.
4: Peki onu arkaya atarız, olur mu?
10: Arkaya mı atarız?
4: Yani öyle
10: dostum. Arkaya oturtmayacağım. Hemen aşağıya.
4: Bu kural ilerledi.
10: Ne kuralı?
4: Arkadaş kızdan önemlidir.
10: Miles, yalvarıyorum, in. Tamam mı?
4: Bunu bana yapamazsın.
10: Şimdi hemen arabamdan in.
4: Benim Sam. With Wiki. Umarım seni rahatsız etmiyorumdur. Emin misin? Peki dinle, seni eve atabilir miyim? Yani bırakabilir miyim demek istedim. Arabamla evine. Atla hadi.
9: Burada olduğuma inanamıyorum.
4: İstersen saklan, merak etme, kırılmam.
9: Aa, hayır onu demedim. Yanında olmayı kastetmiyorum. Benim derdim içine düştüğüm durum. Ha. Evet. Hep aynı şey oluyor çünkü bilemiyorum. Galiba benim bol kaslı ve geniş omuzlu erkeklere karşı bir tür zaafım var.
4: Geniş omuzlar. Şey ya, arabaya bir iki eklenti yaptım. Mesela şuraya bir ışık ve şuraya da disko topu. Böylece ışık toptan yansıma yapıyor.
9: Okulda yeni misin sen? Yani bu yıl mı geldin?
4: Hayır.
10: birinci sınıftan beri aynı

0: ortaktayız.
1: Cidden mi?
0: Evet.
1: Hadi canım.
0: Evet, epey oldu.
1: Peki, hiç ortak dersimiz var mı?
0: Evet, elbette.
1: Hangisi?
0: Tarih. Dil bilgisi, matematik, fen bilgisi.
1: Sam.
0: Sam, evet.
1: Sam değil ki ki.
0: With Wiki, evet.
1: Ya ben özür dilerim.
0: Hayır, hayır.
1: Sadece önemli. Seni hatırlayamadım işte.
0: Ya, şaşırmadım, merak etme. Yani... Hayır. Hadi ama. Özür dilerim, daha tam olarak elden geçiremedim. Bu radyo oldukça eski. Yani sen de tahmin edersin ki... Bak, düşündüğün gibi değil. Bu şey... Radyoyu kapatamıyorum. Bak, öyle bir şey aklıma bile geldi. Çünkü romantik falan olmaya çalışmıyorum. Yani aslında buna değmeyeceğini de ima etmiyorum. Merak
1: tabii
0: etme.
1: Elbette.
0: Bak, ben senin arkadaşınım ama normal bir arkadaş. Yani romantizm olduğunda böyle olmaz. Yani ben öyle değilim. Yani biz eğer beni bir...
1: Kaputu açar mısın?
0: Sus, salak. Kes.
1: Vay, sıkı motormuş. Çift pompalı karbüratör var. Bu gerçekten harika Sam.
0: Çift pompa mı?
1: Kısaca iki kat fazla benzin pompalıyor.
0: Hızlı gitmeyi severim.
1: Görünüşe göre distribütör kapağı da biraz gevşek.
0: Öyle mi? Ustasın galiba.
1: Babam o tam bir araba ustasıydı. Bunları ondan öğrendim. Motoru parçalar, temizler ve birleştirebilirim.
0: Ne garip. Mekanikten anlayacağını hiç ummazdım.
1: Tabii pek belli etmiyorum. Erkekler arabalardan iyi anlayan kızları sevmez. Özellikle de Trent. Ha. Nefret eder.
0: Hayır, problem yok benim için. Motorumla ilgilenebilirsin. Bu benim hoşuma bile gider.
1: Neyse, hadi çalıştır bakalım.
0: Tabii, hemen.
1: Sağ ol.
0: Ya bir şey soracağım. Madem Trent hıyarın teki, neden onunla takılıyorsun?
1: Baksana, ben biraz yürüyeceğim. Sana bol şans.
0: Peki. Sağlıklı yaşama. Hayır. Lütfen. Olamaz. Lütfen çalış. Git sen bizim evlerine. Hadi çalış lütfen. Yalvarırım çalış lütfen. İşte geldik.
1: Eğlenceliydi. Dinlediğin için teşekkür ederim.
0: Ne demek canım?
1: Beni basit biri sanıyorsun. Değil mi?
0: Basit mi? Hayır. Bence sen kesinlikle göründüğünden çok daha derin birisin.
1: Peki.
0: Tamam,
1: okulda görüşürüz.
0: Olur.
2: Göründüğünden çok daha derin birisi.
0: Tanrım. Arabamı çok seviyorum.
3: Pentagon, askeri komuta merkezi.
4: Çocuklar, bence diğer ekip saldırganı buldu. Galiba İran. Boş versene. Bu saldırı İranlılara bir numara büyük gelir. Değil mi? Düşünsene.
5: Senin tahminin ne? Çin mi?
6: Mümkün değil. Çinlilerin böyle silahları yok.
7: Burası Air Force One. 3-3-0-8.
8: Düşmanı bulacağız ve ne yapacağımıza da o zaman karar vereceğiz.

0: şekilde hayatını...
1: Buyurun Sayın Başkan.
2: Bana biraz kremalı kek getirir misin hayatım?
1: Hava kuvvetlerinde kek dağıtıyorum. Depoda olacağım.

0: Duydun mu? Sesi duydun mu? Yine sisteme girmeye çalışıyorlar.
1: Yabancı sinyal.
2: Olamaz.
1: Buz Adam projesi bulundu.
0: Tanrım, bu sinyal Katar'dakiyle birebir aynı. Sistem kontrolü yapıyor musun?
2: Yapmalı mıyım?
0: Evet, yapmalısın.
2: Yapıyorum.
1: Dosya aktarımı. Virüs tespit edildi.
0: Bakar mısınız? Air Force bana sızıyorlar. Uzman bir analiz gönderin. Sanırım virüs yüklüyorlar.
3: Virüs mü?
4: Şu an yükleniyor.
0: Bunlar her kimse bir yandan virüs yüklüyorlar, diğer yandan da sisteminizdeki veriyi çalıyorlar.
3: Kırmızı alarm, güvenlik ihlali.
5: Air Force var, uçağınızdan biri askeri sisteme giriyor.
6: Kargolayın. Temiz, temiz.
0: Sunucu bağlantısını kesin.
3: Ne?
0: Ne istiyorlarsa alıyorlar.
3: Efendim, savunma ağını devre dışı bırakmanız.
7: Sunucu bağlantısını kesin.
3: Hemen sunucu bağlantısını kesin.
1: Bağlantı kesildi. Kutup kaşifleri Buz Adam buldu. Buz Adam projesi.
6: Biri POTUS sistemini kurcalamış.
5: Alt katta ateş edildi. Tekrar ediyorum, ateş edildi. Acil inşa hazır olun.
8: Başkanı hemen buraya getireceksiniz ve o ana değin başka hiçbir işle meşgul olmayacaksınız. Önceliğimiz bu. Başka şeye kafa yormayın.
4: Başkanın uçağı indi.
9: Burası mı? İyice kontrol edin. Kargo bölümünü iyice arayın.
10: Oi,

Hayır. Olamaz. Bu benim arabam. Ah, hayır. Hayır. Olamaz. Hanım. Olamaz. Baba, polisi ara. Oğlum nereye götürüyorsun ha? Alo. 911 mi? Arabam çalındı. Hırsızın peşindeyim. Tüm ekiplere. Birliklere ihtiyacım var. Herkesi yollayın. Bırakın soru sormayı şimdi. Babam sivil savunmada zaten.

0: Adım Hüseyin Whitmiki. Beni duyan varsa arabam canlandı, tamam mı? Bunlar benim son sözlerim olabilir. Anne, baba, sizi çok seviyorum. Yatağın altında dergi bulursanız onlar benim değil, Miles sakladı. Durun, yalan söyledim. Onları Charles amcam verdi, üzgünüm. Ve Mojo, seni de seviyorum oğlum.
1: Yapma cici köpek, usu köpek yapma. Yapma tarım, yapma lütfen. Lütfen beni öldürme, yalvarırım öldürme. Araba senin olsun, al, senin olsun. Lütfen beni dinleyin, iyi ki geldiniz.
2: Ellerini kaldır.
1: Hayır, ben değilim, adam içeride.
2: Kes sesimi, şimdi arabaya yürü. Kafanı kaputa koy.
3: Savunmamıza girmeyi başaranlar her kimse Katar'da teşebbüs edenlerle aynı. Tabii bu sefer başardılar.
4: Ne aldılar?
3: Henüz bilmiyoruz.
4: Şu virüsten bahset.
3: Bir Spiderbot virüsü. Henüz bir bilgimiz yok ama sistemi bozabilir.
4: Durduramaz mıyız?
3: Antivirüs kullandığımızda adapte oluyor ve hızlanıyor. Sanki virüs değil de sistemin kendisi oluyor.
5: Belli ki bu Amerika'ya yapılan büyük bir saldırının ilk safhası. Böyle bir şeyi ancak Rusya, Kuzey Kore ve belki de Çin'in gücü yetiştirir.
6: Affedersiniz ama bu doğru değil.
5: Özür dilerim genç bayan ama tanışmıyoruz değil mi? Kimsiniz acaba?
6: Ben saldırıyı fark eden analistim.
4: Dur biraz bekle. O sen miydin? Sen mi fark ettin?
3: Ve ekibi.
6: Efendim güvenlik duvarlarınızı sadece 10 saniye içinde aşmayı başardılar. Yani bu kodların çözülmesi süper bilgisayarlarla bile en azından 20 yıl sürerdi.
5: Belki de uydularımız tarafından tespit edilen Kuzey Kore donanmasının artan aktivitelerini de açıklarsın.
6: Belki de bir önlemdir. Bizim yaptığımız şey de bu değil mi? Sinyal modeli gelişiyor ve kendi kendini geliştiriyor. Bu yüzden en son Fourier dönüşümleri ve kuantum mekaniği üzerinde dikkatle durmanız gerekiyor.
3: Dünya üzerinde bu kadar karmaşık bir şey yok.
6: Ya bir organizmaysa? Bir yaşam formuysa? Belki de bir çeşit DNA tabanlı bir bilgisayardır. Size saçma geldiğini biliyorum ama...
4: Bu kadarı yeterli. Yeterli. Dünya kadar analist bu şey üzerinde çalışıyor. Eğer delilin varsa, teorini destekliyorsa dinlerim. Böyle aklına geleni söylemeye devam edersen işten çıkarılırsın, anladın mı?
0: Bak şu an kendimi tam olarak ifade edemiyor olabilirim, farkındayım. Ama...
7: Dün mü? Vay canına, bu harika. Tamam hadi bakalım, al da doldur şunu. Etrafa damlatma. Ne kullanıyorsun? Yoksa mi alıyorsun?
0: Hayır, hiçbir şey kullanmıyorum.
7: Bu ne? Cebinden çıktı. Mojo. Şimdi de buna mı dadandınız? Birazcık Mojo.
0: O benim köpeğimin hapı.
8: Hani şu şivavalardan.
7: Ne dedin?
0: Ha?
7: Silahıma mı bakıyorsun delikanlı? Gözün yiyor mu? Yap bakalım. Hadi ha. Hadi yap da kafanı uçurayım senin.
0: Ne içtin sen?
9: Katar, Orta Doğu. Umarım telefon hatları çalışıyordur.
10: Dikkat edin! Hey! Dikkat edin!
11: Nerenle yıktın onu?
9: Jose Garano. Ele grebe poco mairo pocolo.
11: Dilimizi konuş. Dilimizi.
10: Dikkat et! Ha! Dikkat edin!
11: Ateş açın!
10: Dikkat edin! Dikkat edin!
9: Nerede? Nerede? Herkes sessiz olsun! Durun!

0: gerekiyor. Bir telefon.
1: Telefon?
0: Evet, telefon.
1: Telefon var. Cep telefonu.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen Pentagon'la konuşmalıyım bir an önce. Anlıyor musun? Bu çok acil. Benim kredi kartım yok.
2: Beyefendi, tavırlarınızın işlemleri hızlandıracağını sanmayın. Lütfen ahizeye tane tane konuşur musunuz?
0: Çatışmanın tam ortasındayım şu. Saçma sapan konuşma.
3: Cephane!
0: Bana kredi kartı lazım. Evet, cüzdanın nerede?
3: Cebimde.
0: Hangi cebinde?
3: Arka cebimde.
0: Arkada en az 10 tane cep var.
3: Sol cebimde, tarafta. Sol cebimde. Ateşe devam edin! Ateşe devam!
0: Evet, vizan var!
2: Yurt dışı aramalarımız için altın paket hizmetimiz var, ister misiniz?
0: Altın paket paket istemiyorum! Evet, Pentagon!
4: Durum bilgisi. Katar'daki özel harekat timimize saldırı düzenlenmiş. Bunlar üstten sağ kurtulanlar.
5: Kurtulanlar mı?
3: Hayatımda böyle bir şey görmedim.
6: Derhal helikopter desteği istiyoruz.
4: Avcılar az sonra orada.
7: En yakın AVAX'a bağlanıyoruz.
3: Yemin ederim bilmiyorum. Şu iğrenç şeyi bir görsen.
4: Varış mesafeleri 2 dakika.

0: de ne böyle?
1: Bilmiyorum. Derhal hava desteğine ihtiyacımız var. Bilinmeyen hedefe geniş çaplı saldırı başladı. Onay kodu Tango Whiskey. Operasyon saati 03.00.
2: Birliklerin dikkatine. Ateş hattında askerlerimiz olabilir.
3: Silah subayı Volkanovs'tan mesaj alıyorum. Hedefin yakınında kim var?
4: Aa, onları yollayın.
3: Tamam. Aa, bir alfa hedefine. Ateş hattında kim var?
4: Aa, onları bir alfaya yönlendirin. 300 fitte yakın temas.
3: Bizimkiler hedefte.
5: 7 kişilik ekip turuncu dumanın kuzeyinde.
3: Ölüm kutusu bir alfa. Ateşe başlayın.
5: Batı yönünden saldırın. Önünüz açık.
3: Şimşek, onların durumu ne?
4: A11, kara yıldız durumu.
5: Lennox, ateş açılıyor.
6: Hedef belirleyin. Güdümlü füze yolda. Hedef belirleyin. Mora! Bizimciler geldi.
5: Ne? Yağdırın.
3: Hedef çevresinde parazit var.

0: basalım. Aklım olmuyor.
1: Spooky 3-2. 105'lik topu kullanın. Patlatın şunu.
2: B5'ten yer ekibi 105'lik kullanmanızı istiyor.

0: Ulaşamıyor muyuz?
1: Domuz bir.
2: Bizimkileri görüyor musunuz?
1: Fig nerede? Fig! Fig! Doktor getirin! Doktor! Doktor geliyor, dayan. Nabzı yerinde. Şuradan tutun.

0: Onları getirin. Onları hemen Amerika'ya getirin. Soracaklarım var.
1: Dünyada bu kodu çözebilecek bir tane hacker var.

0: Glenn, Glenn gerçekten çok gizli bir şey görmek istemez mi?
1: Başlıyoruz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Çift adım, çift adım.
2: Hey, oyunu durdurdum, durdurdum. Bak, ara vermeliyiz. Lütfen.
0: Affedersin.
1: Oyunu kaydet.
2: Çok gizli bir şey mi?
0: Muhtemelen ömrümün sonuna kadar hapis yatıp orada çürütecek kadar gizli.
2: Evet, başlıyoruz.
3: Özel timciler Katar'a saldıran şeyin termal fotoğrafını çekmiş.
4: Ne göreyim?
3: Görüntüleyici hasar görmüş efendim.
5: Muhafızlar cihazı getiriyor. Ayrıca bir de güvenlik sorunumuz var.
6: Güvenlik kayıtlarına göre analistlerden biri sinyalin kopyasını çıkarmış efendim.
2: Sinyal Göztepe'ye vurdu. Bunu nereden aldım demiştin?
0: Ulusal askeri hava güvenlik ağını bir dakikadan az sürede kırdı.
2: İmkansız.
0: Evet.
2: Sanki sinyalin içinde bir mesaj yerleştirilmiş. Şunun icabına bakayım.
0: Bu zaten projesi ne?
2: Sektör 7 nedir?
0: Kaptan Whitby'ki de kim?
2: Şşş, şşş.
7: Yine mi bilgisayarla oynuyorsun?
8: Polisler! Polisler!
9: FBI! Kımıldamayın! Kaçmasına izin vermeyin! Yakalayın onu!
8: Polisler! Polisler! Ben bir şey yapmadım! Ben sadece kuzeniyim! Sadece kuzenim var!
2: Çekilin lan büyükannemin halısından! Halısına basılmasını hiç sevmez! Özellikle polislerin basmasını!
10: Burada gerçekten inanılmaz bir hareketlilik var. Bir saat önce bu üstten 40'a aşkın C-17 havalandı. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Hükümet bu durum hakkında bir açıklama yapmıyor.
2: Mojo, Mojo. Kes avlamayı Mojo, sus. Saat daha erken. Miles beni dinle. Arabam
11: kendini çaldı. Anladın mı?
12: Sen neden bahsediyorsun?
2: Şeytan kamaramın ruhunu ele geçirdi ve benim peşimde. Dur!
13: Yo.
0: Sen?
2: Merhaba.
0: Bu gerçekten inanılmazdı.
2: Evet, ben de öyle hissediyorum.
0: İyi misin?
2: Değilim, sadece biraz aklımı kaçırdım. Arabam beni kovalıyor, hemen gitmem gerek.
0: Beni bekleyin, ben size yetişeyim.

0: beni dinleyin. İyi ki buradasınız. Hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Annemin bisikletindeyken takip edilmeye başlandım, tamam mı? İşte bakın orada. Arabam beni takip ediyor. Ve şimdi kaçmam lazım. Dur. Lütfen. Tamam, peki. Özür dilerim. Tamam.
1: Yavaş.
0: Lütfen. Benden ne istiyorsun ha? Tamam. Ama tanrım hayır! Hayır! Bu da ne? Olamaz. Tanrım hayır! Şansımı! Hayır! Bu bir kabus. Yapma,
2: ne olur. Sen kullanıcı Zampara 217 misin?
0: Ne dediğini anlamıyorum.
2: Sen kullanıcı Zampara 217 misin?
0: Evet.
2: 21.153 kodlu ibe ürünler.
0: Nereden biliyorum? Nereden biliyorum?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti, kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Festçiler geldi.
5: Bu cappuccino latte. Cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino
4: lezzeti de.
5: Ha?
6: Bravo! Bravo!
4: Italiano.
5: Festi.
6: En festi.
7: Opet'te lezzetlerin en festi festi.
8: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
7: Bim, bim.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
7: Bellona.

0: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
1: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın. Gel. Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hem

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disc Milka ile aç kalbini yazan.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
7: Günlüğünün 24 saati.

çekmeye gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Geri dön! Hadi! Durma!
3: Tanrım! Delirdin mi? Senin derdin ne
2: bak,
3: sen?
2: Bak orada bir canavar var ve bana saldırdı. Bize geliyor! Hadi kalk ve koş! Kaçmak zorundasın! Çabuk arabaya atla. Gir içeri. Benim, arabaya bin. Bana güven. Bana güven.
3: Ben seni seviyorum sen.
2: Gir içeri. Hadi çabuk.

Kilitlenmiş. Araba çalışmıyor. Neyse ki canavardan kurtulduk. Pekala. Gitme zamanı.

0: Ya, kafan kopunca havan söndü değil mi?
1: Biraz farklı, sanki çok gelişmiş bir robota benziyor. Muhtemelen Japon. Evet, kesinlikle Japon malı.
2: Ne yapıyorsun?
1: Bir şey yapacağını sanmam, istese yapardı.
2: Öyle mi? Umarım robotça biliyorsundur, çünkü bunlar bir tür katil robota benziyor.
1: Galiba benden bir şey istiyor.
2: Ne?
1: Diğer sayfamı sormuştu da.
2: Sen hayatta gördüğüm en garip çocuksun.
3: Konuşabilir misin?
4: Exxon Uydu Radyosu.
5: Evet. Havanın bulutlu olacağı yönünde.
6: Hepiniz bu geceki şovumuza hoş geldiniz.
3: Radyo üzerinden mi konuşuyorsun?
5: Teşekkür ederim. Hepiniz harikasınız. Sağ olun.
3: Dün akşam olanlar neydi? Söylesene.
5: Kaptan Kirk'ten atıldılar. Uzayın soğuk boşluğundan.
7: Cennetten gelen ziyaretçiler. Aleluya.
2: Ne? Ziyaretçiler mi? Yani sen uzaydan mı geldin?
5: Başka soracağınız soru var mı?
1: Galiba binmemizi istiyor.
2: Nereye gideceğiz?
1: 50 yıl sonra bugünü hatırladığında arabaya binecek cesaretin olmadığını söyleyebilecek misin?

0: Arabanın şoförüymüş.
1: Evet.
2: Gördün mü yaptı? Beğendin mi? Çık dışarı. Gördün mü?
3: Orada durulur mu? Aman ne kızım.
2: İşte bu harika. Onu kızdırmayı başardın. Bu hassas bir araba. Ona tam $4,000 bayıldık.

Yarın bu adamın göktaşı sigortası vardır, yoksa hapı yuttu. O da ne? Ağaçların arasında bir şey var. Ağacın hemen yanında bir şey.

0: Sen Archibald Witwicky'nin torunu olan Samuel Witwicky misin?
1: Senin adını biliyorlar.
2: Evet.
0: Benim adım Optimus Prime. Biz Cybertron gezegeninden gelen bağımsız robot organizmalarız.
3: Ama bize kısaca Autobot diyebilirsin.
2: Autobot.
4: Ne haber ana kuzuları?
0: Bu benim üsteğmenim. Biz ona caz veririz.
4: Burası bayağı eğlenceli bir yere benziyor.
2: Peki dilimizi nasıl öğrendiniz?
0: Dünya dillerini web sayfaları aracılığıyla öğrendik. Bu da bizim silah uzmanımız Ironhide.
5: Şanslı günümde misin serseri?
0: Sakin ol Ironhide.
5: Şaka yapıyordum. Sadece silahlarımı gösterecektim.
0: Bu da tıp subayımız Ratchet.
3: Olanın feromen seviyesi bu dişiyle istediğini gösteriyor.
0: Koruyucun Bumblebee ile zaten tanışıyorsun.
2: Bumblebee. Öyle mi? Sen benim koruyucun musun?
3: Ses işlemcisi savaşta zarar gördü. Hala üstünde çalışıyorum.
1: Niye buradasınız?
0: Biz Allspark'ın peşindeyiz. Ve onu Megatron'dan önce bulmalıyız.
2: Mega ne?
0: Gezegenimiz bir zamanlar güçlü bir imparatorluktu. Barışçıl ve adi. Decepticonların lideri Megatron tarafından ihanete uğrayan hedefte öyle kaldı. Karşı çıkan herkesi yok ettiler. Savaş sonunda gezegeni tüketti. Ve Allspark yıldızların ardında kayboldu. Megatron onu dünyaya kadar izledi. Kaptan Witwicky onu bulmuştu.
2: Büyük babam.
0: Kaderlerimiz rastlantı sonucu kesişti.
6: Geri dön! Galiba köpek bir şey buldu.
7: Buz kırılıyor! Koşun!
8: Ben iyiyim çocuklar.
6: Bir bakalım mı kaptan?
0: Megatron küpü ele geçiremeden düştü ve buzun üzerine çakıldı.
8: Baylar, galiba bir keşif yaptık.
0: Kaptan yanlışlıkla onun seyir sistemini devreye soktu.

0: Küpün dünya üzerindeki koordinatları kaptanın gözlük camlarına işlendi.
1: Gözlüğü nereden öğrendin?
2: Eğer Decepticonlar Wolf Spark'ı bulursa onun gücüyle dünyadaki makineleri değiştirip yeni bir ordu kuracaklar.
0: Ve insan neslinin sonu gelecek. Sam Witwicky, artık dünyanın kaderi senin ellerinde.
3: Lütfen gözlüğün sende olduğunu söyle.
4: Atlantik'te bir yer.
1: Bu sanki kendini yenileyen moleküler bir zırh.
5: Sabo'nun açtığı şu deliğe bakın. Doğrudan eritmiş. Baksana, Sabo'lar 3000 derecelik magnezyum yanığı yaratabilir mi?
6: Aşağı yukarı. Tank zırhını eritebiliyor.
5: Demek bu metal kaplama ısıya duyarlı.
1: Dikkat edin!
6: Bu şeyin öldüğünü söylemiştin dostum.
5: Bağlayın şunu! Bağlayın! Bu şey inanılmaz. Hemen Kuzey Komutanlığı'nı ara. Yüksek ısılı Sabo'ların etkili olduğunu söyle. Bütün avcı uçaklarına dağıtsınlar. Acele et.
1: İster misin? Tamam Meki, dinle. Sana neler olacağını anlatayım. Buraya gelip iyi polis kötü polis yapacaklar. Bunu sakın yeme, tamam mı? Yeme sebebim de bu işte. Polisler bu çörekleri bizi sınamak için bıraktılar. Yemezsen suçlusun demektir. Bütün tabağı yedim. Hepsini yedim. Tamam mı? Birlikteyiz. İçeri girdiklerinde tek kelime söyleme.

0: O yaptı. Aradığınız kişi o, tamam mı? Ben evimde kuzenimle oturmuş çizgi film izliyor ve oyun oynuyordum ki bu kadın geldi ve sonra...
1: Deli mi?
0: Sen ya da başkası için hapse girmeyeceğim. Hayatım boyunca hiçbir kötülük yapmadım ben. Ya ben daha... Tamam, tek suçum internetten birkaç bin şarkı indirmiş olmak. Kim indirmiyor ya? Kim indirmiyor?
1: Glenn, yemin ediyorum sesini. Ya.
0: Asıl sen kes. Konuşma benimle. Suçlularla konuşma be.
2: Şekerim yüksel.
1: Onun bir suçu yok.
0: Gördünüz mü? Ben eve gidiyorum.
1: Beni bir dinleyin. Pekala, biri askeri bilgisayar sisteminize sızıp bir dosya indirdi değil mi? Bu dosyanın içinde Bitwiki adında birinin ve Sektör 7 adındaki bir devlet birimiyle ilgili bilgiler vardı. Şimdi yanlış bir ülkeyle savaşa girmeden önce Savunma Bakanı Keller'la konuşmak zorundayım.
3: Gökten düşen bir şey her neyse tam arkamda duruyor.
4: Ne söyledin? Ne? O da duymuş mu?
5: Evet, Jack de duymuş. Evet.
4: Peki ne düşünüyor?
5: Ona kalırsa bu askeri bir deneyimmiş. Ama bana sorarsan bir uçak.
4: Sema arasana. Evet. 15 dakika içinde evde olmalı.
5: 15 dakika sonra ararım.
4: 15 dakika beklersen ben... geç kalacak ve sen de ceza vereceksin.
5: Geç kalmadan nasıl ceza vereyim?
6: Burada beklemeni istiyorum. Gözünü onlardan ayırma.
4: Peki, tamam.
6: Dikkat et. Dediğimi duydun mu?
4: Evet, peki.
6: Sadece tamam. 5 dakika.
5: İyi ki yolu kullandın.
6: Aa, evet, merhaba baba. Yol için çok üzgünüm. Aklımdan çıkmış. Hemen etrafı toplayacağım. Merak etme.
5: Bak şey ya. Arabanın yarısını ben ödedim.
6: Evet.
5: Kefaletini ödedim. Ve angaryalarını halletmeye karar verdim.
6: Angarya, anladım.
5: Evet. Hayat ne güzel değil mi?
6: Evet. Hem de öyle güzel ki aklın durur. Öyle güzel ki. Çöp tenekeleri. Pardon baba. Hemen çöpleri boşaltmam lazım.
5: Yok. Dur, üstüne başına
6: kirletme canım. Hayır. Kirletmem baba.
5: Ben dökerim senin
6: baba,
5: yerine.
6: Gencin gururunu kırıyorsun.
5: Emin misin?
6: Söz veriyorum. Hayır. Ben dökerim. Şimdi çöpü dökeceğim. Peki. Mangalı temizleyeceğim ve... Ve sonra da evi baştan aşağı temizleyeceğim. Hem de hemen baba. Hem de hemen.
5: Hemen
6: evet.
5: Mi?
6: Evet, hemen. Seni çok seviyorum baba. Tanrı şahidimdir.
5: Ya
6: seni
5: öyle.
6: Çok ama çok seviyorum.
5: Annen sana ceza vermeni istedi.

0: 3 dakika geç kaldı.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Demek yine iyilik yaptın bana. Sen ya. Mükemmel bir adamsın. Mükemmelsin.
0: İyilik de.
1: Ve seni seviyorum. İyi uykular yakışıklı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İçime basma. İçime basma. Dur. Lütfen.
2: Aa, özür dilerim.
1: Aa, ben sana bekle dememiş miydim? 5 dakika bekleyemedim de sana dur dedim. Dur dedim. Ne dedim ben sana? Ne dedim ben sana?
3: Tamam ama sanırım biraz aceleleri var.
1: Aa, olamaz. Hayır. Hadi dur yapma. Dur yapma, robottan uzaklaşma.
2: Islandım.
1: Dur. Sakin ol, sakin ol. Dur yapma. O Mojo. Mojo benim kömürüm bir köpek, anladın mı? Hepsi bu. Dur. Şu silahları çek. Lütfen silahları çek.
2: Evini kemirgen basmış. Senin için halletmemi ister misin?
1: Hayır. Dur. O bir şivava, kemirgen değil. O benim şivavam. Biz şivavaları severiz, öyle değil mi?
2: Ayaklarımı sırılsıklam yaptı ama.
1: Üzerine mi işedin? Yaramaz Mojo. Kötü Mojo.
2: Kötü Mojo.
1: Üzgünüm. O sadece erkek kaslı.
2: Ayağım paslanacak.
1: Sus ve saklan.
2: Çabuk olun.
4: Ses bombası.
2: Otobotlar durum raporu.
0: Umarım iyiydin. Sen şu an uzak. İstersen burnuna biraz buz koy ve yavaşça bir iki tokat at.
5: Beceremedim.
0: Evet.
5: Ceza da veremedin değil mi?
0: Az daha veriyordum.
1: Nerede bu? Olamaz. Hadi ama.
3: Ne? Bu da ne?
2: Çok zamanımız yok.
3: O gözlüğü gerçekten istiyorlar.
1: Ne yapıyorsun burada?
3: Yardıma geldim.
1: Tamam.
2: Lütfen çabuk.
1: Tamam. Hayır olamaz, gitmiş.
3: Nasıl yani?
1: Gözlük çantamdaydı, sırt çantamdaydı ama şimdi çanta kayıp.
3: Ya sinirlenirlerse o zaman ne yapacaksın?
1: Yardım etsen iyi olacak. Sen odanın şu bölümünü baştan aşağı ara. Hiçbir şey atlama. Ben de bu köşeyi arayacağım. Dur. Orayı elleme. O bana özel. Özür dilerim.
3: Buraya baklama sen söyledin.
1: Evet biliyorum ama hazinemi kurcala demedim değil mi?
3: Biraz daha açık konuşsaydın ilk yerli odanda sorun yaşanmazdı. Müdürün de gelirdi.
1: Yine ne oluyor? Burası sığınak değil, anladın mı? Burası bahçe, kamyon durağı da değil. Oh, tanrım,
6: Evet, ben gördüm. Bir UFO'ydu. İniş yaptı ama şimdi kayıp. Motorum altında kaldı dostum. Bunu kim tasmin edecek peki?
1: Bulamayacağım, bulamıyorum. Bak, bulamıyorum. Ne? Yo, olamaz. Annemin çiçekleri. Pekala, dinle. Beni dinle. Bizimkiler dışarı gelir de seni görürse kafayı yer. Annem çok sinirlidir, anladın mı?
2: Gözlüğü bulmalıyız.
1: Gözlüğü istediğinizi biliyorum. Her yeri aradım ama bulamadım. Burada değil.
2: Aramaya devam et.
1: Sadece 5 dakika sessiz olur musun? Bilemeden ol, tamam mı? Lütfen, yalvarıyorum. Bak, ses yapıyor ve konsantre olamıyorum. Bana ara diyorsun ama bu sesler dolayı...
2: Sakin ol evlat.
1: Tamam, duruma el koy. Bir şeyler yap.
2: Otobotlar, geri çekilin.
1: Teşekkür ederim. 5 dakikaya buluşun, tamam mı? Tamam mı? Peki.
2: Hadi, senin derdin ne? Sessiz duramıyor musun? Sessiz ol.
0: Efendim, hadi kaçalım, çabuk kaçalım, hadi. Judy! Judy, masanın altına gir, hadi. Hemen masanın altına girer misin?
5: Sen ne kadar çabuk oraya gittin öyle?
2: Bravo, içim zangır diyor. Sen de delirebilirsin.
7: Ya, çok eğlenceli.
0: Sam! Bu da ne şimdi?
3: Bilmiyorum.
0: Sam!
3: Çok tuhaf. Sam!
2: Işığı tut, Ratchet.
7: Hadi, çabuk.
1: Dinleyin, bir sorunumuz var. Bu ışıkta ne? Kapayın şunu. Derdiniz ne sizin? Söndürsene
0: orada
1: şunu.
0: Orada mısın Sam? Neden kapıyı kilitledin? Kuralları bilmiyor musun? Ben evimde kilitli kapı istemiyorum.
1: Saklan hemen.
5: Hemen kapıyı açmazsan baban
0: bu
5: yine saymaya başlayacak.
0: Beş,
5: aman tanrım.
0: 4. Kapıyı
5: i̇şte
0: kırmama az kaldı.
5: Sam lütfen
0: 3,
5: aç şu kapıyı.
0: 2.
5: Sayıyor.
0: Geri çekil.
1: Ne oldu? O sopa niye?
0: Sen kiminle konuşuyordun?
1: Seninle.
3: Sam neden üstün başın leş gibi?
1: Ben bir çocuğum. Yani gencim.
3: Yani biz bazı sesler duyduk ve sonra da düşündük ki...
0: Neyse boşver tamam. O ışık da neydi?
1: Ne ışık? Işık falan yok baba. Elinde iki tane lamba var.
0: Işık.
1: Herhalde bir yansıma da ne
0: bileyim
1: ben. Bak kapıyı çalsaydınız keşke. Bu şekilde anlaşamayız sizinle.
0: Ne? Çaldık. Ben 5 dakikadır çalıyoruz.
1: Çalmadınız. Bağırıp durmayın tamam mı? Bu yaptığınız
3: aa,
1: beni
3: hayır.
1: Baskı altına almaya çalışmak. Gençliğimi mahvettiniz.
3: Bahaneler. Pes doğrusu. Nedir bu tavırlar böyle? Yoksa sen... Ne yapıyordun?
0: Judy.
1: Hayır,
0: kes artık tamam mı? Bu senin tartışabileceğin bir konu değil. Bu baba
1: evet,
0: olarak
1: evet,
0: baba
1: şey.
3: Yani madem bu kelime sizi rahatsız ediyor. Mesela şöyle desek nasıl olur? Sevmenin tatmin anları ya da...
0: Tatmin

0: anlar. Ya da kendiyle geçirdiği özel anlar.
1: Anne,
0: Judy.
1: Anne buraya böyle gelip...
0: Özür dilerim. Garip bir gece geçirdim. Biraz da...
1: Hayır, hayır bak.
2: Biz burada ışık gördük.
3: Ebeveynler.
2: Burada ışık gördüğüme eminim.
4: Oh! Yine sallanıyoruz. Deprem, kapı altına girin.
0: Tamam.
4: Artışok. Nefret ediyorum.
3: Çabuk, geçene saklanın, kadar çabuk.
0: Hey, çocuklar geldi. Hadi çık artık şuradan.
4: Şu işi ciddiye alamaz mısın?
0: Aman be. Yerler leş gibi sen.
4: Olamaz. Bahçenin haline bak, mahvolmuş. Ayaksın. Judy, telefon açar mısın? Transformatör patlamış. Elektrik direğinden kıvılcımlar çıkıyor. Olacak şey değil. Bahçe mahvoldu. Bitti. Gitti. Mahvoldu. Öldü.
0: Ciddi misin?
3: Ebeveynler çok sinir bozucu. Aynen bir öldürebiliyoruz. Ironhide, biz insanlara zarar vermeyiz. Senin derdin ne? Sadece sorayım dedim. Bu da bir seçenek.
0: Biriyle konuştuğunu duyduk sen.
1: Anneciğim bak bir dakika.
5: Merhaba. Ben Michaela. Ben Esem'in bir arkadaşıyım.
0: Tanrım ne güzelsin.
2: Fazlasın
0: ya.
2: Ne
0: hoş değil mi?
1: Duyuyor anne.
5: Teşekkür ederim.
0: Aman Tanrım küçük tartışmamıza şahit olduğun için çok özür dilerim.
1: Affedersin sizi rahatsız ettik. Sırt çantamı sen mi aldın anne?
2: Hadi tatlım çıkalım.

0: Annen çok tatlıymış.
1: Şimdi sen bizimkileri oyala. Ben de gidip gözlüğü onlara vereyim. Ha, tamam mı?
2: Ronald Whitgate mi?
3: Hayır Whitwicky. Kimsiniz?
2: Devlettiniz. Sektör 7.
3: Hiç duymadım.
2: Duymayacaksınız. Oğlunuz Kaptan Archibald Whitgate'in torunu oluyor değil mi?
3: Hayır Whitwicky.
2: Acaba içeri girebilir miyim efendim?
0: Ron! Bahçede bir sürü adam var.
3: Burada neler oluyor?
2: Dün gece bir araba hırsızlığını bildirmiş. Bir ulusal güvenlik meselesine karışmış olabilir.
0: Günlerimi mahvediyorlar.
2: Evet, ulusal güvenlik.
0: Her yer adam dolu Ron. Evin etrafını takım elbiseliler sardı. Bir baksana.
3: Kimlerden çekilir misiniz?
2: Örnekleri aman ve tanrım, izotop ölçümlerini getirir misiniz?
0: Çiçeklerimi söküyorlar. Aman tanrım. Ellerinizi hemen çiçeklerimin üstünden çekin.
2: Bırakın o sopayı.
3: Elimde
2: dolu bir silah taşıyorum bayan.
3: Tamam.
0: Adamlarını bahçemden hemen çıkarsan iyi olur. Yoksa kafalarını kıracağım.
2: Grip belirtileriniz var mı? Eklem ağrıları, ateş falan.
0: Hayır.
4: Ne oluyor?
2: Nasılsın evlat? Adın sen mi?
4: Evet.
2: Bizimle gelmen gerekiyor Sam.
3: Papa orada dur bakalım.
2: Sizi nazikçe uyarıyorum efendim. Geri çekin.
3: Oğlumu götüremeyeceksin. Ciddiyim.
2: Ne olursa döver misin?
3: Hayır, hemen polisi arayacağım. Evet. Çünkü bana kalırsa bu işte bir bit yeniyim.
2: Hayır. Asıl sen oğlun, şu kılıksız köpeğin ve burada yürüttüğün operasyonda bir bit yeniyi var.
3: Ne operasyonuymuş?
2: Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz.
5: Bence temas kurmuşlar bile.
2: Hı? Sahi mi? Evlat.
4: Evet.
2: Lütfen öne çık.
4: Bu yeterli mi?
2: On dört. Bulduk. Delilleri
0: ne?
2: Toplayın.
0: Köpeğimi incitirseniz kafanızı kırarım.
2: Bir an önce şu bitkilerden de örnek alın.
3: Sakın bir şey söylemesem.
4: Tamam.
3: Avukat gelene dek ağzını açma.
2: Evet. Zamparra 217. Ki kullanıcı adın buydu değil mi?
4: Evet. Yazım hatası var ama önemsemedim.
2: Peki bu nedir?
6: Adım Sam Whitwick. Benim,
2: bu sensin değil mi?
0: Gerçekten tam bir zampara sesi.
2: Dün gece karakoldaki polise arabanın şekil değiştirdiğini söylemiş. Açıklar mısın?
4: Aynen bunu söyledim. Evet. Çünkü arabamın çalınmış olması gerçekten büyük bir yanlış anlamaydı.
2: Öyle mi?
4: Ama sorun halloldu çünkü arabam geri döndü. Evet, bana geri döndü.
0: Tabii kendi kendine dönmedi.
4: Elbette.
0: Çünkü arabaların kendi kendine gitmesi delilik olurdu.
3: Çok komikti bu.
2: Bu arada uzaylılar hakkında ne biliyorsunuz?
4: Ne yani, Marslılar ya da E.T. gibi mi?
0: Sadece şehir efsanesi.
4: Evet.
2: Şuna bak. Bu her istediğimi yapabileceğim anlamına geliyor.
4: Evet.
2: Sizi sonsuza kadar hapsedeceğim.
0: Bunlar yakında işsiz kalacağı için altına eden bir adamın sözleri.
2: Bana bak küçük hanım. Benimle oynama. Hele babanın şartlı tahliyesi yaklaşmışken.
4: Ne? Tahliye mi?
0: Önemli bir şey değil.
2: Araba hırsızlığı önemsiz mi?
0: Hani babamın bana tamir etmeyi öğrettiği arabalar var ya, onlar babamın değildi.
4: Yani hırsız

0: mısın?
1: Bakıcıya verecek parası olmadığı zaman beni de yanında götürürdü.
2: Arkadaşının sabıkası olduğunu biliyor muydun? O bir suçlu. Suçlular... Baban hapishanelerde çürüyüp öteki tarafa gitse ne kötü olur değil mi? E artık konuşsanız diyorum.
3: Dikkat edin!
4: Dev gibi, dev gibi! Göremiyorum!
3: Hayır! Durun! Dikkatli olun! Hazır olun!
4: Göremiyorum!
5: Şimdi hapı yuttunuz işte. Baylar, size bir dostumu tanıştırayım. Optimus Prime.
6: Çocukları tutuklamak çok kötü bir hareketti. Otobotlar, şunların silahlarını alın. Kıpırdama! Ver bakayım şunu!

0: Merhaba.
1: Pek korkmuşa benzemiyorsun. Bizi gördüğüne şaşırmadın mı?
0: Bak, S7'nin bazı protokolleri var. Tamam mı? Seninle konuşamayacağımı sana söylemek dışında konuşmaya yetkim yok.
1: Hemen arabadan uzaklaşın.
0: Tamam. Bana diyorsun.
1: Hemen.
0: Tamam. Bak uzaklaşıyor. Gördün mü bak? Bizi öldürmeden yere indirmen gerçekten harikaydı. Sakin ol.
2: Kelepçelerden anlıyorsun değil mi?
0: Ne yapıyorsun sen?
3: Onları duymasan iyi olurdu.
2: Evet.
0: Bak bu gerçek. Şimdi dinle. Onunla konuşacak olursam kimseye söylemeyeceksin, tamam mı?
3: Sam, sabık alma nedenim babamı satmamış olmamdı. Peki sen şu harika yaşamında bir kez olsun fedakarlık yaptın mı?
0: Koca adamlar, koca silahlı adamlar.
2: Sektör 7 nedir? Cevap ver.
0: Burada soruları sadece ben sorarım. Sen değil genç adam.
3: Uzaylıları nereden öğrendiniz?
2: Ailem nerede şimdi?
0: Bunu konuşmaya yetkili değil.
2: Öyle mi?
0: Hey, bana dokunmak federal bir suçtur.
2: Bununla her istediğini yapabiliyordun değil mi?
0: Tabii. Uzaylı arkadaşların yanındayken çenen düştü bak.
2: Sektör 7 nerede?
0: Görmek ister misin?
1: Bumblebee, bırak adamı yağlamayı.
0: Şuna durmasını söyler misiniz ha?
3: Pekala sert adam, soyun.
0: Ne demek soyun?
3: Elbiselerini çıkar demek.
0: Neden peki?
3: Babamı tehdit ettiğin için.
0: Küçük hanım, bu senin yaşamının sonu anlamına geliyor. Sen bir suçlusun. Hı? Bunu kabullen. Bu geninde var.
3: Güzel don. Direğin yanına geçin.
4: Büyük bir suç işlediğinizi biliyorsunuz değil mi?
0: Peşinizi bırakmayacağım.
4: Tabii. Sizi bulacağız.
0: Size acımayacak.
4: Acımayacak.
0: Duydun mu? Herkese haber vermek zorundayız.
4: Zaten biliyorum. Açıktı.
1: Optimus, geliyorlar. Dönüşün.
5: Köprünün altında radyasyon belirledim. Tamam. Radyasyon seviyesi 42 ve artıyor.
1: Hadi çıkın.
5: Hadi şunu indirelim. Radyasyon seviyesi çok yüksek. İşte orada. 1 ve 2 bize katılın. Bakın işte orada. Hedef alın ve kilitlenin.
6: Yerini belirledik. Saat 11.30.
5: Evet. 12 oldu. Takip ediyorum. İzlemedeyim. Caddeden aşağı doğru iniyorum. Nereye gitti bu? Kaybettim. Termal görüntü alamıyorum. Nereye gitti bu? Kaybettim. Tamam geliyoruz.

0: kıstırdık. Onu nehirde kıstırdık. Ateşe hazır olun.
1: Durun! Durun!
0: Durun! Ateş edin! Yakalayın şunu!
1: Görmüyor musunuz? Karşı koymuyor!

0: Beni gördüğüne sevindin mi? Suçlu arkadaşıyla birlikte arabaya koyun onu. Bu şeyi de dondurun ve sevkiyata hazırlayın.
1: Sen dur, ben bir göz atayım. Optimus! Burada hiçbir şey yapmadan duracak mıyız?
2: İnsanlara zarar vermeden Bumblebee'yi kurtarmamız imkansız.
1: Bunu yapamayız!
2: Bırakın gitsinler.

0: Çinliler ve Ruslar Batı Pasifik'teki operasyon bölgemizin yakınlarında. Bu iş çığırından çıkacak gibi.
1: 1-2 saat içinde herkes konumunu öğrenecek.
2: Çin kuvvetleri birliklerimize 100 deniz mili yaklaştı. Artık füze menzilimizdeler.
1: Birliklere üzerlerine ateş açılmadığı sürece saldırmamalarını emredersiniz.
2: Emredersiniz.
3: Sayın Bakan. Tom Banacek. Ben Sektör 7'nin ileri araştırma bölümündeyim.
1: Hiç duymadım. Biraz meşgulüm Tom. Görüyorsun değil mi?
4: Durum ne?
1: Durum ne? Söylesenize.
2: Aletler devre dışı kaldı efendim.
1: Farkındayım.
2: Virüs tüm cihazları durdurdu. General.
3: Ben bekliyorum.
1: Ne demek durdurdu?
2: Sistemimizi kullanarak tüm dünyaya yayılıyor. Dünya çapında bir kesinti. Ne uydu ne de karasal hatlarla iletişim sağlayabiliyoruz.
1: Yani şu telefonu kaldırıp ailemi arayamayacağımı mı söylüyorsun?
3: Sayın Bakan. Ben buraya başkanın emri üzerine geldim. Çantamın içindekileri görmeniz gerekiyor. Hemen kavrayamayacağınız bazı şeyler olduğunu kabullenmelisiniz. Sektör 7 devlete ait çok gizli özel bir birimdir. 80 yıl önce Başkan Hoover tarafından kuruldu. 2 yıl önce kaybolan NASA'nın Mars keşif aracı Beagle 2'yi belki hatırlarsınız. Görevin başarısız olduğunu açıklamalarını istedik. Ama olmamıştı. Beagle 2 13 saniye iletişim kurdu. Bu kayıtlar son derece gizlidir efendim.
5: Tüm sistemler çalışıyor.
6: Tamam, hemen yukarıda.

0: var. Şimdi keşif başlıyor. Tamam.
1: Aktarım sonuna 170 saat 48 dakika var.
2: Mars'ta sadece kayalar yoktu. Bu Mars'tan bir görüntü. Bu da özel harekat timinizin üst saldırısı ardından getirdiği görüntü. Bize göre her iki robotun da dış kaplaması aynı. Ve bunlar ne Rus ne de Kuzey Kore.
3: Demek istediğiniz istila mı?
2: Özel harekat timinizin mesajını biz de aldık. Silahlarımız onlara zarar verebiliyor ve bunu onlar da biliyor. Bu yüzden bize virüs yolladılar. Bir sonraki saldırıyı tespit edemeyelim diye. 3 kuruşluk maaşım üzerine bahse girerim ki saldıracaklar. Çok yakında.
4: Ulusal güvenlik frekansından pilot komutanlarına haber yolla. Kısa dalga olduğundan halen çalışıyor olabilir. Söyle gemileriyle ülkeye dönsünler, beklemesinler. Komutanlara bildir. Olası bir saldırı bekliyoruz.
5: Nelis Hava Üssü.
6: Yüzbaşı Nelis, ekibinize ve size çok acil ihtiyacımız var. Gidelim.
7: Kız içeride.
8: Neler oluyor?
3: Benimle geliyorsun. Danışmanım olacaksın.
7: Ben de mi?
3: Bu da kim?
8: O da benim danışmanım.
3: O da geliyor.
9: Ne suç işledin?
10: Bir araba aldım. O da uzaylı bir robota dönüştü.

0: işe yarasın.
1: Çalıştır Optimus.
0: Kod. Camlardaki kod Allspark'ın 370 kilometre uzakta olduğunu gösteriyor.
2: Decepticonların harekete geçmeye hazırlandığını hissediyorum.
1: Allspark'ın yerini onlar da biliyor.
3: Peki ya Bumblebee? Burada ölüp de insanlara deney malzemesi mi olsun yani?
0: Görevimizi tamamlamazsak boş yere ölmüş olacak. Bumblebee cesur bir asker ve o da böyle olsun isterdi.
1: İnsanlar için savaşmamızın sebebi nedir? Onlar ilkel ve vahşidir.
0: Biz çok mu farklıydık? Onlar henüz genç bir tür. Öğrenilecek çok şeyleri var. Ama ben içlerindeki iyiliği gördüm. Özgürlük, duyguları olan her canlının hakkıdır. Bu savaşı sona erdirmenin tek yolu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Küpü yok etmek zorundayız. Eğer tüm çareler tükenirse onu göğsümdeki kıvılcımla birleştireceğim.
2: Bu intihar olur. Küp saf güç demektir. İkiniz de yok olursunuz.
0: Bu dünyaya barış gelmesi için gereken bir fedakarlık. Hatalarımızın bedelini insanlara ödetemeyiz. Yanınızla hizmet etmek bir onurdu. Otobotlar, ileri! Gidiyoruz.
4: Takım dikkat! Selam, dur!
5: Rahat, yüzbaşı çavuş. Mesajı aldık, tebrikler.
6: Sağ olun efendim. Ya avcı uçakları?
5: Şu anda sabot mermileri yükleniyor. Yeni bir saldırıya hazırlıklıyız. Ama gezegenin haberleşmesini sağlayamazsak durum pek iyi olmaz.
7: Merhaba çocuklar. Galiba kötü bir başlangıç yaptık, değil mi? Aç olmalısınız. Latte ister misin? Duble sütlü macchiato'ya ne dersin?
8: Arabam nerede?
9: Evlat, şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum. Burada insanlar ölebilir. Bildiklerini öğrenmemiz gerekiyor, hem de bir an önce.
8: Pekala. Ama önce arabamı ve ailemi istiyorum. Yazsan iyi olur. Aa, bir de onun sabıkası. Hemen silinsin. Sonsuza kadar.
9: Benimle gel. Şu arabanı konuşalım.

0: Teşekkür ederim.
1: Şımarık fırsatçı velet.
2: Şimdi durumu açıklıyorum. Hepiniz BOU'larla doğrudan temas ettiniz.
3: BOU mu?
2: Biyolojik olmayan uzaylılar. Kısaltmaları öğrenin artık. Göreceğiniz şeyler son derece gizli.
4: Şımarcayı bana getir.
5: Getiriyorum şef. Biri bana yardım etsin.

0: Yaklaşık 1000 yıl oldu. Onu bu tesise 1934 yılında getirdik.
1: Ve ona BOU1 diyoruz.
2: Efendim, ukalalık etmek gibi olmasın ama bu Megatron. Decepticonların lideri.
0: 1935 yılından beri donmuş halde. Büyük büyük baban insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birini yaptı.
1: Aslında modern çağın kaynağına bakıyorsunuz. Mikroçipleri, lazerleri, uzay uçuşlarını, arabaları ve her tür ters mühendisliği onu inceleyerek öğrendik. BOU-1. Biz ona böyle diyoruz.
3: Ve Amerikan ordusuna yer altında donmuş düşman bir robotu tuttuğunuzu söyleme ihtiyacı duymadınız.
0: Şu ana din ulusal güvenliğe zararı olduğunu bilmiyordu.
3: İşte şimdi biliyorsun.
4: Dünyada ne arıyorlar?
2: Allspark.
3: Allspark. O da ne?
2: Şey, buraya küp biçiminde bir şey aramaya geldiler. Neyse, şu sizin BOU-1 yani Megatron. Ki ona ölümün habercisi olduğu için böyle diyorlar. Küple dünya teknolojisini değiştirip evreni kontrol etmek istiyor. Planları bu.
4: Bundan emin misin?
2: Evet. Küpün yerini biliyorsunuz değil mi?
0: Benimle gelin.
1: Ve karşınızda göz bebeğimiz.
0: Yaptığımız karbon testlerine göre küp en az 12 bin yıldır burada. Sektör 7 ajanları 1913'e kadar onu bulamadı. Onun uzaydan geldiğini biliyorlar. Çünkü üzerindeki manyetik hieroglifler BOU'dakilerle aynıydı. Başkan Hoover buraya bir baraj yapılmasını emretti. 4 futbol sahası büyüklüğünde bir beton. Yaydığı enerjiyi insanlardan ve bununla ilgilenen diğer uzaylı türlerden gizlemek için kusursuz bir yol.
5: Oh, my God.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Günlünün 24 saati.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim,
3: bim, bim, Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'dan.

0: Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
3: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi

0: tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima, gerçek
1: konfor. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin ne?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
2: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
8: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
9: A101'de haftanın yıldızları. Eti Ahenk ve Eti Karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
12: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi. Kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti. Ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yolsuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Bir saniye. Bu barajın küpün enerjisini gizlediğini söylediniz. Ne tür bir enerji bu?
3: Güzel soru. Lütfen içeri girin. Kapı kilitlenecek.
4: Buradan Freddy Krueger falan mı geçti?
5: Yok be oğlum. Freddy'nin 4 bıçağı var. Burada ise 3 tane iz var. Bu Wolverine. Bu Wolverine değil mi?
3: Aman ne komik. Yanında cep bilgisayarı, cep telefonu falan olan var mı?
5: Bende telefon var.
3: Cidden tehlikeli. Japonlara saygı göstermelisiniz. Onlar samurayın izinden gider.
2: Ama yapılmalı değil mi?
6: Evet ama o biraz garip bir adam. Biraz garip.
3: Küpün radyasyonunu alıp kutuya aktarabiliyoruz. Garip bir şey değil mi?
2: Acayip bir şey.
3: Cehennemden gelen Energizer tavşanına benziyor ha? Kutuyu kıracak.

0: Hadi.
1: Baylar, küpüğü yerini öğrendiler.
2: Ben bana çek, orada neler oluyor?
3: BOU-1'in hangarında güç kesintisi.
2: Ne?
3: Ve jeneratör devre dışı.
4: Burada silah var mı?
2: Kriyojenik iptal edildi. Herkesin BOU-1'in yanına gitmesini istiyorum hemen. Jeneratörleri vuruyorlar.
5: Arabama götür. Beni arabama götür. Küpe ne yapılacağını o bilir.
6: Arabam. Ona el koyduk.
5: Geri verin o zaman.
6: Bu şeyin yanına gelirse neler olacağını bilmiyoruz. Belki sen biliyorsun ama ben bilmiyorum.
5: Burada böyle oturup bekleyecek miyiz?
6: Adamlarımın hayatı tehlikede delikanlı.
4: Onu arabasına götürün. Silahını indir.
7: Hop.
6: Silahını indir asker. Uzaylılarla savaşacağına beni mi vuracaksın?
4: Buraya isteyerek gelmedik.
6: Sana S7 yasaları uyarınca emrediyorum.
4: S7 diye bir şey yok. Doğru. Biz var olmayan insanlardan emir almayız.
6: 5'e kadar sayacağım.
4: Ben 3'e kadar.
1: Simmons?
6: Efendim?
1: Ne diyorsa yap. Bu adamları kaybetme lüksümüz yok.
6: Peki. Tamam. Hey. Dünyanın kaderini bir Camaro'ya teslim ediyoruz. Harika.
3: Elinizde kalın.
5: Hayır, dur. Bekle. Dur.
2: Hayır. Durun.
5: Bırakın onu. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Beni dinle. Küp burada ve Decepticonlar geliyor. Boş ver onları. Onlar bizden. Tamam mı? Bir şey yok. Biraz geri çekin. O bizden zarar vermez. Tamam, hadi. Silahları indirin. Bir şey yapmaz. Şimdi seni Oz Park'a götüreceğim.

0: Yıldız gemisinden mesaj var.
1: Peki, iyi bakalım.
2: O haklı. Burada kalırsak başımız Megatron'la derde girecek. Mission şehri 35 kilometre uzakta. Küpe hemen buradan çıkarıp şehrin içinde saklamamız gerekiyor.
3: Evet, haklı.
2: Ama hava kuvvetlerinin desteği olmadan başaramayız.
3: Burada bir yerde mutlaka bir telsiz olmalı.
4: Evet.
3: Kısa dalga vericisi.
2: Evet. Bir şekilde haber yollamanız gerekiyor efendim.
4: Buradayım, gidiyoruz. Uzaylı arşivinde efendim. Eski, zaten çok eski dedin. Bir ordu telsizi var.
3: Çalışıyor mu?
4: Her şey mümkün efendim. Şunu gördünüz.
2: Sam, şunu arabaya koy. Siz de uçakları kaldırın Sayın Bakan. Şehre vardığımızda bir telsiz bulup koordinatları yollayacağız. Haber bekleyin, tamam mı?
3: Anlaşıldı.
5: Dikkat! EOU-1 koruması çöktü.

0: Hizmet üstü Lord Megatron.
1: Küp nerede?
0: İnsanlar onu götürdü.
1: Yine başarısız oldunuz Starscream. Bul onları!
2: Burada efendim. Bir dakika, bir dakika. Hadi çalış Maxwell, çalış. Şunu da takalım. Çalışıyor. Hattayız.
3: Mikrofon nerede?
2: Mikrofon mu?
3: Mikrofonsuz ne yapacağız Simmons?
2: Hayır. Hadi bulalım. Şuraya otur, tamam. Hadi otur. Buradaki her şeyi çalmışlar.
3: Sinyali nasıl göndereceğiz? Hava kuvvetlerini nasıl çağıracağız?
4: Glenn! Ha? Acaba bilgisayarı kullanıp telsiz kanalıyla sinyal yollamayı becerebilir misin?
3: Ama nasıl?
4: Morse alfabesi kullanarak mesaj yollayabilirsin.
3: Tamam, hemen yapıyorum. Çevir şunu.
4: Tamam.
2: Pekala, bir bakalım.
3: Simmons, bana bir tornavida bul. Bu Optimus.

0: Bu ses de neydi? Kapıyı tutun, çabuk!
1: Bir şeyler bulun!
0: 4, 6, 3...
1: Al! Mermi doldur!
0: Kapsamlı arama...
1: Tamam, başardım! Şu an yayındayız!
2: Söylediklerimi yolla!
3: Gerek seçelen, gerek seçelen!
2: Ben savunma bakanı Keller.
1: Aha!
2: Beni kuzey kurtarlığına bağlayın!
1: Bu da neydi be?
2: Acil harekat onayı. Blackbird 1195.
4: Efendim, savunma bakanından saldırı onayı geldi.

0: kutunun arkasında.
1: Vurun şu Petro.
2: Peggy, koru beni.
1: Hava kuvvetleri cevap veriyor. V22'leri şehre yolluyorlar.
3: Raptorlar hemen kalkın, hemen kalkın.
4: Kara Yıldızlı Şimşek, durum raporu.
3: Tam yeri saptamaya çalışıyorum. Ölüm kutusu anlaşıldı.
5: Hadi çabuk! Binin! Al şu kısa dalgayı.
6: Çabuk. İyi de bununla ne yapacağız?
5: Kullanacağız. Bir tek bu var.
6: Bit pazarlarındaki döküntülere benziyor bu dostum. Bunun menzili en fazla 30-40 kilometredir. Şu anda şehir civarında hiç uçak var mı?
5: V22 saat 12 yönünde. Pekala, hava desteği ve küpü buradan götürecek kara şahinlere ihtiyacımız var. Tamam mı? Uçaklar geldi. İşaret verin.
6: Raptor, beni duyuyor musun?
7: Sizi görüyorum. Yeşil duman göreceksiniz. Oraya gelin. Hava desteği ve tahliye için kara şahin gönderin.
8: Bu Starscream!
6: Lütfen duyuyoruz.
8: Çekilin. Siper alın. Bumblebee.
5: Hayır.
8: Çekilin.
5: Çekiliyoruz. Çekilin.
8: Geliyor.

0: İyi misin? Hadi. Hadi kalk. İyi misin? Hadi kalk. Bumblebee, kalk. Ratchet! Ne yaptın sen?
1: Ne diyorsun be?
0: Ne demek ne diyorum? Ateşi bize açtılar.
1: F-22 pilotları bina seviyesinde uçmaz. O bir uzaylı, bizden değil.
0: Bir şey yok. İyisin. Hadi.
2: Kara Şahin yolda. Konumunuzu bildirin.
1: Alfa 273 derece 15 kilometre. November Victor 1.2 kilometre kuzey.

seni bırakmayacağım.

0: Megatron kaçın! Hadi çekilin!
1: Geri çekilin! Zeynep'i oradan çekin hadi! Hadi herkesi çıkarın! Hadi!
2: Ama desteği nerede kaldı?
3: Sen bana yardım edin.
0: Eksimi bu Megatron!
4: Buraya geldik gerizekalı.
0: Kapışmak istiyor musun? İstiyor musun?
4: Hayır! Seni ikiye ayıracağım.
1: Ne oluyor? Komutanım, tank bozuntuları dönüyor.
5: Bu şeyler bir türlü ölmüyor.
6: Anlamaz, hapı yuttuk.
1: Başı nasıl? Sam! Küp nerede?
7: Orada.
1: Tamam. Şimdi kabloyu altından geçir ve boynuna dolar. Tamam mı? Ev, kara şahinleri çağır.
6: Şu bina.
1: Tamam. Ne oldu?
6: Adamlarımı burada bırakamam. O yüzden fişeyi sen alacaksın. Şurada tepesinde heykeller olan beyaz bir bina var. Çatısına çık. Fişeyi ateşle. Hayır. Helikoptere işaret ver. Fişeyi hayır, ateşle dedim. Sen artık bir askersin. Tamam mı? Anladın mı? Şu küpü al. Ve biz robotlara oyalarken onu askerlere ver. Yoksa burada çok insan ölecek. Gitmelisin, gitmelisin.
3: Hayır,
6: gitmek
3: ben
6: zorundasınız. Şimdi
3: Bumble
6: git ve...
3: buradan çıkarmadan gitmiyorum. Anladın mı?
8: Karaşahin talep ediyoruz. Önemli bir yük taşıyan sivil bir çocuğun
9: acil tahliyesi gerekiyor. İşaret bir şey göreceğiniz çatıya yönelin.
0: Sen, seni koruyacağız.
1: Tamam. Hep uçaklar nerede kaldı?
3: Sen! Ne olursa olsun, seninle birlikte olmaktan çok mutluyum.
0: Sam, hemen binaya git. Hadi.
4: Decepticonlar, hücum!
0: Dikkat et!
1: Çıkar şu kamyoneti buradan!
3: Gidiyorum, gidiyorum!

0: İnsanlar yaşamayı hak etmiyor.
1: Kendi seçimlerini yapma hakları var.
0: O zaman onlarla birlikte ölecek. Yok konuşlarını paylaş.

Sedaya git çabuk. Tüpü bana ver çocuk.

Şu salak arabama mı çarptı?

0: Beni yakalayamayacaksın.
1: Şoka! Aklını alabiliyorum çocuk.

0: İyi atıştı.
1: Artık tankın işi bitti. Hadi devam ediyoruz iş.

0: Biraz dayan Sam.
1: Olamaz.
0: Seni korku mu yoksa cesaret mi kamçılıyor? Etten adam.

0: Oğuz Park'ı bana verirsen belki seni köpeğim yaparım.
1: Oğuz Park'ı sana asla vermeyeceğim.
0: Ah, aptalın önde gideni. Eh, tuttum evlat. Küpü sakın düşürme.

0: İğrenç. Sam. Küpü korumak için hayatını tehlikeye attın.
1: Fedakarlık yoksa zafer de yok.
0: Eğer Megatron'u yenemezsem senin küpü göğsüme koyman gerekecek. Küpü yok etmek için kendimi feda etmek zorundayım. Sen geride dur. Bu artık seninle benim aramda Megatron.
2: Hayır, senden eser kalmayacak Prime.
0: Gün sona erdiğinde birimiz ayakta kalacak, birimiz yıkılacak.
2: Hala zayıflar için savaşıyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun.
3: Jetlerin varışına 60 saniye. Kötü adamlarla bizimkiler karışmış. Hedef belirlemeliyiz.
4: Saldırıyı başlat. Tamam. Gebertelim şu şeyleri.
3: Hadi hadi hadi.
5: Unutmayın, aşağı nişan alın. Gövde altı zayıf.
3: Tamam. Hedef tamam. Bekliyoruz.
6: Varış süresi 22 saniye.
3: Beklemedeyiz V-22.
7: Megatron,

0: seni öldüreceğim. O benim. Ulfak. Sen küpü göğsüme fırlat hemen.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
3: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disc Milka ile aç kalbini yazan.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
8: gazoz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'a.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk kalk kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
4: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Koçak'ta festival

Bana başka seçenek bırakmadın kardeşim. Sen hayatımı kurtardın. Artık sana borçluyuz.

0: rağmen onu kurtaramadık.
1: Ah cihaz. Büyük bir yoldaşımızı kaybettik. Ama yenilerini kazandık. Teşekkür ederim. Hepinize. Cesaretiniz bizi onurlandırdı.
2: İzninizle konuşabilir miyim efendim?
1: Evet, izin verildi eski dost.
3: Konuşabiliyorsun.
2: Ben çocukla kalmak istiyorum.
1: Eğer o da istiyor.

0: Bu inanılmaz derinlik basınç ve dondurucu soğukla birleştiğinde onlar için ideal bir mezar olacak ve geriye bir şey kalmayacak.
1: Old Spark yok olduğu için artık gezegenimize yaşam götüremeyiz. Ama kader yeni fırsatlar da sunuyor. Evimiz diyebileceğimiz yeni bir dünya. Artık kendimizi gizleyerek bu insanların arasında yaşıyoruz. Ama onları sürekli izliyor, bekliyor ve koruyoruz. İçlerindeki cesarete tanık oldum. Dünyalarımız farklı olsa da onlar da tıpkı bizim gibi göründüğünden çok daha derin. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız ve sizi bekliyoruz.
2: Rica etsem bize bu bölgedeki uzaylı aktivitesi hakkında bilgi verebilir misiniz?
3: Aslında bana kalırsa yani söylendiği gibi bir uzaylı istilası evet. Olmuş olsaydı.
4: Hükümet bunu ilk önce size söylerdi.
3: Onlar mutlaka bizi bilgilendirirlerdi. Evet.
4: Sonuçta burası Amerika değil mi?
3: Burası sizin de bildiğiniz gibi özgürlükler ülkesi. Evet. Bu ülkede sır yoktur. Yoksa eğilin saklanın derler.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Sydney, Avustralya. BioSite İlaç Şirketi.
1: Evet Dimitri, her kahraman arayışı, her kahramanın ihtiyaç duyduğu şeyle başlamak zorunda. Bir düşmanla. Dolayısıyla kahramanımız Belefron'u bulmak için bir canavar yarattık. Chimera. Yalvarıyorum Dimitri. En kısa sürede Sydney'e gel ve Atlanta'ya giderken bana eşlik et. Nasıl yolculuk yaparsak yapalım, hedefimize tam 20 saat içinde varmak zorundayız.

0: 2,5 saat uzaktayız. Pencereden bakarsanız Rocky Dağları'nın muhteşem manzarasını görebilirsiniz.
1: O saatte sanki hayatın ona bağlıymış gibi bakıyorsun doktor.
2: Evet. Sanırım biraz heyecanlıyım.
1: Yakında dostlarının yanında olacaksın.
2: Şimdi de bir dostumun yanındayım Dimitri.
1: Daha iyi şartlar altında görüşmediğimiz için üzgünüm.
2: Ben de üzgünüm. Sen üzgünsen ben de üzgünüm. Gratzky senin için çok iyi şeyler düşünüyordu.
1: Peki o ölmeden önce başardığınızı biliyor muydu?
2: Evet biliyordu. Sadece...
1: Kurtaracak sürede olmadı.
2: Hayır. Kaymera bir insana bulaştıktan sonra 20 saat geçmişse onu hiçbir şey kurtaramaz. Belefron bile.
1: Onları birlikte taşıyabiliyor musun? Güvenli şekilde.
2: Evet. Ve Tanrı'ya şükür sen bizi Atlantı'da güvenli bir yere götürebilirsin.
0: Yeniden kaptanınız konuşuyor. Kabin basıncında küçük ama beklenmedik bir basınç düşüşü tespit ettik.
3: Önlem olarak oksijen maskelerini indiriyorum.
0: Lütfen onları takın ve arkanıza yaslanın. Sakin olun. Endişe edecek bir şey yok.

0: Umarım bir şey yoktur.
1: Endişelendin mi?
2: Şimdilik hayır. Sen oksijen maskeni tak. Ben gidip bir bakayım.
1: Tamam. Tamam.
3: Neler oluyor?
0: Bilmiyorum.
3: Maskeler neden düştü?
0: Kadın basıncı düşmüş.
4: Denver Merkez burası Transpec 2207 747 yolcu uçağı. Kabin basıncını dengelemekte zorlanıyoruz. 1600 fitte inmek için alçalmaya başladık.
5: Kaptan.

0: Sanırım bir sorun var Dimitri.
1: Bana Dimitri deyip duruyorsun. Dememeni tercih ederim.
0: Sen Dimitri değil misin?

0: Wallace, bunu dikkatli taşı. Wallace, şeyi unutma.
1: Nobelium tankını boşaltmayı unutma.
2: Hepsi tamam şef.
3: Emrimle atlamaya hazır olun. 3, 2, 1 atlayın.

0: Günaydın bayan. Göreviniz eğer kabul ederseniz kaymera adı verilen bir nesneyi yeniden ele geçirmek olacak. İstediğiniz iki ekip üyesini seçebilirsiniz. Ama üçüncü kişinin Naya Nordhoff Hall olması zorunlu. Kendisi bir sivil ve çok başarılı profesyonel bir hırsız. Bayan Nordhoff Hall'u ikna etmek, görev bilgilerinizi almak ve benimle seviyede buluşmak için 48 saatiniz var. Her zamanki gibi siz ya da grubunuzdan biri yakalanır ya da öldürülürse sekreterlik eylemlerinizle ilgili bilgisi olduğunu yalanlayacaktır. Ve Bay Hunt, bir dahaki sefere tatile çıktığınızda lütfen bize gittiğiniz yeri bildirme inceliğini gösterin.
1: Bu mesaj 5 saniye içinde kendini yok edecek.
2: Eğer nereye gittiğimi sana söylersem, tatile çıkmış olmam.

0: Orada bulamayacaksın.
1: Lanet olsun. Neyi bulamayacağım?
0: Eski karısının yerdanını salı günü açık arttırmaya çıkıyor.
1: Bana nerede olduğunu söyleyecek misin?
0: Sol tarafta.

0: Bu gerçekten çok rahatsız edici.
1: Alta geçmemi sen istedin. Sadece söyleneni yapıyorum.
0: Elbette.

0: Şimdi sen kimsin ve bana maliyetin ne olacak?
1: Yerinde olsam bunu yapmam.
0: Neyi?
1: Bunu.
2: Ne? Gelin.
1: Hayır.
2: Kıpırdama.
3: Olduğun yerde kal.
2: Kıpırdama.
1: Hayır. Çenkilo.
2: Olduğun yerde
1: Çenkilo.
2: Kal.
1: Çenkilo.
3: Bay Keyes, siz misiniz? Bu Bay Keyes. Sen güvenlik müdürü, özür dile.
1: Hayır. Özür dilemeye gerek yok. Ortağım Bayan Hall gerdanlığı çok güvenli bir yere kaldırdı ama anlaşılan o ki alarm biraz geç devreye girdi. Doğru değil mi Bayan Hall?
0: Hı? Aa, kesinlikle. Çok geç devreye girdi.
1: Bu şartlar altında size tavsiyem alıcıları daha hafif ağırlıklara tepki vermeye ayarlamanız olacak. 40 kiloya ne dersiniz Bayan Hall?
0: Mükemmel.
1: Gidelim mi? Bayan Hall. Bir şey unutmuyor musunuz?
3: Ne yapmaya çalışıyorsunuz sen yörete? Beni soymaya mı?
0: Aklımdan geçmedi diyemem. Yarım milyonluk gerdanlığımı kaybetmen dışında hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Çuvallamış bile olsam oradan gerdanlıkla çıkmayı başarabilirim.
1: En azından çıkabildin.
0: Madem çalmama izin vermeyecektin, neden sonuna kadar izledin?
1: Ne kadar iyi olduğunu görmek istedim. Birlikte çalışabileceğimizi umuyorum.
0: Kulağa hoş geliyor. Muchacho! Ciddi olalım. Bahsettiğin şey her neyse, bu başarısızlığın ardından beni istiyor olamazsın.
1: Aslında fena değildin.
0: Beni rahatlatmaya mı çalışıyorsun? Çok nazik birisin. Gracias.
1: Pek sayılmaz. Alarmı ben çalıştırdım.
2: Hey, neler oluyor?
4: Hey, neler oluyor?
2: Bu alarm neden çalıyor?
4: Bunlar ne?
0: Çamaşır yıkamam. Yemek yapmam. Ayrıca beni kullanmak için tuzak kuran küstah serserilere katlanamam.

0: Alo.
1: Merhaba. Biraz yavaşlayabilir misin?
0: Bu numarayı nereden buldun? Bende bile yok.
1: Hoşuna gitti mi?

0: de beni dinle. Sadece dinlemeni istiyorum.
1: Neyi dinleyeceğim?
0: Yardımına ihtiyacım var. Senin de benimkine ihtiyacın olmalı.
1: Senin yardımını mı? Sen neden bahsediyorsun?
0: Scotland Yard'dan bahsediyorum. Interpol'den. Tüm polis birimlerinden. Hepsini senin için halledebilirim.
1: Ah yüce tanrım. Sen bir casusun. Eğer beni istiyorsan yakalamak zorundasın.

0: Tamam.
1: Salak şey!
0: Affedersin. Önüne bak, önüne bak.

0: Adın ne?
1: Ethan Hunt.
0: Evet Ethan Hunt. Benimle ne hakkında konuşmak istiyorsun?
1: Düşündüğünden çok fazlasını.
0: Bu çok çabuk oldu.
1: Bir süre beklemek ister misin?
0: Beklemek kimin umurunda?

0: Casuslara karşı düşmanlığı neden?
1: Üye kabul teknikleriniz berbat.
0: Tam olarak kitaba uyduğum söylenemez.
1: Bunun için kitapları var mı?
0: Her şey için kitapları vardır.
1: Söyle, sizden çaldıkları ne?
0: Ne çaldıklarını bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyorum.
1: Benim burada ne işim var? Oysa bir tür hırsızı yakalayacak. Hırsız olacağımı sanmıştım.
0: Ben de öyle. Sayılır.

0: Espresso, cappuccino.
1: Hayır, teşekkürler.
0: Otur, otur. Bu festival fazlasıyla garip. Azizlerini onları yakarak onurlandırıyorlar. Azizler için iyi şeyler hissetmedikleri ortada. Buraya gelirken neredeyse beni de ateşe vereceklerdi. Tatilini yarıda kestiğim için üzgünüm.
1: Yerimi bildirmediğim için özür dilerim.
0: Dileme, söylesen tatil olmazdı.
1: Tamam, eğer sen üzgünsen ben de üzgünüm.
0: Neden böyle söyledin?
1: Nasıl?
0: Sen üzgünsen ben de üzgünüm.
1: Şaka yapıyor olmalısın.
2: Evet Dimitri. Bir kez daha yardımına ihtiyacım var. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi ha? Hayatlarımızı kurtardığın zaman aslında tüm varlığımızı kurtarmıştın. Dimitri, bizim küçük bir sorunumuz var. Her kahraman arayışı, her kahramanın ihtiyaç duyduğu şeyle başlamak zorunda. Bir düşmanlı. Dolayısıyla kahramanımız Belefron'u bulmak için bir canavar yarattık. Kaymer. Yalvarıyorum Dimitri. En kısa sürede Sydney'e gel ve Atlanta'ya giderken bana eşlik et. Nasıl yolculuk yaparsak yapalım, hedefimize tam 20 saat içinde varmak zorundayız. Korkarım bu konuda senden başkasına güvenemeyeceğim. Dimitri, hep dediğimiz gibi sen üzgünsen ben de üzgünüm.
0: Neden bahsettiği hakkında bir fikrin var mı?
1: Bir fikir mi? Evet.
0: Ne gibi?
1: Hemen gidip almanın iyi olacağı gibi. Ve ticari bir uçakla götürmek kötü bir fikir olur. Hemen harekete geçelim. Hala Sydney'de mi?
0: Doktor Vladimir Nikolaevich öldü. Meslektaşı Gratzky de öyle. Ama daha önce oldu. Nikolaevich'i Sydney'den bir uçağa bindirdik ve Rocky Dağları'na çakıldı.
1: Öldü mü?
0: Beni dinliyor musun?
1: Ben olmadan bir yere gitmek istemediyse... Onu uçağa nasıl bindirdiniz?
0: Aha, sen oradaydın. Seni bulamadığımda yerine birini koymak zorunda kaldım. Sean Ambrose en iyi seçimdi. 2-3 kez senin yerine geçmiş.
1: 2 kez.
0: Onun için fikrin ne?
1: Aramızda birkaç küçük hesap vardı. Sence de bunu sormak için biraz geç değil mi?
0: Hayır, pek sayılmaz. Uçak kayıtları 2207 sefer sayılı uçağın kaptanı olarak Harold McIntosh'u gösteriyor. Medya ve diğer hükümet ajanslarını ilgilendirdiği kadarıyla Kaptan McIntosh o uçakta öldü. Ama aslında kaçırmıştı. Ne var ki sonraki uçağı yakaladı. Kargoda boyunu göz önüne alırsak oldukça küçük bir bavula sığdırılmış. Şimdi uçaktan biri operasyonu planladı ve uçağın düşmesini, kaza gibi görünmesini sağladı. Çok yetenekli biriymiş.
1: Ambrose'un buna sahip olmadığını ikimiz de biliyoruz.
0: Yani Ambrose olduğunu düşünüyorsun. Buna şaşırmadın.
1: Şu an geride pek çok ceset kalmamışsa işi tamamladığını hissedemez.
0: Evet, ama sormamız gereken neden yaptığı. Nikolaevich'in taşıdığı bu kaymara denen şey nedir?
1: Bunu sadece Ambrose biliyor.
0: Bu durumda onu geri almalısın. Kaymara denen şeyi ve bize getirmelisin.
1: Bunun için onunla nasıl para kazanacağını bulmalıyız.
0: Bayan Hall burada devreye giriyor.
1: Anlayamadım.
0: Bayan Hall ve Ambrose'un bir süre çok ciddi bir ilişkileri olmuş. Kız onu bırakmış ve Ambrose onu o zamandan beri istiyor. Yerini bulmak için en kesin ve çabuk yol olacağını düşünüyor.
1: Sonra ne olacak?
0: Onunla buluşmaya başlamasını sağlayacaksın. Yeniden güvenini kazanacak ve sana bilgi verecek.

0: Onu hırsız olarak yeteneklerinden ötürü göreve alacağım izlenimini vermiştin, değil mi?
1: Seni yanlış yönlendirmişim ya da sen yanlış anlamışsın. Her iki durumda da ondan eski ilişkisine geri dönmesini istiyoruz. Daha önce yapmadığı hiçbir şey yapmayacak. Gönüllü olacağını da eklemem gerek.
0: Hayır. Bu tür bir şey için eğitimi yok.
1: Bir erkekle yatmak ve ona yalan söylemek için mi o bir kadın ihtiyacı olan tüm eğitime sahip?

0: Onu buna ikna edebileceğim sanmam.
1: Zor mu olacak?
0: Çok.
1: Bu zor görev değil Bay Hunt. Bu imkansız bir görev. Zor sizin için çocuk oyuncağı olurdu. Önerilere açığım. Emrus'u bulmak için daha kolay bir yol bulursanız denemekte özgürsünüz. Bu arada eğer hala işi yapıp yapamayacağından şüpheniz varsa bunlara bakmanız iyi olabilir.

0: Nasıl bir insan böyle bir şey yapabilir?
1: Sean Ambrose gibi biri.
0: Doğru.
1: Aklımdan geçen bu değildi Naya.
0: Ama yapmamı istediğin şey bu. Ne? Aa, bırak vicdanın sana yol göstersin. Söyleyeceğim bu mu?
1: Bunun gibi bir şey.
0: Benim vicdanım yok. Ben lanet bir hırsızım. Beni bunu yapmaya zorlayacak mısın?
1: Sonunda hayatım o kişiye bağlı olacaksa genelde zorlama yöntemini pek seçmem.
0: Tek sebebi bu mu?
1: Daha iyi bir sebep söyler misin?
0: Ben mi? Hayır. Ama bazı şeylerin fiziksel olmak dışında kişisel hale gelebileceğini de düşünmeni isterdim.
1: Tamam. Kendini iyi hissedeceksen bunu yapmanı hiç istemedim.
0: Evet, elbette.
1: Öyleyse inan bana.

0: Biliyorsun ortaya çıkıp hey hayatım ben döndüm dersen bundan hemen şüphelenecektir.
1: Onu şüphelendirmeyecek şey ne?
0: Ona acil olarak ihtiyacımın olması. Başımın kendi başıma asla çözemeyeceğim bir derde bulaşmış olması gibi.
1: İstediğin ciddi sorun sen Aya. Bunu her zaman ayarlayabilirim. Bu verici yonganın izi kesinlikle sürülemez. Yerini bir uyduya bildirir. Veri sadece bu bilgisayar tarafından okunabilir. Yerini dünya üstünde herhangi bir yerde bir metreye kadar saptayabiliriz. Tutuklandıktan sonra dünyadaki tüm kanun koruma ajanslarına haber bültenleri geçeceğiz. Şu an Ambrose'u tanırım. Ve garanti ediyorum o uçak düştükten sonra her birini izliyor olacak. Orada olduğunu bilecek. Ve seni kurtarmak için her şeyi yapacak. Naya. Naya. Seni kaybetmeyeceğim.

0: William Braid ama Bill diyebilirsin. Yapmamı istediğin bir şey varsa söyle ve kenara çekin. Adamın benim.
1: Olamaz.
2: Çok doğru.
1: Hiç komik değil. Bu 800 dolarlık leri yeni almışım. Üstelik beni helikoptere bu adamla bindirdin.

0: Görüntü hala gelmedi.
1: Uydu benim kadar hızlı çalışmıyor.
2: Hakkında çok şey duydum Luther. Sizinle çalışmak benim için bir onur ve zevk çocuklar.
0: Hadi bunu hızlandırmanın bir yolu yok mu?
1: Neyle? Bu işi yapabilecek tek bilgisayar bu.

0: Eytin, işte geliyor.
1: Hey! İşte nasıl hoş geldin diyeceğini bilen bir erkek. Yanlış anlama dostum, sen de çok cana yakındın. Yani bu o mu?
0: Bu o Billy.
1: O zaman onu yakaladık.
2: Ne yakaladığımızı bilmiyoruz. Çünkü elinde ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye sakladığını ya da Sydney'de ne yapacağını da.
3: Fazla eşyan yok.
4: Acele çıkmam gerekti. Sana fazlasıyla minnettarım şu an. Söylesene, beni nasıl buldun?
3: Seni hep nasıl bulduysam Elena'ya.
1: Büyüyle.

0: Üstünde bir şey yok. Vericiye rastlamadım. Mikrofon da yok. Temiz.
1: Tüm kadınlar gibi.
2: Senin adan mı?
3: Hı.
2: Benim odam nerede?

0: Binaya girdi.
1: Öyle mi? Biz sadece cehenneme bir kar topu attık. Neler yapabileceğini şimdi göreceğiz.
2: Hadi dene. Hadi dedim. Bedenini doğru hatırlamış mıyım diye merak ediyorum.

0: Üstümde nasıl duracağını merak etmiyor musun?
1: Tabii ki ediyorum. Ama sonra.

0: Her kahraman arayışı, her kahramanın ihtiyaç duyduğu şeyle başlamak zorunda. Bir düşmanla. Dolayısıyla kahramanımız Bellerophon'u bulmak için bir canavar yarattık. Kaymera.
1: Ne Korviç bir moleküler biyoloji uzmanıydı. Neden durmadan Yunan söylencelerini tekrarlıyor?
2: Ne Korviç'in uzmanlık alanı DNA moleküllerini bir araya getirmekti. Ve söylencede Bellerophon eski dünyayı teröre boğan başı aslan başı, kuyruğu yılan kuyruğu canavar, Kaymera'yı öldüren prensi. Bence Nekorviç Kaymera adında korkunç bir virüs üretti. Ve ürettiği antivirüse Bellerophon adını verdi.
3: Bu kadar basit ha?
2: Neden olmasın?

0: 37 milyon pound. Nekorviç'in eseri için umut verici bir teklif. Bu kadar endişeli durma Huyu. Neredeyse yarısına geldik. Ve diğer yarısını almak için buna ihtiyacımız olacak. Evet. İş çözüldü.
1: Her şey değil. Gerçekten burada oluş sebebi ne?
0: Onun mu yoksa benim bakış açımdan mı?
1: Seni 6 ay önce terk ettiğinde tam olarak aşkından öldüğü söylenemezdi. Sormak istediğim güvenip güvenmediğin.
0: Zamanlamayı düşününce elbette. Uçak düştükten sonra bir hafta içinde yakalanması. Mantıklı. Dahası çok şüphe uyandırıcı. Ama emin olmak için yeterli değil.
1: Yine de düşünsen iyi olur.
0: Söylesene Huyu. Nahay'ın hiçbir sözü ya da hareketi hoşuna gitmiyor değil mi? Ne kirli bir tırnağın var böyle.
1: Sean yapma. Sean lütfen.
0: Varsayalım görevimiz tehlike grubu tarafından gönderilen bir casus olsun. Neden kendimi onunla olma zevkinden mahrum edeyim? Onun benden öğrenebileceklerini benim ondan öğrenemeyeceğimi
1: tamam,
0: sanıyorsun.
1: Tamam. Tamam anladım.
0: Şimdi Huy, şunu iyi anlamalısın. Bazılarımızın alması gereken bazı zevkler var. Neden burada olduğunu bilsin ya da bilmesin. Bu riske girmek istiyorum. Çünkü Huy, amaçladığım

0: startla birlikte yarışa başladılar. 13 numara yarışı önde götürüyor. 13 numaranın arkasından 9 numarayla müthiş bir sprintle geliyor. 9 numara, evet 9 numara geçiyor 13 numara.
1: Hayatım, sen kazandın.
2: Sanırım öyle.
1: Bu atı neden seçtin? Daha önce hiç yarış kazanmamıştı.
2: Gece yarısı hırsızı.
1: Fazla söze gerek yok. Ben bir içki almaya gidiyorum. Hala belliğini seviyorsun değil mi?
2: Hı-hı.
3: Kederli yolcu.
2: Anlayamadım.
3: Kederli yolcu. Dördüncü yarışta. Merak etme, kazanacak.
2: Bunu kulağına koy.
4: Hemen yanındaymışım gibi konuşabilirsin.
2: Neredesin?
4: Pistin hemen dışında, biniş bölümünde. Saat 2 yönünde.

0: nasıl gel?
1: Tıpkı eski günlerdeki gibi.
0: Eski günlerdeki gibi mi?
1: Yaklaşık.
0: Emrah'ın evinde kimleri gördüğünü söyle.
1: Görebildiğim kadarıyla evin her yerinde yarım düzine adam var.
2: Belki daha fazla.
1: Houston, Shaw'un eski bir dostu.
2: Tanıyabildiğim tek kişi o. Biraz garip
1: biridir. Bildiğim bu kadar.
0: Onu tanıyoruz. Şu anda tam arkanda sana bakıyorum.
2: Emrose gazetelerdeki bazı fotoğraflara bakıyordu.
1: London Times'ta 37 milyon vardı.
2: Bunun anlamı ne?
0: Muhtemel Kaymera alıcılarından teklifler.
3: Ambrose barda biriyle konuşuyor. İri bir, kızıl saçlı. Bir şeyler konuşuyorlar.
0: Kim bu adam?
4: Kontrol ediyorum Aid. John McLeod, Biosite İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı. 1989'da Biosite ise oyunlarıyla ele geçirmiş.
0: Nekorvic'in patronuydu.
4: Doğru.
3: Biosite'de onun için araştırmacı olarak çalışıyormuş.
4: Ambrose
3: McLeod'a dijital fotoğraf makinesinde bir şey gösteriyor.
0: McLeod'un baktığı şey her neyse pek hoşuna gitmedi.
4: Ambrose makinenin hafıza kartını çıkarıp bir zarfın içine koydu.
3: Sol iç ceket cebine yerleştiriyor.
0: Sol ceket cebi olduğundan emin misin?
4: Olumlu.
0: Naya. Naya, Ambrose sana doğru geliyor. Sol ceket cebinde...
1: Bir zarf var.
0: Çok doğru.
1: Seninle nerede buluşayım?
0: Padok yakınında 12 numaralı gişede. Bunu yapmak istediğinden emin misin?
1: Üstesinden gelirim. Demek geldin.
5: Hoşuna giden at var mı?
1: Evet. Kederli yolcu. Ama bahisler kapanmak üzere ve benim hiç param yok.
5: Naya.
1: Senin için sakıncası olur mu?
5: Tabii ki hayır. Ama geri ödemen gerekecek. Hem de faiziyle.
1: Bundan şüphem yok.
5: Dur biraz. Dur biraz.

0: $1000 da benim için oyna.
1: Kazanan için mi?
0: Kime olabilir?
2: Billy Nye'ın izlenmediğinden emin ol.
3: Merak

0: Buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim.
2: Özür dilerim. Sanırım yanlışlıkla...
3: Ne dedin?
2: Ben... Hayır.
3: Gelecekte ne yaparsan yap adımlarına dikkat et. Kime çarpacağını asla bilemezsin. Tuvalet nerede?
2: Bilmiyorum orada.
3: Teşekkürler dostum.
4: Bütün yarış severlerin dikkatini. 5 dakika sonra bahisler kapanacaktır. Yarış severler, 5 dakika sonra bahisler kapanacaktır.
5: Sakın arkanı dönme.
1: Başardım.
5: Arkanı döndün.
1: Ne yapacaksın? Dövecek misin?
6: Ben hazırım. Gönder eğitim.
5: Bunu alıyor musun?
7: Kaymera'nın kana bulaşma süreci.
6: Sergey Gratski, bulaştıktan 20 saat sonra.
7: ...27 saat sonra.

0: 31 saat sonra. Hücrelerin hızla yok oluşu. Gratzky 34 saat sonra öldü.
1: Aman Tanrım.
2: Stem tuvaletten çıktı.
3: Şu anda sesin olduğunuz tarafa doğru geliyor.
4: Emros'un evinden çıkmanı istiyorum.
5: Sen neden bahsediyorsun? Ne oldu? Ne gördün?
2: Tamam. Şu anda tam arkanda Ethan.
4: Sen işini yaptın. Avustralya'dan çıkmanı istiyorum.
2: 30 adım.
5: Bunu nasıl yapmamı öneriyorsun?
2: 20.
4: 19. Seni etkiledi. Onun etkisindesin. Bunu yeniden düşünmek istiyorsun.
3: 15. 14. 13. 12.
4: Oradan çıkmanı istiyorum.
3: 11.
4: Kulaklığını ver.
2: 9 Ethan.
3: 8.
4: Eğer oradan çıkmazsan seni almaya geleceğim.
3: Ethan çekil oradan.
6: Parayı yatırdınız mı efendim?
5: Az önce.
7: Gözlerinizi pistten ayırmayın. Atlar yarışa hazır. Ve start emriyle atlar yarışa başladı. Müthiş bir mücadele izliyoruz.
8: Hadi. Hadi. Hadi. Seninki dışarıdan atağa kalktı. Hadi.
7: 3 numaralı geliyor. Evet.
8: Hadi.
7: Çok
8: hadi.
7: Heyecanlı bir yarış. Gerçekten heyecanlı bir yarış. Ve 1 numara kazanıyor.
8: Bir kez daha kazananı seçtin.
6: Yemeğe gideceğini sanıyordum.
8: Huy. Nekorviç hafıza kartının icabına bak.
6: Nerede?
8: Ceketimin iç cebinde, zarfta. Sağ ceket cebimde.
9: Biz teknoloji harikası Biosite binasındakiler sağlıklı yaşamın sonsuz uyanıklık olduğunu farkındayız. İster Royal Adams Hastanesi'nde bir eğitim merkezi açarak, ister pazardan aerosol ürünlerini çekerek ya da geçen ay Bruni Adası'nda yaptığımız gibi grip salgınını bertaraf ederek olsun, Biosite'de yaptığımız her şey sizin sağlıklı yaşamanız için yapılıyor.
8: Burada bir fırsat.

0: George. George. İlaç şirketi yöneticisi ender bir grip türü yüzünden hayatını kaybetti. Bu da ne böyle? George. George, George. Ne oluyor?
1: John. John.

0: Evet, bu tarafta kontrol ederim.
1: Tamam, bakalım. Sen kuzey tarafına baktın mı?
0: Baktım. Sol tarafı da kontrol ederim.
1: Tamam.

0: Nedir bu?
1: Eski bir arkadaşın ziyareti.
0: Sen o uçaktaydın. Sen öldün.
1: Ölüm? Kesinlikle. Ama ölüm biraz hafif kalıyor. Diğer taraftan meslektaşım Gratzky'de de senin nabzın ve kan basıncın vardı. Bir günden daha az yaşadı. Sana kaymera bulaştı dostum. Bunun hiç yararı olmaz. Hastane personeli bu şeye bulaşmak istemiyor çünkü. Doktorlar da başkaları gibi ölüm fikrinden hiç hoşlanmıyor.
0: Bana nasıl bulaşmış olabilir?
1: Gratzky de ölmeden 27 saat önce tam bunu sormuştu.
0: Sende panzehir var, seni lanet olası pislik. Belerofonu çaldın hepsini.
1: Tanrım.
0: İhtiyacım var. Hemen ihtiyacım var senin lanet olası Rus çingenesi.
1: Peki ya Gratzky? Ona kaymera virüsünü bilerek bulaştırmamış mıydın?
0: 20 saat içinde Belerofon'da tedavi edilmesi gerektiğini nereden bilebilirdim ki?
1: Bana sorarak.
0: Hala anlamıyorsun değil mi? Hastalığın gerçek dünyada ne kadar kötü olduğunu öğrenmek zorundaydım. Laboratuvar sonuçları yeterli değildi. Grip türleri üstünde gen transferi yaparak tüm grip hastalıkları için bir tedavi bulmaya çalışıyorsunuz. Ama aynı zamanda kaymera gibi korkunç bir hastalık da yaratıyorsunuz. Tedavisi paha biçilmez olacaktı. Belerofon'u satmak için kaymeraya ihtiyacım vardı. Bunu anlamak o kadar zor olmamalı, öyle değil mi? Bak, bende virüs, sende de ilaç var. İkisine de ihtiyacım var. Eskiden bir penisilin iğnesi vücuttaki tüm mikropları öldürmeye yetiyordu. Artık yetmiyor. Var olan mikroskobik şeyleri öldürerek para kazanamazdım. Para kazanabilmem için yenisini yaratmama yardım edecektiniz.

0: Evet işte, itiraf ettim. Ben John C. McLoy. Sadece para kazanmak için çalışırım. Sadece para. Şimdi o lanet olası Ambrose'la yaptığın tüm anlaşmaları unutabilirsin. Beni tedavi et ve yeniden işimizin başına dönelim.
1: Biliyor musun? Sanırım bunun için biraz geç. Gretzky'ye benden selam söyle. Elbette görürsün.

0: Evet. Duymam.
1: Gerektiği kadarını duydum. Ne? Ambrose'un şüphelenmesine sebep olacak bir şey yapmamamız gerek.
2: Ne? En kısa sürede çıkmam gerektiğini söylemiştim. Beni almaya geldiğini sandım. Kurtulduğumu düşünüyordum.
1: Dinle beni. Konuşacak zamanımız yok. Bu çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Unutma. Ambrose ne derse yapmak zorundasın, tamam mı? Anladın mı beni? Merak etme. Çok yakında hepsi sona erecek. Söz veriyorum. Hadi. Hadi git.

0: Şimdilik bildiklerimiz bunlar. Nekorviç, Atlanta'daki hastalık kontrol merkezine gitmek için yola çıktı. Yanında yarattığı Chimera adındaki virüs ve onun panzehiri Bellerophon'u taşıyordu. Emros virüse sahip değil.
1: Mikro'ya bu yüzden ihtiyacı var.
0: Yani Biosite'e gider. Chimera'yı yok edersek, Emros hastalığı olmayan bir ilaca sahip olur ve hepimiz kurtuluruz.
2: Haklı çıktın. Hunt bu gece Maklo'yu kaçırdı. Artık biliyor. Biosite'a girmeye çalışacak.
3: Güzel. Öyleyse nerede olacağını biliyoruz. Tebrik ederim Hugh. Tebrik ederim.
4: Hey! Evine geldik dostum. Ev.
5: George nerede? Her zamanki şoförüm. Nerede o?
4: Hasta olduğu için gelmedi. Grip olmuş.
0: Binanın planı hazır mı? Burası olduğunu sanmıyorum.
1: Özür dilerim ama bu bir biosite tesisi, bir depolama binası. Bir dakika için hazır olun. Evet, istersen şuna bir bak.
0: İçeriden dışarıya doğru başla.
1: Chimera'nın tüm üretim ve depolanması burada yapılıyor. 42. kattaki bu laboratuvarda.
3: Hunt'ın hedefi Chimera olacak. Biosite binasında 42. katta üretilip depolanıyor. Eğer Hunt'ın nasıl çalıştığına bakarsak ve ben baktım... Bir çatışma yerine hep yanıltmayı tercih eder. Biosite'a asla güvenliğin güçlü olduğu giriş katından girmeyecektir.
1: Garaj girişi yok. Lobi dönüşümlü olarak 5 nöbetçi tarafından korunuyor.
0: Giriş katı kullanmayacağız. Bana çatıyı göster.
1: Çatı mı? Tek örneği bu. Yani türünün Atrium binanın merkezine kadar iniyor, 24 saat güneş ışığı depolama hücreleriyle doğal olarak ışıklandırılıyor. Virüs için mükemmel büyüme şartları. Laboratuvarın tavanını oluşturan cam bir kapakla son buluyor. Çatı kapakları güneş batımıyla birlikte kapanıyor. Ve kapaklar geceleri 40 saniyeden fazla açık kalırsa acil durum alarmları çalışmaya başlıyor. Bunları ben bile durduramam. Ethan, seni indirip kabloları geri çekmek için sadece 40 saniye süremiz var.
3: Hayır, Hunt, Biosite'a güvenliğin en az olduğu çatıdan bir yerden girmek isteyecektir. Ve güvenlik görevlisinin kılına zarar gelmemesi için bir tür akrobatik çılgınlığa kalkışacaktır.

0: Kontrol. Kontrol, duyuyor musun?
1: Tüm sistemler çalışıyor.
0: Luther, durum nedir?
2: Henüz hazır değilim Ethan'ım. Ben haber vereceğim.
0: Billy, biz hazır mıyız?
1: Tamam, paket 5 saniye sonra
2: ben
1: iniyor.
2: Ben hazır değilim. Kapaklar harekete geçiyor.
1: Hadi Luther, hemen gitmek zorundayız.
2: Bekleyin, erişim kodunu kırıyorum.
1: Luther, zaman azalıyor. Geri sayıma başladım.
2: Lütfen bebeğim, hadi açıl. Açıl dedim.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Şimdi iniyorum.
2: Ethan bekle.

0: 25, 24, 23,
1: 22, 21, 20.
0: Ethan kablodan
1: kurtulman için 19 saniyen var.
2: Tamam, kabloyu geri çekiyorum. Hadi! Hadi!
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
2: Kablo kurtuldu!

0: Verici devreye girdi. Bağlantı sağlandı ve kablo kurtuldu.
1: Laboratuvara girişten ya da çatıdan mümkün olan tek zamanda girecektir. Bu da 11'i tam bir dakika geçe olacak. Hava filtrelerinin sesi Hunt'ın girişini örterken nöbetçilerin görev değişimi de bizim aşağıdan girişimizi kolaylaştıracak.
2: Ethan, jeneratörler devreye girmek üzere.
0: Dosya bir uyarı. Seninle 8 dakika bağlantı kuramayacağız.

0: Pant'ın herhangi bir parçasını korumaktansa Kaymera'yı tamamen yok etmeyi tercih edeceğinden eminim. Bunu iki yerde yapması gerekecek. Önce virüslerin çoğaltıldığı kuluçka odasında. Ve son olarak aşılama odasında 3 enjektör tabancasındaki geriye kalan son virüsleri yok edecek. Bu silahlardaki virüsleri yok etmesine izin vermeyeceğiz.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
0: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense.

0: hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir,

0: yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Mine sanırım bir sorunumuz var.
1: Layah devreye çok erken girdi. Mine, beni duydun mu?
2: Evet, seni duydum Luther. Peki tam olarak nerede?
0: Binanın içinde.
3: Bir daha söyle dostum.
2: Sanki binada dediğin gibi geldi.
0: Öyle dedim, binada.
2: Öyleyse...
3: Yalnız olması pek olası değil.
2: Haksız mıyım dostum?
0: Şu anda asansörde Eğitim'e doğru gidiyor. Sorun kaç kişi oldukları. Ama Eğitim'e ulaşamıyorum. Jeneratörler durmadan bağlantı kuramıyor.
2: Ne zaman olacak bu?
0: Daha 5,5 dakikası var.

0: solüsyon içindeki kaymera virüsü için sıcaklık seviyesi elverişli düzeyin üstünde. Kaymera virüs solüsyonu kritik sıcaklıkta. Alarm. Kaymera virüs örnekleri tehdit altında. Alarm. Kaymera virüsleri yok edildi.
1: Sistem alarmı. Organizma imha edildi.

0: Örnek mikrop taşımıyor. Kirletici oranı sıfır.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Lothar, yapabileceğimiz bir şey yok mu?
3: Ne yapabiliriz? Umarım sarı nokta kırmızıya ulaşmadan önce tüm mikropları öldürmeyi başarır.

0: Nasıl yolculuk yaparsak yapalım, varacağımız yere 20 saat içinde varmalıyız.
1: ...20 saat içinde Belerophon'la tedavi edilmesi gerektiğini nereden bilebilirdim ki?

0: Evet, Hunt. Nasılsın?
1: Sadece griple savaşıyorum.
0: Oo. Biliyor musun, seni taklit etmenin en zor yanı her 15 dakikada bir aptal gibi gülümsemendi.
1: En zor yanının her fırsatta silahını çıkarma isteğini dizginlemek olacağını sanıyordum. O 747'yi düşürmekte o kadar acele ettin ki Kaymera'nın gerçekte ne olduğunu bile anlayamadın.
0: Ne olduğunu biliyordum.
1: Ah. Öyleyse zavallı adamın canlı virüsü kaçırmasının tek yolunun kendine enjekte etmesi ve...

0: kan dolaşımını taşıyıcı olarak kullanması olduğunu da biliyor olmalıydın. Ama uçağı düşürürken almak için geldiğin şeyi de yok etmiş oldun.
1: Durun! Size ateşi kesmenizi söyledim. O silahı vurursanız lanet olası virüs her yana yayılacak.
0: İşte orada çocuklar. Son kalan. En iyi teklif neydi?
1: Neden? Daha iyi bir teklif mi yapacaksın?
0: 37 milyondan mı? Hiç sanmam.
1: Aa, demek biri sana bizim mektuplarımızı taşıyordu. Hadi buraya gel, yaramaz kız.
0: Sean, o buraya ait değil. Bırak gitsin.
1: Sen olmasan hiçbir zaman burada olmayacaktı Hunt. Şu andan itibaren ona olacakların sorumlusu sensin. Ve eğer onun iyiliğini düşünüyorsan, sana tavsiyem enjektörü alıp bana getirmesini söylemen olabilir. Seçim sana ait Hunt.
2: Raya burada, Milada.
3: Duydun mu?
0: Teşekkürler.

0: Aldığında seni vurmayacağını nereden biliyorsun?
1: Lütfen. Kimse Naya'yı yaptıklarından sorumlu tutamaz. Kadınları tanıyorsun dostum. Hepsi maymun gibidir. Yenisine tutunmadan ellerindeki dalı bırakmazlar. Al onu Naya. Ben seni korurum.

0: geçen neydi?
1: Bir şey düşünmüyordum. Sadece ikimizin de zarar görmesini engellemeye çalıştım.
0: Bir de vicdanım yok diyordun.
1: Sanırım yalan söyledim.

saat 58 dakikamız var. Bu süre dolmadan Belerofon'u vücuduna enjekte etmiş olacağım.

0: Hayatın için yalvarmak ister misin? Öyle olsun. Ölmeye ne dersin? Bu şekilde beni de çok zengin edebilirsin. Birkaç saat içinde yeni bir Pandora olarak tarihe geçeceğinden emin olabilirsin. Hoşça kal.
1: Uyduya ulaşana kadar Naya'nın yerini tespit etmeme imkan yok. Ve bunu bu bilgisayarı onarana kadar yapmam imkansız. Ve bu biraz zaman alır. Ne kadar zamanı kaldı?
2: Fazla değil. Ama ne olursa olsun Naya, Naya'nın icabına bakacak.
3: Ne demek istedin?
2: Eğer Bellerophon enjekte edilmezse kendini öldürecek. Bu yüzden acele etmeliyiz.

0: Ambrose ve ekibi şimdi köprünün üstünden geçti. Benaya yanlarında değil.
1: Anlaşıldı.
0: Her şey yolunda mı?
2: Burada sıkı bir güvenlik var gibi görünüyor.
0: Oradan nasıl görünüyor?
1: Riskli.

Simon! Simon! Sen burada kal.

0: DNA'lar uyuyor. Kan kaymerayla dolu. Ve beliren fonda kesinlikle ellerinde.
1: Evet, hem virüse hem de panzehirine sahipsin. Bu durumda sana 30 milyon borçlandım.
2: Tam sayılmaz. Sadece paranı istemiyoruz.
1: Ne istiyorsun peki?
2: Hisse. Bay McLoy. Daha ayrıntılı konuşmam gerekirse hisse senedi. Serbest bırak. Şehrin tam ortasında. Ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi.
3: Öğretmen, Ambrose'un telefon görüşmesini saptadık. Naya serbest bırakıldı.
4: Sanırım hala hayatta.
5: Nerede?
3: Sydney'de bir yerde.
5: Sydney'de bir yerde mi? Daha net konuşamaz mısın?
4: Küresel yer belirleme sistemi bilgisayarda çalışmadan yapamam.
5: Süremiz azalıyor.
2: Panzehiri ne kadar sürede üretebilirsin?
1: Aldıktan sonra hiç zaman kaybetmeden.
2: Güzel. Biosight hisselerinin tavan yapmasına sadece birkaç hafta kaldı.
1: Sen neden bahsediyorsun?
2: Bir kaymera salgınından.
1: Nerede?
2: Sydney merkezinde. Başlangıç olarak. Siz ilacı sağlayın Bay McLoy. Biz talebi yarattık bile. Sydney'de 3 milyon ve Avustralya'da 17 milyon insan birkaç gün içinde Bellerophon'a ihtiyaç duyacak. Dünyanın kalanını saymıyorum. Şimdi, işte yapacağımız şey şu. Wallace, hisselerin değeri
6: 93.4 milyon.
2: Bu durumda Bay McLoy, 480 bin hisse satın almamız gerekecek. 30 milyonunuzu bu hisseleri almak için ödünç alacağız. Hisseleriniz hiçbir zaman 31 dolardan fazlaya satılmadı. Ama hisseler 200 doların üstüne çıktığında... bu hisseler milyarlar değerinde olacak. Ve ben Biosite'ın %51'ine sahip olacağım Bay McLoy.
1: Bu kabul edilemez. Şirketimin kontrolünü ele geçirmene asla izin vermem.
2: Hemen otur yerine.

Bir milyarder olacaksın. Bu iflas etmekten iyidir. Sırada bekleyen teröristler ve diğer ilaç şirketleri var. Top sizde Bay McLoy.

0: Zamanımız gittikçe azalıyor Bay McLoy. Anlaşmamızı sonuçlandırmamız gerek.
1: Evet. Parayı transfer et.
0: Takip et. Ve bana haber ver.

0: Ellerini yavaşça havaya kaldır.
1: Bunu yapmamı istediğinden emin misin?
0: Ellerini yavaşça havaya kaldır.

0: Eğitim, eğitim duyuyor musun?
1: Eğitim cevap ver.
2: Transfere devam et.
3: Transfer işlemde.
4: Sean, fare tünelin sonuna ulaştı.
3: Yaşıyor mu?
4: Evet, öyle sayılır.
3: Öyleyse bana getir.
0: Şimdi.
3: Transfer tamamlandı. 30 milyon pound.
5: Sean, transfer tamamlandı.

0: İnlemeyi kes artık.
1: Korkarım, başka şansı yok. Sanırım çenesini kırdım.
0: Stamp, çok etkilendim. Bak, fazla zamanım yok Hunt. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Bize koca bir gülümseme vermeye ne dersin? Hayır mı?
2: Ne yapıyorsun?
0: Hemen diz çök. Yoksa ölürsün. Şimdi. Bu genellikle silahını boşaltmak olarak bilinir.

0: Wilson, benim için kömürü temizle.
1: Hunt köprüye doğru geliyor. Saat 12 yönünden yaklaşıyor.

0: Eaton, bilgisayar çalışıyor. Ne ya, buldum.
1: Şehirden ayrılmış.
0: Kuzey burnuna doğru ilerliyor. Kayalıklara yaklaşıyor.
1: Ama görüntü alamıyorum.
2: Anlaşıldı. Virüsün etkisini göstermesine çok az zaman kaldı. Hemen

0: İyi nişan alamıyorum.
1: Ethan, seni korumamız mümkün olmayacak.
0: Galiba kulaklığım arızalandı. Beni uydudan takip edin. Niall'ı bana getirin.
1: Millie, hemen kuzey burnuna, çabuk ol.

Hadi durma. Kullan onu Ant. Bu kötü bir ölüm olmaz. O ölümünden daha iyi olacağı kesin.

İşte orada.

0: Onun kanında kaymara virüsünden hiçbir iz yok. Antikorlarına bile rastlamadık.
1: Evet, bu kadarını biliyorum.
0: Ama size kaymara virüsünden canlı örnek getirmeniz konusunda kesin emir verilmişti Bay Hunt. Onu ele geçirdikten sonra yok olmasına nasıl izin verdiğinizi öğrenmek benim için çok ilginç olacak.
1: Ateşle. Aslında en iyi yöntem.
0: Ya. Evet Bay Hunt, Bayan Hall'a gelecek olursak gösterdiği çabalardan ötürü tüm suç kayıtları en yakın zamanda silinecek. Onaylayacağınıza eminim.
1: Onaylıyorum.
0: Evet. Kendisi nerede bu arada, fikriniz var mı?
1: Bilmiyorum. Hiç fikrim yok.
0: Peki planınız nedir?
1: Bilmiyorum. Belki bir tatil. Gideceğim yeri bildiririm.
0: Bunu yapmanız gerekmez. Söylerseniz bir tatil olmaz.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Küp zamanın başlangıcından önce de vardı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz dünyalar yaratabilecek ve onları yaşamla donatacak güce sahip olduğuydu. İşte ırkımız da böyle var oldu. Kısa bir süre uyum içinde yaşadık. Tüm büyük güçlerde olduğu gibi bazıları onu iyilik için, bazıları da kötülük için istiyordu. Ve sonuçta savaş başladı. Bu öyle bir savaştı ki gezegenimizi ölüm sarana değin yiyip tüketti. Ve küp uzayın engin derinliklerinde kayboldu. Biz de dünyamızı yeni baştan inşa etme umuduyla uzayın dört bir yanına dağıldık. Yıldızları, gezegenleri teker teker aramaya başladık. Tam umutlarımızı yitirdiğimiz anda dünya adındaki bir gezegenden bir şey keşfedildiğine dair mesaj aldık. Ama ne yazık ki geç kalmıştık.
1: Katar, Orta Doğu, günümüz.
2: Burada 5 ay geçirince insanın canı ev yemeği istiyor. Annemin timsah güvecinden bir tabak.
3: 2 haftadır ızgara timsah ve cırcır böceği deyip duruyorsun. Hayatta annenin evine gitmem Fik. Çok ciddiyim.
2: Tamam, abi,
3: annenin evine gitmeyeceğim.
2: Timsahlar nefis etleriyle meşhurdur dostum.
3: Evet anlıyorum.
2: Kompo gidramune churada yo no.
4: Dilimizi konuşuyor. Bak bunu kaç kere konuştuk değil mi? İspanyolca konuşmuyoruz. Daha kaç kere söyleyeceğim.
2: Neden beni bozuk duruyorsun? Bu bana atalarımdan bir miras.
4: Tamam.
2: Kültürümü devam ettirmek istiyorum. Ne var bunda?
4: Ne istersen onu konuş.
5: Hafta sonlarını hatırlıyor musunuz?
4: Evet.
5: Futbol maçlarını, gazı kaçmış ve sosisli.
2: Kusursuz gün. Ya sen yüzbaşı? Sen de anlatsana.
4: Yeni doğan kızımı kucağıma almak için sabırsızlanıyorum.
5: Ah, canım benim.
3: Çok özledim.
4: Susun.

0: hazırım. Hey, içinizde varsa gelsin de sahada görüşelim.
1: Hey!
2: Saksın hava yüz.
0: Hareketi izle bebek. Tıpkı Jordan'ın gençliğindeki gibi savunmayı sıkıştırıyor.
1: Çekilin kuzlar. Yapma ya.
3: Lenny!
4: Hey, ne var ne yok?
3: Su.
4: Ha, sağ ol. Bana yardım eder misin?
5: Albay Sharp, 16 kilometre ötede kimliği belirsiz bir nesne var efendim.
6: Kimliği belirsiz hava taşıtı. Amerikan askeri hava sahasına izinsiz giriş yaptınız.
7: Hemen kimliğinizi belirtip doğu yönüne ilerleyin. Raptor 1, Raptor 2. 250'a yönelip önünü kesin. Haydut şu an 16 kilometre uzağınızda.
6: Hava taşıdı.
7: Saksıt hava üstüne kadar size eşlik edilecek. Karşı çıkmanız halinde zor kullanılacak.
2: Anlaşıldı.
8: Simgesi 4500X.
5: Efendim, burada 4500X'in 3 ay önce Afganistan'da düştüğü yazıyor.
7: Mutlaka bir hata olmalı. Şunu 2 kere kontrol et.
5: Ettim efendim. Arkadaşım da helikopterin içindeydi.
8: Size Saksıt hava üstüne kadar eşlik edeceğiz. Takip edin lütfen.
7: Radar mesafe nedir?
0: 8 kilometre efendim.
2: Karım attım.
9: Evet yüzbaşı.
1: Hanımlar.
3: Bak.
2: Aman tanrım, şuna bakın nasıl
10: da büyümüş. Şu yanakları ısırasım geliyor. Tatlım, çok güzel bir çocuk yapmışız.
2: Bu lafı herkes söyler biliyorum ama bizimki gerçekten harika olmuş. Çok güzel.
3: Gülüşünü senden almış.
10: Güldü mü?
3: Evet, hem de ilk kez.
10: Demek sen pırt yapmadığına emin misin?
3: Hayır, o bir hanımefendi. Henüz seni tanımıyor ama tanıyacak.
7: 4500X. Bunda bir terslik var.
8: Haydut iniyor.
2: Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Radar gitti. Helikopter yüzünden.
11: Hey, ne oluyor?
2: Sera. Hey. Sera, beni
10: dinliyorum ama yakın evde olur. Seviyorum.
7: BH-53 pilotu, hemen motoru kapa. Derhal dışarı çıkmazsanız sizi öldüreceğiz.

0: içinde. Hemen hattı kesin.
1: Anahtar!

0: Pekala Bay Whitley, sıra sizde.
1: Özür dilerim, çanta biraz karışık.
0: Bak şimdi.
1: Pekala. Benim aile soy ağacı...
0: Bunu hanginiz yaptı? Çocuklar, biraz sorumluluk.
1: Ailemin soy ağacını araştırdım ve başlangıç noktası olarak büyük büyük büyük babam, ünlü kaptan Archibald Whitwicky'yi esas aldım. Kendisi ünlü bir kaşif. Aslında Kuzey Kutup Dairesi'ne ilk defa keşif gezisi yapanlardan. Bu önemli bir şey. 1897 yılında 41 cesur denizciyle Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktı.
2: Fedakarlık yoksa zafer de olmaz. Kutup dairesine ulaşacağız çocuklar.
1: İşte hikaye böyle. İşte burada da 19. yüzyıldan kalma büyük büyük büyük babamın aleti var. Bu elimdeki de 80 papellik bir kadrant. Tabii hepsi satılık. Mesela burada bir stand var. 50 papeli bastıran alır kelepir. Hele bu müthiş büyük babamın gözlüğü. Henüz değerini bilmiyorum ama harika olduğu ortada.
0: Karaciğerini de bana satsana. Bay Whitwicky, burası bit pazarı değil, 11. sınıf. Büyük babanız bu davranışınızdan hiç hoşlanmazdı herhalde.
1: Biliyorum, özür dilerim. Ben sadece araba almak için para biriktiriyorum. Tüm bunları de bulabilirsiniz. Kabul ediyorum, nakit de uyar. Mesela bu pusula harika bir kolomb günü hediyesi olabilir.
0: Sen?
1: Bitiriyorum. Hani şu dahi olan büyük büyük büyük babam... tımarhaneye yattığında ne yazık ki iyice kafayı yedi. Ve bu semboller ve saçmalıklar da keşfettiğini düşündüğü... dev buz devri adamı ile ilgili şeyler işte.
0: Pekala. Belki yarın sınav yaparım, belki de yapmam. Biraz uykunuz kaçsın.
1: Alıyor musun? Hadi. 50, 40, 30. Sen... Efendim, özür dilerim, özür dilerim. Tamam. İyiydi değil mi?
0: Tam bir B eksi diyebilirim.
1: B eksi mi?
0: Kalkmış sınıfımda büyük babanın döküntülerini satıyordu.
1: Ama sınıf bayıldı. Bana bir iyilik yapar mısın? Ne? Şu pencereden babama bakar mısın? Yeşil arabadaki. Bakın, size bir delikanlının düşünü anlatacağım. Ve ona verilen bir sözü. Gözlerimin içine baktı ve evlat, bana 2000 dolar ve 3 tane A getirirsen sana araba alacağım dedi. Tamam mı? 2000 ve 2 A hazır, anlatabildim mi? Tam oldu derken B eksi alıyorum ve puf, uçtu gitti. Elimde patladı. Şimdi kendinize bir sorun. İsa olsa ne yapardı? Evet! A eksi aldım.
3: Dur göremiyorum. Bu bir A.
1: Harikayım.
3: Öylesin. Sana küçük bir sürprizim var evlat.
1: Nasıl bir şey?
3: Küçük bir sürpriz işte.
1: Hayır baba. Şaka yapıyor olmalısın.
3: Evet, elbette şaka. Alacak halim yok ya.
1: Bu komik mi şimdi?
3: Komik tabii.
1: Senin derdin ne?
3: Sana alacak göz var mı bende? Çok beklesin.
1: Seninle yol boyunca konuşmak istemiyorum.
3: Hadi ama, sadece eşek şakası yaptım.
1: Komik değil dedim ya.
4: Beni!
5: Ne?
4: Kuzenini şu palyaço giysisinden kurtar, yine sıcak çarpacak. Beyazları korkutuyor.
1: Piştim burada ya, makyajım aktı.
5: Gözlerim bu mu?
1: Yok artık, bu da ne? Arabanın yarısını ödeyeceğim dedin, hurdanın değil baba.
3: Ben senin yaşındayken dört tekerleğe de razıydım.
1: Bak şunu açıklığa kavuşturalım. 40 yıllık bekarı izledin mi?
5: Evet. Unuttum,
1: tamam.
5: Gidiyorum.
1: Bak işte bu o ve bu da 50 yıllık bekar.
3: Anladım.
1: Bekar mı kalayım istiyorsun? He?
3: Fedakarlık yoksa
1: zafer de olmaz. Biliyorum, meşhur Whitwicky ilkesi.
3: Evet. Doğru.
4: Abiler... Ben Bobby Bolivia. Ülke gibi ama olmazsınız.
3: Öyle mi?
4: Yardımcı olayım.
3: Bu benim oğlum. Ve ilk arabasını alacak.
4: Siz de bana geldiniz.
1: Getirildim.
4: Bu da bizi bir aile yapar. Bana Bobby amca diyebilirsin. Ben sana ne diyeyim evlat?
1: Sam.
4: Gel benimle oğlum. Sam, seni özgürlüğe götürecek yol işte bu kaputlardan birinin altında. Sana bir şey söyleyeyim evlat. Sürücü araba seçmez. Araba sürücüsünü seçer. İnsanlar ve makineler arasında mistik bir bağ vardır. Bana istediğini söyle. Ama yalancı diyemezsin. Özellikle de annem yanımda.

0: Lan kendim. İşte annem. Hey anne! Aa, elimde bir taş olsa şimdi kafanı patlatmıştım senin.
1: O sar sen biliyor musun?
0: Şuraya bak. Bir erkeğin isteyeceği veya ihtiyaç duyacağı her şey var burada.
2: Bu fena değil. Ve şunlar da yarış şeritleri değil mi?
0: Evet, yarışı. Evet de bu da neyin nesi ya? Bu araba da nereden çıktı? Meli!
3: Ne?
0: Bu da ne? Bir kontrol et şunu.
3: Bilmiyorum patron, hiç görmedim. Ne bileyim?
0: Bırak bu ağızları da öğren şunu hemen beni.
2: Bu iyiymiş.
4: Kaç para?
0: Şey... Bu arabanın yarı klasik olduğunu, zarif lastiklerini ve özel yapım boyasını göz önüne aldığımızda...
2: İyi de boyası solmuş bunun.
0: Yine de özel yapım...
2: Özellikle mi soluk?
0: Bir acemin anlamasını beklemezdim zaten. 5000!
4: 4000'den fazla vermem. Kusura bakma.
0: Evlat, hadi in arabadan canım.
2: Hani araba sürücüsünü seçer diyordun?
0: Bazen de babası pinto olanları seçer, in hadi. İşte burada 4000'e harika bir tane var.
4: Sam, bak orada çizgili bir
2: var. Hayır, ben çizgili bir da istemiyorum.
0: İşte bu da klasik bir araba. Birkaç gün önce sattığım arabanın...
4: Vay canına.
0: Ben iyiyim.
4: Neymişsin?
0: Bunu şimdi balyozla parçalayacağım. Hey Meli! Soytarı kuzeninle balyozları alın ve şunu parçalayıverin oğlum. İşte en sevdiğim. Alabim yolunda geçtim.

0: dert mi ne senin?
1: Washington.
2: Steve.
3: Merhaba Sayın Bakan.
2: Bunlar çok genç.
3: İnanın hepsi de bu konuda uzman efendim. Liseden beri NSA tarafından eğitiliyorlar.
4: Millet. Şuraya bakın, savunma bakanı geldi. Eyvah, kıyafetim de pek uygun değil.
5: Bayanlar baylar, sayın savunma bakanımız.
6: Lütfen oturun. Ben John Keller. Burada ne işimiz var diyorsanız, işte size neden. Dün bölge saatiyle 19'da Katar'daki Saxon İleri Operasyon Merkezimiz saldırıya uğradı. Bildiğimiz kadarıyla kurtulan olmadı. Saldırının amacı askeri ağımıza sızmaktı. Neyin peşinde olduklarından tam olarak emin değiliz. Ama bunu başaramadıklarını biliyoruz. Bu yüzden tekrar deneyeceklerini tahmin ediyoruz. Şu ana değin saldırıyı üstlenen olmadı. Elimizdeki tek doğru düzgün bilgi ise işte bu ses. Sistemimize sızan sinyal bu. NSA var gücüyle çalışıp analizler yapıyor ve olası iletişimleri dinliyor. Ama bunu yapanı bulmak için yardımınız gerek. Artık sinyal analizi konusundaki yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Şu an diken üzerindeyiz. Başkan Basra Körfezi ve Sarıdeniz'e savaş birlikleri sevk etti. Bu iş artık çok ciddileşti. Sizi sorumlu subayla baş başa bırakıyorum. Hemen çalışmaya başlayın. Hepimize bol şans.
7: Mojo, arabayı hallettik. Şimdi kız lazım. Tabii kızla çıkmak için de para gerek. Hiç teklif yok.
8: Oh, harika. Metelik yok.
7: Mojo, ağrı kesici vereyim mi? Hayır, daha olgunlaşmamış. Güzel, ne oluyor? Hiç, sadece arabamla dolaşacağım, tur atacağım. İşte artık kırında. Bunlarla kafayı bulduğunu biliyorum ama bir daha yatağıma işersen dışarıda uyursun, tamam mı? Hepsi bu, başka yok. Seni gidi keş.
9: Ron, bu karo yamuk.
10: Evet, ne olabilir?
9: Bu karo da oynuyor.
10: Evet, biliyorum, birazdan ilgileneceğim.
9: Neden bir usta tutmadık ki?
10: Sam, çimlerimin üzerinde ayak izini görmek istemiyorum.
7: Ne, ayak izi falan yok.
10: Bu yolu neden yaptın? Lütfen artık bu yolu kullan, olur mu
7: Baba,
10: Sam?
7: Baba, çimler hepimize ait.
10: Kendi çimine bakım yaptığında anlarsın.
7: Tamam, buna daha fazla dayanamayacağım.
9: Ne oldu?
7: Erkek bir köpeğe kız takıları takıyorsun. Yazık, bir köpek şivaba bile olsa bu kadar kötü davranılmaz.
9: Bence çok havalı. Saat 11'de evde olacaksın.
7: Ya tabii.
10: Saat 11'de.
9: Lütfen arabayı düzgün kullan.
10: Demirini tak.

0: Hale bak. Ama ucuzcusun.
1: Daha ilk arabası. Ne bekliyordun ki?
2: Kurtulan var mı yok mu? Şu an için net bir bilgimiz yok. Tüm dünyadaki üslerimiz en üst hazırlık seviyesi olan DEFCON Delta konumunda. Daha önce hiç görmediğimiz kadar etkili silahlarla karşı karşıyayız. Tüm dualarımız Saxon bölgesindeki askerlerimizin aileleriyle.
3: Daha önce böyle bir silah sistemi görmedim. Isı algılayıcılar dış kaplamasının bir tür görünmez koruyucu kalkanla çevrelenmiş olduğunu gösteriyor.
4: Bu imkansız. Görünmez güç alanları sadece çizgi romanlarda bulunur, değil mi?
5: Bilmiyorum oğlum.
6: Nedir bu böyle?
5: Annemin özel yetenekleri vardır. Bazı şeyleri görür. Ben de o geni taşıyorum ve bize saldıran şu şey var ya. Bence bu iş bitmedi.
4: O zaman şu vudu büyülerini kullanıp bizi buradan çıkarır mısın?
5: Fotoğrafını çekiyordum. Galiba beni gördü. Doğruca bana baktı.
7: Bu şeyi bir an önce Pentagon'a götürelim. Neyle uğraştığımızı bilsinler.
8: Telsizin işi bitmiş. Kesinlikle hiçbir sinyal alamıyorum.
9: Mahfuz.
7: Evin çok uzakta mı?
10: Çok değil. Şu dağın tepesinde.
7: Telefon var mı?
10: Var.
7: Öyleyse gidiyoruz.
11: Partiye davet edildiğimize emin misin?
5: Elbette Miles. Orası bir göl. Yani kamuya ait.
11: Aman tanrım. Aman tanrım, Mikiela da gelmiş. Sakın abuk subuk hareketler yapayım deme. Yakışıklı mıyım?
5: Evet, öylesin. Tamam.
12: Eğlence çıktı. Dostum, araban. Harika. Hey. Burada ne yapıyorsunuz?
5: Ağaca tırmanacağız.
12: Bu belli oluyor. Eğlenceli olmalı.
5: Öyle.
12: Seni hatırladım ya. Geçen sene bizim futbol takımına girmeye çalışmadın.
13: Annene haber ver.
5: Aa yok canım, yok yok, öyle değil. Yani ben aslında bir kitap için biraz araştırma yapıyordum, o kadar.
12: Aa yok canım.
5: Evet.
12: Peki konusu ne? Beceriksizliğin mi?
5: Aslında futbol ve beyin hasarı arasındaki ilişki. Gerçekten güzel kitap. Arkadaşların çok sevecek. İçinde kaybolacakları renkli sayfalar ve hikayelerle üç boyutlu resimler var. Çok eğlenceli.
12: Aman ne bu.
14: Tamam. Boş ver.
12: Hey millet, bir parti vardı ya. Hadi oraya gidelim.
5: Artık ağaçtan inebilirsin. Hadi lütfen in şu ağaçtan, lütfen. Ne yapıyorsun?
15: İndim ya işte. Bütün kızlar bize bakıyor.
5: Salak durumda düştüm. Kendimi hıyar gibi hissettim.
14: Bırak da ben kullanayım.
12: Aa, hayır olmaz. Bu oyuncak değil tatlım. Lastiklere baksana. Parçalansınlar istemem. Hayır. Benim küçük tavşanım neden arkaya atlamıyor?
14: Sana küçük tavşanın olmadığımı söylememiştim değil mi?
12: Peki. Sonra ararsın.
15: Hey, bu radyonun nesi var böyle?
5: Onu evine bırakacağım.
15: Ne? O adi bir sporcu alakası. Bırak otostop çeksin.
5: 15 kilometre ötede oturuyor. Bu benim tek şansım. Anlayış göstermelisin.
15: Peki onu arkaya atarız, olur mu?
5: Arkaya mı atarız?
15: Yani öyle
5: dostum. Arkaya oturtmayacağım. Hemen aşağı
15: bu, in. Bu kural ilgilenmeli.
5: Ne kural?
15: Arkadaş kızdan önemlidir.
5: Miles, yalvarıyorum, in. Tamam mı?
15: Bunu bana yapamazsın.
5: Şimdi hemen arabamdan in.
15: Benim Sam. Witwicky.
5: Umarım seni rahatsız etmiyorumdur. Emin misin? Peki dinle, seni eve atabilir miyim? Yani bırakabilir miyim demek istedim. Arabamla evine. Atla hadi.
14: Burada olduğuma inanamıyorum.
5: İstersen saklan, merak etme, kırılmam.
14: Aa, hayır, onu demedim. Yanında olmayı kastetmiyorum. Benim derdim içine düştüğüm durum. Ha. Evet. Hep aynı şey oluyor çünkü bilemiyorum. Galiba benim bol kaslı ve geniş omuzlu erkeklere karşı bir tür zaafım var.
5: Geniş omuzlar. Arabaya bir iki eklenti yaptım. Mesela şuraya bir ışık ve şuraya da disko topu. Böylece ışık toptan yansıma yapıyor.